0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgarın bölgenin güney ve batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Balıkesir 15-29 derece, Bilecik 13-26, Bursa 16-29, Çanakkale 20-28, Edirne 15-30, İstanbul 19-27, Kırklareli 14-27, Kocaeli 18-27, Sakarya 16-28, Tekirdağ 17-26 ve Yalova 17-28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 12-26 derece, Aydın 21-37, Denizli 20-33, Kütahya 10-26, İzmir 22-34, Manisa 20-33, Muğla 20-34 ve Uşak 13-29 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Adana 23-37 derece, Antalya 26-38, Burdur 14-32, Hatay 22-33, Isparta 14-30, Kahramanmaraş 19-34, Mersin 25-33 ve Osmaniye 20-35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın bölgenin güneydoğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Aksaray 13-26 derece, Ankara 12-25, Çankırı 10-26, Eskişehir 11-27, Karaman 13-26, Kayseri 8-25, Kırıkkale 13-25, Kırşehir 11-24, Konya 15-25, Nevşehir 9-23, Niğde 11-26, Sivas 7-22 ve Yozgat 8-20 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Sabah saatlerinde sinop çevreleri, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 14-28 derece, Bolu 8-25, Düzce 13-26, Karabük 11-29, Kastamonu 9-24 ve Zonguldak 16-24 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Kıyı kesimleri ve Artvin çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 10-25 derece, Artvin 13-20, Bayburt 5-18, Çorum 8-23, Giresun 18-23, Gümüşhane 9-20, Ordu 18-24, Rize 15-23, Samsun 16-25, Sinop 17-27, Tokat 12-23 ve Trabzon 18-23 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu geçecek. Rüzgarın bölgenin batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Ağrı 6-23 derece, Ardahan 3-15, Bingöl 12-28, Bitlis 9-23, Elazığ 13-28, Erzincan 9-24, Erzurum 5-20, Hakkari 17-28, Iğdır 14-27, Kars 3-18, Malatya 12-27, Muş 11-27, Tunceli 11-30, Şırnak 22-31 ve Van 11-23 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 18-33 derece, Batman 14-34, Diyarbakır 16-33, Gaziantep 17-32, Kilis 21-35, Mardin 21-31, Şanlıurfa 22-33 ve Siirt 20-33 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 8 Eylül Salı günü Batı Karadeniz, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, gece saatlerinde doğusunda 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah ve akşam saatlerinde kuzeyinde 4 ila 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde 5 ila 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nin batısında 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 9 Eylül Çarşamba günü Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 4 ila 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 10 Eylül Perşembe günü Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu

0: sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Milli birlik ve beraberlik vurgusu yapan Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'ni binlerce yıllık Türk tarihinin önemli bir halkası olarak gördüklerini söyledi. Selçuklu ve Osmanlı tarihini yok sayarak Cumhuriyet tarihini geçmişten kopuk şekilde ele alan yaklaşımları eleştirdi. Bu tür tarih okumalarını toplumsal mühendislik olarak nitelendiren Erdoğan, milletin kendi tarihsel köklerinden koparılmasına yönelik projelerin başarılı olmadığını söyledi. Erdoğan, vakur, soğukkanlı tavrımız kimseyi farklı hayallere sürüklemesin. Can alıp can vererek yurt eylediğimiz bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız. Bölgemizde ülkemizi çevrelemeye dönük hasmane adımları tribünden seyretmeyiz. Türkiye, hiçbir ülkenin, toplumun, inanç ve kültürün karşısında değildir. Bulunduğumuz zor coğrafyada bağımsız ve müreffeh bir devlet olarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Bunun önünün kesilmesine asla fırsat vermeyeceğiz. Ülkemizin güçlenmesinden, bölgesinde barış ve istikrarın tesisi için çaba sarf etmesinden rahatsız olanlar bizi yolumuzdan geri döndüremezler, dedi. İstanbul'daki kentsel dönüşüm ve sosyal konut projelerinin ilişkin alınan yeni kararları açıklayan Erdoğan, bu yıl sonunda sona ermesi planlanan Yarısı Bizden projesinin süresinin 31 Aralık 2027 tarihine kadar uzatıldığını duyurdu. Erdoğan, İstanbul'da inşa edilecek 15 bin kiralık sosyal konut için başvuruların ise 14 Eylül tarihinde başlayacağını, ilk 1000 konutun kurasının Ekim ayında çekileceğini açıkladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara Adliyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen Ankara İki Noğlu Barosu'nun 2026-2027 adli yılı açılış programında konuştu. 12. yargı paketinin ilk kısmının kanunlaşarak yürürlüğe girdiğini, paketin ikinci kısmını ise Ekim ayında gündeme getireceklerini belirten Gürlek, söz konusu paketle avukatların yaşadığı sorunların çözümüne yönelik bazı düzenlemelerle süresiz nafaka konusunda ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeleri hayata geçirmeyi planlıyor. Anladıklarını açıkladı. Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş suçlarıyla mücadele kapsamında 31 Ağustos'la 6 Eylül tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 196 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Ele geçirilen kaçak malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 20 milyon lira olduğu belirlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Etimesgut Belediyesi Başkan Yardımcısı Taylan Özgüven hakkında uyuşturucu kullandığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada Özgüven'in uyuşturucu testi pozitif çıktı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki Pompeiopolis antik kentinde yürütülen kazılarda milattan sonra 4. yüzyıla tarihlenen yaklaşık 105 metrekarelik zemin mozaiklerinin açığa çıkarıldığını, ayrıca milattan sonra 2. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenen bir Eros başı bulunduğunu açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Sergey Lavrov, Almanya'nın Rusya'nın Bonn Başkonsolosluğunu kapatma kararını iğrenç olarak nitelendirdi ve Bonn'daki başkonsolosluğumuzu temelsiz bahaneyle kapattılar açıklamasında bulundu. Başkent Moskova'da, Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü öğretim üyeleri ve öğrencilerle bir araya gelen Lavrov, Ukrayna krizine de değindi. Ukrayna'daki çatışmalar Avrupa'da Nazizm'e yer bırakmayacak şekilde sonlandırılmalı. Ukrayna'da mevcut rejimin iktidarda kalmasına izin verirsek 1945'te Nazizm'i yenenlere ihanet etmiş oluruz, dedi. Lavrov, batılı ülkelerle ilişkilere açık olduklarını ancak bunun eskisi gibi olamayacağını vurgulayarak geçmişte ve şimdi bizi kandıran batıya hiçbir zaman güven olmayacak ifadelerini kullandı. Ve spor, FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda mücadele eden A Milli Kadın Basketbol takımımız C grubundaki 3. maçında Porto Rico'ya 75-71 mağlup oldu. Bu sonuçla C grubunda oynadığı 3 maçtan da mağlubiyetle ayrılan milliler grubunu son sırada tamamlayarak Dünya Kupası'na veda etti. Haberleri sunduk.
1: Karayollarında son durum.
0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM otoyolunun İzmit Doğu Kavşağı Dilovası Kavşağı kesimi 0 ila 10. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde

Otoyol trafiğe kapatıldığından ulaşım Deiz yolundan sağlanıyor. Afyonkarahisar-Konya yolunun 7-11. Kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Afyonkarahisar-Konya istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. İnebolu-Küre-Kastamonu yolunun 33-46. Kilometrelerinde asfalt sati kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Malatya-Kayseri yolunun 8-11. Kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Van-Erciş yolunun 55-56. Kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz. Atıyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam parça bulutlu 14 derece, Atina az bulutlu ve açık 28, Belgrad parça bulutlu 17, Berlin parça bulutlu 10, Helsinki sağanak yağışlı 4, Kiev gök gürültülü sağanak yağışlı 13, Kopenhag gök gürültülü sağanak yağışlı 11, Londra parça bulutlu 15, Madrid az bulutlu ve açık 21, Moskova sağanak yağışlı 11, Paris parça bulutlu 18, Priştine az bulutlu 15, Roma parça bulutlu 21, Saraybosna parça bulutlu 12, Sofya parça bulutlu 16, Tiran az bulutlu ve açık 22, Varşova gök gürültülü sağanak yağışlı 12, Viyana parça bulutlu 13 ve Zürih parça bulutlu 15 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu ve açık 20 derece, Aşgabat parça bulutlu 18, Astana parça bulutlu 11, Bağdat az bulutlu ve açık 28, Bakü gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Bişkek parça bulutlu 15, Duşanbe parça bulutlu 20, Kabil az bulutlu 15, Kerkük az bulutlu 29, Kuveyt az bulutlu ve açık 31, Medine az bulutlu ve açık 31, Mekke az bulutlu ve açık 30, Riyad az bulutlu ve açık 28, Şam az bulutlu ve açık 19, Tahran az bulutlu 24, Taşkent parça bulutlu 22, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 17 ve Tokyo gök gürültülü sağanak yağışlı 19 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu 23 derece, Kahire az bulutlu ve açık 24, Melbourne sağanak yağışlı 9, Montreal parça bulutlu 13, New York parça bulutlu 16, Sydney parça bulutlu 12 ve Washington parça bulutlu 17 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadırlunga az bulutlu 14 derece, Frankfurt parça bulutlu 14, Gümülcine parça bulutlu 18, Kırcaali parça bulutlu 20, Köln parça bulutlu 14, Komrat az bulutlu 14, Köstence parça bulutlu 18, Münih parça bulutlu 11, Podgorica parça bulutlu 21, Selanik az bulutlu 22, Şumlu parça bulutlu 17, Taraklia az bulutlu 14, Valkaneş parça bulutlu 15, Zenitsa parça bulutlu 16, Gazimagosa açık 22, Girne açık 26, Lefkuşa açık 22 ve Güzelyurt az bulutlu ve açık 21 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizciler, balıkçılar, gemiciler.
1: Frekansınız Meteorolojinin Sesi Radyosu'na ayarlı olsun.
0: Rüzgarınız nesa, rotanız belli,
1: yolunuz hep açık olsun.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

Kuzey Kutbu. Dünyanın ekseninin üst kısmında kuzeyde kalan noktayı tanımlamaktadır. Güney Kutbu Antarktika kıtasında yer alırken, Kuzey Kutbu Arktik Okyanusu'nun ortasında yer almaktadır. Kuzey Kutbu'nda kara yok, sadece kalın bir buz kütlesi yer almaktadır. Bu da Kuzey Kutbu'nda bir istasyonun yapılmasını imkansız kılmaktadır. Kuzey Kutbu dünyanın en kuzey noktasıdır. Güney Kutbu kıta büyüklüğünde bir kara parçası üzerinde yer alırken, Kuzey Kutbu deniz sularının tamamen donduğu buz kütleleriyle kaplı Arktik Okyanusu'nun tam ortasındadır. Dünyanın pek çok yerinde yerel saat boylam tarafından belirlenir ki, günün saati az ya da çok güneşin konumuyla eş zamanlıdır. Örneğin gün ortasında güneş en yüksek seviyededir. Bu durum Kuzey Kutbu için geçerli değil. Çünkü güneş yılda sadece bir kez tüm boylam hatlarında doğup batar ve dolayısıyla tüm zaman dilimleri birleşmiş olur. Kuzey Kutbu'nda yaşayan insan toplulukları yoktur ve herhangi bir zaman dilimine de sahip değildir. Kuzey Kutbu pek çok kişi için oldukça gizemli bir bölgedir. İşte Kuzey Kutbu hakkında daha önce duymadığımız bazı bilgileri paylaşalım. Kuzey Kutbu hiçbir zaman kuşağı içerisinde yer almaz. Kuzey Kutbu'nda maceraperestler, turistler ve araştırmacılar dışında kimse bulunmaz. Yani orada yaşayan hiç kimse yok. Bu nedenle Kuzey Kutbu'nun herhangi bir zaman kuşağında bulunmasına da gerek yok. Kuzey Kutbu'na giden insanlar diledikleri zaman kuşağına dahil olabilir. Kuzey Kutbu'nda herhangi bir kara kütlesi de bulunmaz. Bunun yerine kalınlığı 2 metre ile 3 metre arasında değişen bir buz kütlesi bulunur. Buzun altındaki suyun derinliği ise neredeyse 4 kilometreyi bulur. Kuzey Kutbu'nda ya gece ya da gündüz var. Güneş 20 Mart civarlarında doğar ve 6 ay boyunca gökyüzünde kalır. 22 Eylül civarlarında ise batar. Yani Kuzey Kutbu kış ayları boyunca karanlık geçer. 20. yüzyılın başlarında Kuzey Kutbu dünyada henüz keşfedilmemiş tek bölgeydi. Bu da kâşifler arasında sık bir rekabete yol açtı. 1909 yılının Eylül ayında iki kâşif Kuzey Kutbu'na ulaştıklarını bildirdiklerinde işler değişti. Tabi daha sonra bununla ilgili çeşitli tartışmalar da yapıldı. Kuzey Kutbu gezegenimizin en kuzeyinde yer almaktadır. Bilim insanları genellikle Kuzey Kutbu'nu dünyanın tepesini çevreleyen hayali bir çizgi olan Kuzey Kutup Dairesi'nin üzerindeki alan olarak tanımlar. Arktik bölgesi, Arktik Okyanusu'yla Kanada, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri, Grönland, Norveç, Finlandiya, İsveç ve İzlanda'nın bazı kısımlarından oluşmaktadır. Dünyanın eksenliği nedeniyle bu dondurucu bölgede yılda en az bir gün boyunca hem tam bir gün karanlık oluyor hem de tam bir güneş ışığı görülüyor. Kuzey Grönland'da -70 dereceye kadar düşen sıcaklıklar kaydedilmiştir. Dondurucu soğuklara rağmen yaklaşık 4 milyon insan bu kış harikalar diyarını bir yuva olarak görmektedir. Bunların arasında Inuitler olarak adlandırılan Arktik yerli halkı da bulunmaktadır. 1958 yılında USS Nautilus adlı bir denizaltı, Kuzey Kutbu Okyanusu'nun donmuş buzlarının altından geçti. Bu devasa buz tabakasının karada değil, su üzerinde bulunduğunu kanıtıydı. Kuzey Kutbu, kutup ayıları, kutup tilkileri, morslar, foklar, balinalar da dahil olmak üzere birçok harika vahşi yaşama ev sahipliği yapmaktadır. Sadece Arktik bölgesinde bulunan büyüleyici bir türde genellikle denizin tek boynuzlu atı olarak anılan narvaldir. Neden mi? Çünkü erkek narvallerin başlarının önünden uzanan 3 metreden fazla uzunluğa ulaşabilen düz bir dişi bulunmaktadır. Arktik kelimesi Yunanca ayı anlamına gelen Arktos kelimesinden gelir. Ancak bu kutup ayıları yüzünden değil, ismin kuzey gökyüzünde görülen iki takım yıldıza, yani küçük ayı ve büyük ayıya atıfta bulunduğu düşünülmektedir. Kuzey kutbundaki buzlar dünyanın tatlı su kaynaklarının yaklaşık %10'unu içerir. Bu devasa beyaz donmuş su rezervuarı
güneş ışığını yansıtarak bölgenin serin kalmasına yardımcı olur. Ayrıca küresel iklimimizin istikrarı kalmasında da son derece önemli rol oynar. Antarktika'da çeşitli araştırma istasyonları bulunsa da Kuzey Kutbu için aynı şeyi söylemek pek mümkün olmadı. 1937 yılında Sovyetler Birliği Kuzey Kutbu'na bir araştırma istasyonu inşa etti. Ve burada bir istasyonun ilk inşası gerçekleşti. 2007 yılında ise iki Rus denizaltı Kuzey Kutbu'nun deniz tabanına doğru rekora imza atacak bir dalış gerçekleştirdi. Ancak amaçları keşif değildi, gaz ve petrol bulmaktı. Denizaltıları okyanusun tabanına titanyumdan yapılmış 3 metrelik bir Rus bayrağı dikti. Ardından Kuzey Kutbu'nun Rusya ana karası dolayısıyla bir uzantıları olduğunu iddia etti. Danimarka ise Kuzey Kutbu'nun kendi uzantıları olduğu iddiasıyla karşılık verdi. Bu iddiaları diğer ülkeler kabul etmedi. Birleşmiş Milletler 10 yılı aşkın bir süredir bu iddiaların hiçbirini tanımadı. Kuzey Kutup bölgesi soğuk iklimine rağmen biyolojik açıdan oldukça zengindir. 21 binden fazla hayvan ve bitki türü bu bölgede yaşamakta, ancak kara parçasının bulunmadığı Kuzey Kutbu, Kuzey Kutup bölgesi kadar şanslı değil. Burada oldukça az canlı yaşayabilir. 1987 yılında ise Shinzik Kazama adındaki bir yarışçı, Kanada'dan başlayan Kuzey Kutbu'na uzanan bir motor yolculuğuna çıktı. Ekip buzun üzerine tam 2011 kilometre yol gitti. Bu yolculuk oldukça uzun sürdü. Zira motorlar saatte 50 kilometre hızla gidebiliyordu. 44 günlük bir yolculuğun sonunda Kazama hedefine ulaştı ve benzer bir yolculuğu ise 5 yıl sonra Güney Kutbu'nu gerçekleştirdi. Kuzey Kutbu, 2003 yılından itibaren dünyanın bir ekstrem sporcuları için maratona ev sahipliği yapıyor. Sporcular -29 dereceye düşen sıcaklıklarda 40 kilometrelik bir parkuru tamamlıyor. Rekor ise parkuru 3 saat 36 dakikada tamamlayan İrlandalı Thomas McGuire'in elinde bulunuyor. Kuzey Kutbu dünyanın geri kalanına göre 2 kat daha hızlı ısınıyor. İklim krizi bu şekilde ilerlemeye devam ederse, bilim insanları kısa bir süre içerisinde Kuzey Kutbu'nun yaz aylarında sular altında kalacağını belirtiyor. Kuzey Kutbu'nda yaşanacak değişimin insanoğlunu etkileyeceği unutulmamalıdır. Burada yaşanacak bir buz erimesi, deniz seviyelerinin yükselmesinden şiddetli hava olaylarına kadar pek çok sorunu da beraberinde getirecektir. Norveçli kaşif Ralf Amundsen, kutup keşiflerinin kahramanlık çağının temel taşlarından biri olarak bilinir. 20. yüzyılın ilk 10 yıllarında dünyanın kuzey ve güney kutup bölgelerini kapsayan başarıları günümüz standartlarına göre bile efsanevi olarak nitelendirilmektedir. 1903-1905 yılları arasında Kio adlı yelkenli gemisiyle Atlantik ve Pasifik okyanuslarını Kanada'nın Arktik takım adaları üzerinden birbirine bağlayan efsanevi Kuzeybatı geçidinden geçen ilk insanlar oldu. Daha sonra Kuzey Kutbu'nu fethetmeyi sağlayacak bir mürettebat ve malzeme toplarken Amerikalı kaşif Robert Byrne'nin oraya ilk ulaştığı haberini almıştı. Amundsen planlarını hızla değiştirdi ve bunun yerine Antarktika'ya yöneldi. Burada 4 adam ve 11 köpekle birlikte 14 Aralık 1911'de Güney Kutbu'na ulaşan ilk kişiler oldu. Diğer başarılar arasında 1918'den 20'ye kadar Sibirya'nın Arktik kıyısı boyunca Kuzeydoğu Geçidi'nin Maud gemisine kaptanlık yapması da yer alıyor. 1926'da Amerikalı kaşif Lincoln Ellsworth ve İtalyan havacılık mühendisi Umberto Nobile ile birlikte Kuzey Kutbu üzerinden zipline uçuşuna katıldı. Bu tarihi uçuşun ardından Amundsen ve Nobile seferin liderliğini kime ait olduğu konusunda kamuoyuna açık bir çekişmeye girdi. Nobile ve mürettebatı daha sonra İtalya adlı hava gemisiyle Arktik keşfedilmemiş bölgeleri üzerinde bir dizi uçuş gerçekleştirdi. İtalya, Mayıs 1928'de Spitzberg'in kuzey ve kuzeydoğusundaki bir bölgede buzla düştü.
Kaza haberi Amundsen'e de ulaştığında çok uluslu bir kurtarma çalışmalarına katıldı. Nabili'yi Svalbard takım adalarındaki bir ada olan Kuzeydoğu toprakları çevresinde aramak için Norveç'in Troms kentinde bir Fransız Latham 47 prototip deniz uçağına bindi. Naval ve mürettebatı aranırken Amundsen ve mürettebatı kayboldu ve uçaklarının Barents Denizi'ne muhtemelen yoğun bir sis tabakasına girdikten sonra düştüğüne inanılıyor. Düşen deniz uçağının şamandıralarından biri ve diğer enkaz parçaları daha sonra bulunsa da Amundsen'in ve uçaktaki diğerlerinin kalıntıları bulunamadı. Naval ve 7 arkadaşı haftalar sonra kurtarıldı ancak mürettebattan 8 kişi kayboldu.

0: Gonca Mete'nin hazırlayıp sunduğu Yaşamın İzleri programı sona erdi.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Bazı değişiklikler iyidir. Bazıları ise yaşam kaynaklarımızı bitirir. Eğer biz değişmezsek, iklimler değişecek. Yağışlar ve su kaynakları azalacak. Topraklarımızdaki kuraklık, çölleşme, tuzlanma ve erozyon olayları artacak. Peki ya biz değişirsek? Eğer bunu başarabilirsek, dünyamız değişecek. Su kaynaklarımız temiz kalacak, artacak. Topraktan bereket fışkırmaya devam edecek. Gelin değişime başlayalım. Yarınları susuz bırakmayalım.
1: Meteorolojinin sesi.

0: Dünyada her yıl milyonlarca hektar orman yok oluyor. Ormanlarımız yok olursa ne olur hiç düşündünüz mü? Ormanlarımız yok olursa soluduğumuz havamız da yok olur. Çünkü ormanlar oksijen kaynağıdır. Yetişmiş bir ağaç günde 17 kişinin oksijen ihtiyacını karşılar. Ayrıca 25 metre boyundaki bir kayın ağacı saatte 40 kişinin çıkardığı karbondioksidi yok eder, 1,5 kilogram oksijen üreterek havayı temizler. O halde ülkemizin ağaçlandırılmasına en az bir fidan dikerek katkıda bulunalım. Hem ülkemize, hem kendimize, hem de geleceğimize yatırım yapalım.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
2: Saat 4.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgarın bölgenin güney ve batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Balıkesir 15-29 derece, Bilecik 13-26, Bursa 16-29, Çanakkale 20-28, Edirne 15-30, İstanbul 19-27, Kırklareli 14-27, Kocaeli 18-27, Sakarya 16-28, Tekirdağ 17-26 ve Yalova 17-28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 12-26 derece, Aydın 21-37, Denizli 20-33, Kütahya 10-26, İzmir 22-34, Manisa 20-33, Muğla 20-34 ve Uşak 13-29 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Adana 23-37 derece, Antalya 26-38, Burdur 14-32, Hatay 22-33, Isparta 14-30, Kahramanmaraş 19-34, Mersin 25-33 ve Osmaniye 20-35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın bölgenin güneydoğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Aksaray 13-26 derece, Ankara 12-25, Çankırı 10-26, Eskişehir 11-27, Karaman 13-26, Kayseri 8-25, Kırıkkale 13-25, Kırşehir 11-24, Konya 15-25, Nevşehir 9-23, Niğde 11-26, Sivas 7-22 ve Yozgat 8-20 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Sabah saatlerinde Sinop çevreleri, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 14-28 derece, Bolu 8-25, Düzce 13-26, Karabük 11-29, Kastamonu 9-24 ve Zonguldak 16-24 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Kıyı kesimleri ve Artvin çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 10-25 derece, Artvin 13-20, Bayburt 5-18, Çorum 8-23, Giresun 18-23, Gümüşhane 9-20, Ordu 18-24, Rize 15-23, Samsun 16-25, Sinop 17-27, Tokat 12-23 ve Trabzon 18-23 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu geçecek. Rüzgarın bölgenin batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Ağrı 6-23 derece, Ardahan 3-15, Bingöl 12-28, Bitlis 9-23, Elazığ 13-28, Erzincan 9-24, Erzurum 5-20, Hakkari 17-28, Iğdır 14-27, Kars 3-18, Malatya 12-27, Muş 11-27, Tunceli 11-30, Şırnak 22-31 ve Van 11-23 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 18-33 derece, Batman 14-34, Diyarbakır 16-33, Gaziantep 17-32, Kilis 21-35, Mardin 21-31, Şanlıurfa 22-33 ve Siirt 20-33 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Gece 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında ise 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar sabah 6'ya kadar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7, sabah 6'dan öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle 12'den akşam 6'ya kadar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeyden 5 ila 7 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 2 ila 3 metre. Dış uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 2 ila 3 metre. Dış uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3

dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İçişleri Bakanlığı 71 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 10 günde düzenlenen operasyonlarda 2 ton 367 kilo 634 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini, yakalanan 894 şüpheliden 424'ünün tutuklandığını açıkladı. Şüphelilerden 93'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer zanlıların işlemleri ise devam ediyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği üzerinden toplanan deprem bağışlarının akıbetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 20 ilde 53 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiğini, 5. dalga operasyonda 45 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. 8 zanlı ise polis ekiplerince aranıyor. Soruşturmada elde edilen verileri paylaşan Bakan Gürlek, depremzedelere ulaştırılmak üzere 6 Şubat 31 Aralık 2023 tarihleri arasında 4,3 milyar lira bağış toplandığını, bunun 4,2 milyar lirasının harcandığını, 950 milyon liranın nakit olarak çekildiğini belirtti. Gürlek, 29 şirket ve 7 şahıs şirketine toplam 1 milyar 757 milyon 547 bin 770 lira transfer edildiğini, söz konusu para transferi yapılan şirketlerin gerçek ticari faaliyetlerinin tespitine yönelik incelemeler başlatıldığını açıkladı. Silivri cezaevinde şüpheli şekilde hayatını kaybettiği değerlendirilen eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 10'u gözaltına alınırken bir şüphelinin yurt dışında firari olduğu öğrenildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, trende bilet bulamayan yolcuların iade, iptal veya başka nedenlerle yer açılması halinde otomatik olarak bilgilendirilmesini sağlayan boş yer takip butonu özelliğinin hayata geçirildiğini duyurdu. Uygulama kapsamında yolcular bilet bulamadıkları tren için sistem üzerinden e-posta adreslerini tanımlayarak uyarı talebi oluşturabilecek. İptal, iade ya da başka nedenlerle koltuk boşalması halinde sistem kayıt oluşturan yolculara otomatik olarak bildirim gönderecek. Bakan Uraloğlu ayrıca 1 Eylül itibarıyla e-bilet ve e-fatura uygulamalarının da hayata geçirildiğini, yolcuların bilet satın alma işlemlerinin ardından kendilerine gönderilen yolculuk bilgilendirme e-postasından e-biletlerine ulaşabildiklerini açıkladı. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, ABD'li temsilcilerin Moskova ve Kiev'deki temaslarının barışa doğru atılan bir adım olduğunu belirterek, Amerikan müzakerecilerin barışın sağlanmasına yönelik çabalarına gerçekten büyük değer veriyoruz. Üçlü formattaki müzakerelerin yeniden başlatılması ihtimalini dışlamıyoruz. Ancak müzakere yeri ve tarihleri hakkında konuşmak için henüz erken açıklamasında bulundu. Başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Amerikan temsilcilerinin Ukrayna temaslarının sonuçları hakkında Rus tarafına bilgi verilmediğini aktaran Peskov, bu konuda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın telefon görüşmesi yapabileceğini söyledi. Norveç'in Rus sınırına topçu taburu konuşlandırma yönündeki planlarını da değerlendiren Peskov, bunun Rusya'ya karşı olduğunu ve güvenliği tehdit ettiğini vurguladı. Ve spor, futbolda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı başlıyor. 2026-2027 sezonunda lig aşamasının ilk hafta karşılaşmaları 8 Eylül Salı günü oynanacak maçlarla başlayacak. Lig aşamasında 36 takımın mücadele edeceği sezonda 8 maç sonunda ilk 8'e giren ekipler son 16 turuna yükselecek. Sezonun final

0: Karşılaşması ise 5 Haziran 2027'de İspanya'nın başkenti Madrid'deki Metropolitano Stadı'nda oynanacak. Ligin ilk haftasında turnuvadaki temsilcilerimizden Galatasaray, 9 Ağustos Çarşamba günü deplasmanda Portekiz'in Sporting takımına konuk olacak. Fenerbahçe ise 10 Ağustos Perşembe günü sahasında İtalyan ekibi Roma'yı ağırlayacak. Haberleri sunduk.
1: Karayollarında son durum.
0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM otoyolunun İzmit Doğu Kavşağı Dilovası Kavşağı kesimi 0 ila 10. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatıldığından ulaşım Deiz yolundan sağlanıyor. Afyonkarahisar-Konya yolunun 7 ila 11. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Afyonkarahisar-Konya istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. İnebolu-Küre-Kastamonu yolunun 33 ila 46. kilometrelerinde asfalt satih kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ila 11. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Van-Erciş yolunun 55 ila 56. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz. Atıyoruz.

0: Bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 8 Eylül Salı, yurdumuzun kuzeydoğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Sinop ve Artvin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneyi, Kuzey Ege'nin kıyıları, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. 9 Eylül Çarşamba günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 10 Eylül Perşembe günü yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey kesimleri parçalı bulutlu, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Mevsim normalleri civarında kuzey ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının çarşamba gününden itibaren tekrar artması bekleniyor. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 8 Eylül Salı günü Batı Karadeniz, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, gece saatlerinde doğusunda 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah ve akşam saatlerinde kuzeyinde 4 ila 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde 5 ila 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nin batısında 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 9 Eylül Çarşamba günü Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 4 ila 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 10 Eylül Perşembe günü Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: denizciler, balıkçılar, filmciler.
1: Frekansınız meteorolojinin sesi radyosuna ayarlı olsun.
0: Rüzgarınız neta, rotanız belli,
1: yolunuz hep açık olsun.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgarın bölgenin güney ve batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Balıkesir 15-29 derece, Bilecik 13-26, Bursa 16-29, Çanakkale 20-28, Edirne 15-30, İstanbul 19-27, Kırklareli 14-27, Kocaeli 18-27, Sakarya 16-28, Tekirdağ 17-26 ve Yalova 17-28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 12-26 derece, Aydın 21-37, Denizli 20-33, Kütahya 10-26, İzmir 22-34, Manisa 20-33, Muğla 20-34 ve Uşak 13-29 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Adana 23-37 derece, Antalya 26-38, Burdur 14-32, Hatay 22-33, Isparta 14-30, Kahramanmaraş 19-34, Mersin 25-33 ve Osmaniye 20-35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın bölgenin güneydoğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Aksaray 13-26 derece, Ankara 12-25, Çankırı 10-26, Eskişehir 11-27, Karaman 13-26, Kayseri 8-25, Kırıkkale 13-25, Kırşehir 11-24, Konya 15-25, Nevşehir 9-23, Niğde 11-26, Sivas 7-22 ve Yozgat 8-20 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Sabah saatlerinde sinop çevreleri, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 14-28 derece, Bolu 8-25, Düzce 13-26, Karabük 11-29, Kastamonu 9-24 ve Zonguldak 16-24 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Kıyı kesimleri ve Artvin çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 10-25 derece, Artvin 13-20, Bayburt 5-18, Çorum 8-23, Giresun 18-23, Gümüşhane 9-20, Ordu 18-24, Rize 15-23, Samsun 16-25, Sinop 17-27, Tokat 12-23 ve Trabzon 18-23 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu geçecek. Rüzgarın bölgenin batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Ağrı 6-23 derece, Ardahan 3-15, Bingöl 12-28, Bitlis 9-23, Elazığ 13-28, Erzincan 9-24, Erzurum 5-20, Hakkari 17-28, Iğdır 14-27, Kars 3-18, Malatya 12-27, Muş 11-27, Tunceli 11-30, Şırnak 22-31 ve Van 11-23 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 18-33 derece, Batman 14-34, Diyarbakır 16-33, Gaziantep 17-32, Kilis 21-35, Mardin 21-31, Şanlıurfa 22-33 ve Siirt 20-33 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah ve akşam saatlerinde kuzeyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nin batısında 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde ise hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan, sabah saatlerinden itibaren batılı yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Milli birlik ve beraberlik vurgusu yapan Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'ni binlerce yıllık Türk tarihinin önemli bir halkası olarak gördüklerini söyledi. Selçuklu ve Osmanlı tarihini yok sayarak Cumhuriyet tarihini geçmişten kopuk şekilde ele alan yaklaşımları eleştirdi. Bu tür tarih okumalarını toplumsal mühendislik olarak nitelendiren Erdoğan, milletin kendi tarihsel köklerinden koparılmasına yönelik projelerin başarılı olmadığını söyledi. Erdoğan, vakur, soğukkanlı tavrımız kimseyi farklı hayallere sürüklemesin. Can alıp can vererek yurt eylediğimiz bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız. Bölgemizde ülkemizi çevrelemeye dönük hasmane adımları tribünden seyretmeyiz. Türkiye, hiçbir ülkenin, toplumun, inanç ve kültürün karşısında değildir. Bulunduğumuz zor coğrafyada bağımsız ve müreffeh bir devlet olarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Bunun önünün kesilmesine asla fırsat vermeyeceğiz. Ülkemizin güçlenmesinden, bölgesinde barış ve istikrarın tesisi için çaba sarf etmesinden rahatsız olanlar bizi yolumuzdan geri döndüremezler, dedi. İstanbul'daki kentsel dönüşüm ve sosyal konut projelerinin ilişkin alınan yeni kararları açıklayan Erdoğan, bu yıl sonunda sona ermesi planlanan Yarısı Bizden projesinin süresinin 31 Aralık 2027 tarihine kadar uzatıldığını duyurdu. Erdoğan, İstanbul'da inşa edilecek 15 bin kiralık sosyal konut için başvuruların ise 14 Eylül tarihinde başlayacağını, ilk 1000 konutun kurasının Ekim ayında çekileceğini açıkladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara Adliyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen Ankara İki Noğlu Barosu'nun 2026-2027 adli yılı açılış programında konuştu. 12. yargı paketinin ilk kısmının kanunlaşarak yürürlüğe girdiğini, paketin ikinci kısmını ise Ekim ayında gündeme getireceklerini belirten Gürlek, söz konusu paketle avukatların yaşadığı sorunların çözümüne yönelik bazı düzenlemelerle süresiz nafaka konusunda ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeleri hayata geçirmeyi planlamıştı. Anladıklarını açıkladı. Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş suçlarıyla mücadele kapsamında 31 Ağustos'la 6 Eylül tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 196 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Ele geçirilen kaçak malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 20 milyon lira olduğu belirlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı önce Etimesgut Belediyesi Başkan Yardımcısı Taylan Özgüven hakkında uyuşturucu kullandığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada Özgüven'in uyuşturucu testi pozitif çıktı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki Pompeiopolis antik kentinde yürütülen kazılarda milattan sonra 4. yüzyıla tarihlenen yaklaşık 105 metrekarelik zemin mozaiklerinin açığa çıkarıldığını, ayrıca milattan sonra 2. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenen bir Eros başı bulunduğunu açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Sergey Lavrov, Almanya'da yaklaşık 105 metrekarelik zemin mozaiklerinin açığa çıkarıldığını, ayrıca milattan sonra 2. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenen bir Eros başı bulunduğunu açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Sergey Lavrov, Almanya'nın Rusya'nın Bonn

0: turizme yer bırakmayacak şekilde sonlandırılmalı. Ukrayna'da mevcut rejimin iktidarda kalmasına izin verirsek 1945'te Nazizmi yenenlere ihanet etmiş oluruz dedi. Lavrov, batılı ülkelerle ilişkilere açık olduklarını ancak bunun eskisi gibi olamayacağını vurgulayarak geçmişte ve şimdi bizi kandıran batıya hiçbir zaman güven olmayacak ifadelerini kullandı. Ve spor, FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda mücadele eden A Milli Kadın Basketbol takımımız C grubundaki 3. maçında Porto Rico'ya 75-71 mağlup oldu. Bu sonuçla C grubunda oynadığı 3 maçtan da mağlubiyetle ayrılan milliler grubunu son sırada tamamlayarak Dünya Kupası'na veda etti. Haberleri sunduk.
1: Karayollarında son durum.
0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM otoyolunun İzmit Doğu Kavşağı Dilovası Kavşağı kesimi 0 ila 10. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatıldığından ulaşım deniz yolundan sağlanıyor. Afyonkarahisar-Konya yolunun 7 ila 11. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Afyonkarahisar-Konya istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. İnebolu-Küre-Kastamonu yolunun 33 ila 46. kilometrelerinde asfalt sati kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ila 11. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Van-Erciş yolunun 55 ila 56. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
1: Bandercim çok zor, kolay değil.
2: Saat 12'ye kadar sen havada çarşınca tutmuyorsun.
1: Evden oturuyordun,

0: seyretme. Petrolojide haberimiz yok. Sabah gelmiş pancarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
1: Allah razı olsun Petrolojide bildirdiği için. Neyse pancarım evde gidecek.
2: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
3: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 8 Eylül Salı, yurdumuzun kuzeydoğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Sinop ve Artvin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneyi, Kuzey Ege'nin kıyıları, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. 9 Eylül Çarşamba günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 10 Eylül Perşembe günü yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey kesimleri parçalı bulutlu, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Mevsim normalleri civarında kuzey ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının çarşamba gününden itibaren tekrar artması bekleniyor. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 8 Eylül Salı günü Batı Karadeniz, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, gece saatlerinde doğusunda 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah ve akşam saatlerinde kuzeyinde 4 ila 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde 5 ila 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nin batısında 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 9 Eylül Çarşamba günü Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 4 ila 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 10 Eylül Perşembe günü Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizciler, balıkçılar, gemiciler.
1: Frekansınız Meteorolojinin Sesi Radyosu'na ayarlı olsun.
0: Rüzgarınız neta, rotanız belli,
1: yolunuz hep açık olsun.

0: Türkiye'de yeni bir çevre hareketi başlıyor. 7'den 70'e milyonlarca çevre gönüllüsü Çevre Benim hareketine katılıyor. Türkiye çevresine sahip çıkıyor.
1: Bilinçliyim.
2: Temiz tutuyorum.
1: Koruyorum.
3: Geleceği düşünüyorum çünkü çevre benim.
4: Çünkü çevre benim.
2: Çünkü çevre benim.
0: Hadi sen de çevre benim de. Meteorolojinin...

0: Bazı değişiklikler iyidir. Bazıları ise yaşam kaynaklarımızı bitirir. Eğer biz değişmezsek, iklimler değişecek. Yağışlar ve su kaynakları azalacak. Topraklarımızdaki kuraklık, çölleşme, tuzlanma ve erozyon olayları artacak. Peki ya biz değişirsek? Eğer bunu başarabilirsek, dünyamız değişecek. Su kaynaklarımız temiz kalacak, artacak. Topraktan bereket fışkırmaya devam edecek. Gelin değişime başlayalım. Yarınları susuz bırakmayalım.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgarın bölgenin güney ve batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Balıkesir 15-29 derece, Bilecik 13-26, Bursa 16-29, Çanakkale 20-28, Edirne 15-30, İstanbul 19-27, Kırklareli 14-27, Kocaeli 18-27, Sakarya 16-28, Tekirdağ 17-26 ve Yalova 17-28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 12-26 derece, Aydın 21-37, Denizli 20-33, Kütahya 10-26, İzmir 22-34, Manisa 20-33, Muğla 20-34 ve Uşak 13-29 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Adana 23-37 derece, Antalya 26-38, Burdur 14-32, Hatay 22-33, Isparta 14-30, Kahramanmaraş 19-34, Mersin 25-33 ve Osmaniye 20-35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın bölgenin güneydoğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Aksaray 13-26 derece, Ankara 12-25, Çankırı 10-26, Eskişehir 11-27, Karaman 13-26, Kayseri 8-25, Kırıkkale 13-25, Kırşehir 11-24, Konya 15-25, Nevşehir 9-23, Niğde 11-26, Sivas 7-22 ve Yozgat 8-20 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Sabah saatlerinde Sinop çevreleri, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 14-28 derece, Bolu 8-25, Düzce 13-26, Karabük 11-29, Kastamonu 9-24 ve Zonguldak 16-24 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Kıyı kesimleri ve Artvin çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 10-25 derece, Artvin 13-20, Bayburt 5-18, Çorum 8-23, Giresun 18-23, Gümüşhane 9-20, Ordu 18-24, Rize 15-23, Samsun 16-25, Sinop 17-27, Tokat 12-23 ve Trabzon 18-23 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu geçecek. Rüzgarın bölgenin batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Ağrı 6-23 derece, Ardahan 3-15, Bingöl 12-28, Bitlis 9-23, Elazığ 13-28, Erzincan 9-24, Erzurum 5-20, Hakkari 17-28, Iğdır 14-27, Kars 3-18, Malatya 12-27, Muş 11-27, Tunceli 11-30, Şırnak 22-31 ve Van 11-23 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 18-33 derece, Batman 14-34, Diyarbakır 16-33, Gaziantep 17-32, Kilis 21-35, Mardin 21-31, Şanlıurfa 22-33 ve Siirt 20-33 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Gece 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında ise 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar sabah 6'ya kadar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7, sabah 6'dan öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle 12'den akşam 6'ya kadar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeyden 5 ila 7 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 2 ila 3 metre, dönüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, dönüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, dönüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Milli birlik ve beraberlik vurgusu yapan Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'ni binlerce yıllık Türk tarihinin önemli bir halkası olarak gördüklerini söyledi. Selçuklu ve Osmanlı tarihini yok sayarak Cumhuriyet tarihini geçmişten kopuk şekilde ele alan yaklaşımları eleştirdi. Bu tür tarih okumalarını toplumsal mühendislik olarak nitelendiren Erdoğan, milletin kendi tarihsel köklerinden koparılmasına yönelik projelerin başarılı olmadığını söyledi. Erdoğan, vakur, soğukkanlı tavrımız kimseyi farklı hayallere sürüklemesin. Can alıp can vererek yurt eylediğimiz bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız. Bölgemizde ülkemizi çevrelemeye dönük hasmane adımları tribünden seyretmeyiz. Türkiye, hiçbir ülkenin, toplumun, inanç ve kültürün karşısında değildir. Bulunduğumuz zor coğrafyada bağımsız ve müreffeh bir devlet olarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Bunun önünün kesilmesine asla fırsat vermeyeceğiz. Ülkemizin güçlenmesinden, bölgesinde barış ve istikrarın tesisi için çaba sarf etmesinden rahatsız olanlar bizi yolumuzdan geri döndüremezler, dedi. İstanbul'daki kentsel dönüşüm ve sosyal konut projelerinin ilişkin alınan yeni kararları açıklayan Erdoğan, bu yıl sonunda sona ermesi planlanan Yarısı Bizden projesinin süresinin 31 Aralık 2027 tarihine kadar uzatıldığını duyurdu. Erdoğan, İstanbul'da inşa edilecek 15 bin kiralık sosyal konut için başvuruların ise 14 Eylül tarihinde başlayacağını, ilk 1000 konutun kurasının Ekim ayında çekileceğini açıkladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara Adliyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen Ankara İki Noğlu Barosu'nun 2026-2027 adli yılı açılış programında konuştu. 12. yargı paketinin ilk kısmının kanunlaşarak yürürlüğe girdiğini, paketin ikinci kısmını ise Ekim ayında gündeme getireceklerini belirten Gürlek, söz konusu paketle avukatların yaşadığı sorunların çözümüne yönelik bazı düzenlemelerle süresiz nafaka konusunda ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeleri hayata geçirmeyi planlıyor. Anladıklarını açıkladı. Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş suçlarıyla mücadele kapsamında 31 Ağustos'la 6 Eylül tarihler arasında düzenlenen operasyonlarda 196 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Ele geçirilen kaçak malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 20 milyon lira olduğu belirlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Etimesgut Belediyesi Başkan Yardımcısı Taylan Özgüven hakkında uyuşturucu kullandığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada Özgüven'in uyuşturucu testi pozitif çıktı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki Pompeiopolis antik kentinde yürütülen kazılarda milattan sonra 4. yüzyıla tarihlenen yaklaşık 105 metrekarelik zemin mozaiklerinin açığa çıkarıldığını, ayrıca milattan sonra 2. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenen bir Eros başı bulunduğunu açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Sergey Lavrov, Almanya'nın Rusya'nın Bonn Başkonsolosluğunu kapatma kararını iğrenç olarak nitelendirdi ve Bonn'daki başkonsolosluğumuzu temelsiz bahaneyle kapattılar açıklamasında bulundu. Başkent Moskova'da Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü öğretim üyeleri ve öğrencilerle bir araya gelen Lavrov, Ukrayna krizine de değindi. Ukrayna'daki çatışmalar Avrupa'da nazizme yer bırakmayacak şekilde sonlandırılmalı. Ukrayna'da mevcut rejimin iktidarda kalmasına izin verirsek 1945'te nazizmi yenenlere ihanet etmiş oluruz, dedi. Lavrov, batılı ülkelerle ilişkilere açık olduklarını ancak bunun eskisi gibi olamayacağını vurgulayarak geçmişte ve şimdi bizi kandıran batıya hiçbir zaman güven olmayacak ifadelerini kullandı. V-Spor, FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda mücadele eden A Milli Kadın Basketbol takımımız, C grubundaki 3. maçında Porto Rico'ya 75-71 mağlup oldu. Bu sonuçla C grubunda oynadığı 3 maçtan da mağlubiyetle ayrılan milliler, grubunu son sırada tamamlayarak Dünya Kupası'na veda etti. Haberleri sunduk.
1: Karayollarında son durum.
0: sayın dinleyiciler. Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM otoyolunun İzmit Doğu Kavşağı Dilovası Kavşağı kesimi 0 ila 10. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatıldığından ulaşım Deiz yolundan sağlanıyor. Afyonkarahisar Konya yolunun

Didağ 11. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Afyonkarahisar-Konya istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. İnebolu-Küre-Kastamonu yolunun 33 ila 46. kilometrelerinde asfalt sati kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ila 11. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Van-Erciş yolunun 55 ila 56. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz. Atıyoruz.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 8 Eylül Salı, yurdumuzun kuzeydoğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Sinop ve Artvin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneyi, Kuzey Ege'nin kıyıları, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. 9 Eylül Çarşamba günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 10 Eylül Perşembe günü yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey kesimleri parçalı bulutlu, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Mevsim normalleri civarında kuzey ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının çarşamba gününden itibaren tekrar artması bekleniyor. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 8 Eylül Salı günü Batı Karadeniz, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, gece saatlerinde doğusunda 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah ve akşam saatlerinde kuzeyinde 4 ila 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde 5 ila 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nin batısında 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 9 Eylül Çarşamba günü Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 4 ila 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 10 Eylül Perşembe günü Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Mehtap İnan'la 15 dakika.
2: En havalı radyo olan Meteorolojinin Sesinden merhaba. Bugün bir halk hikayesine baktık sizler için ve istedik ki sizinle paylaşalım. Sefil Yakup'la Turna Kız. Eski zamanlarda köyün birinde dul bir kadın oğluyla birlikte yaşarmış. Oğlunun adı Sefil Yakup'muş. Başak Bey'inin hizmetkarı olup bağ bahçe işleriyle uğraşır, hayvanlarını otlatırlarmış. Başak Bey'inin Turna adında güzel bir kızı varmış. Bizim Yakup bu kıza aşık olmuş. Turna'yla birbirlerini sevmişler. Yakup bir gün anasına demiş ki, ''Ana, ben beyin kızını seviyorum. İlla onu bana iste.'' Anası demiş ki, ''Yavrum, bey bize hiç kızını verir mi? Bizim ne malımız ne de bir mülkümüz var. Biz onun kölesiyiz. Bir de bizi buradan kovarsa ne yaparız?'' Ama Yakup'u durduramamış. Yakup bu işten vazgeçmemiş. Başarılı da olamayınca ana yüreği değil mi? Mecbur kalmış istemeye. Varmış beyin huzuruna. Bükmüş boynunu. Aa demiş. Yüzüm kızarıyor sana söylemeye ama benim bir diyeceğim var sana. Bey iyi tarafına gelmiş demek ki. Söyle be kadın demiş, ne istiyorsun? Başlamış konuşmaya Yakup'un annesi. Benim bir oğlum vardır. Adı Yakup, sen de iyi bilirsin. Sefil Yakup, senin kıza aşık olmuştur. Ben Turna'yı Allah'ın emri, peygamberin kavliyle Yakup'a istiyorum der. Bu sözleri dinleyene kadar sakin ve sükunetle bekleyen bey birden öfkelenir. Nasıl olur da benim hizmetçim, kölem, benim kızıma talip olur? Defol deyip kadını kovar. Yakup'u da zindana attırır. Aradan zaman geçer. Bir çerçe günlerden bir gün şehre alışveriş yapmaya gider. Zindanın yanından geçerken Sefil Yakup'un çağırdığı türküyü duyar. Çerçe bu dertli dertle söyleyen çocuğu çok merak eder. Varır zindana, zindancı başına der ki, beni şu türküyü söyleyen gençle bir görüştür bakalım. Zindancı başı da, hadi be adam der, senin işin mi yok? Olmaz öyle şey. Meğer zindancı başı kendisine biraz cep haşlığı istermiş. Çerçe bir kısım mecidiyeyi çıkarır cebinden. Zindancı başı paraları görünce gözleri fal taşı gibi açılır. Çerçenin dediğini kabul eder. Yakup'u getirir, çerçeyle görüştürür. Çerçe Yakup'a, oğlum sen kimsin, nerelisin, suçun nedir? Bu güzel sesin ne kadar da hoştur, insanın gönlüne dokunur diye sorar. Yakup hepsini yanıtlar. Ben filan köyde filan kadının çocuğuyum. Kölesi olduğum beyin kızına aşık oldum. Anamı istemeye yolladım. Ağa bunu duyunca çıldırdı. Beni zindana attırdı. O günden beri de ne biriyle konuştum ne birini gördüm der. Çerçi de sen dur, ben sana birkaç güne kadar haber getireyim. Çerçi köylerden köye geçer. Nihayetinde Yakup'un köyüne gelir. Sokakta oyun oynayan çocuklara köyde ne var ne yok diye sorar. Çocuklar da bey kızını gelin edecek ya, kızla evlenmek istemiyorum diye ne yiyor ne içiyor. Ağa da kim benim kızıma yemek yedirir içirirse ona mükafat vereceğim diyor. Bunun üzerine çerçi beyin evine gider. Ve beye der ki, bey ben kızını belki iyileştiririm, onunla bir görüşeyim. Evvelce kadınlarla erkeklerin görüşecekleri yere perde çekilirmiş. Kadınlarla erkekler o perdenin arkasından birbirleriyle konuşurlarmış. Çerçi başlamış söylenmeye. Bağdat şehrinin furması gelin oluyor. Aşiret beyinin telli turnası. 11 ay oldu Sefil Yakup'un zindana girmesi. Deyince kız anlamış. Turna çerçeye Yakup'un nerede olduğunu sormuş. Çerçi de Yakup zindanda. Ben onunla seni buluşturayım ama zindancı başı rüşvetçi. Bunun için para lazım deyince Turna ziynetlerini çerçeye vermiş. Kendisi de yemeye içmeye başlamış. Çerçeye zindancı başına paraları vermiş ve Yakup'u zindandan çıkarmış. Yakup da Akpınar'ın başında beklemesini söylemiş. Ondan sonra Turna'ya haber vermek için beyin evine gelmiş, başlamış söylemeye. Atımı bağladım aşiret beyinin avlu taşına. Yeni girdim 12-14 yaşıma. Turna sevdiğini getirdim Akpınar'ın başına. Dedikten sonra Turna haberi alınca durur mu? Bir turna kuşu gibi uçmuş. Çerçeğe de anladığını belli etmek için bir dörtlük söylemiş. Bir gömlek diktirdim yakası al olsun. Benim sevdiğim kızın yanakları şeker, dudakları bal olsun deyip bohçesini alıp ata binip Akpınar'a varmış. Yakup'la buluşmuşlar. Sonrası vaktimiz yine bize ayrılan sürenin sonuna geldiğini gösteriyor. Ama yarın bırakmayalım tabii ki. Sonrası iyilik, güzellik olsun. Sizin de her daim gönlünüz sevdiğinizle hoş olsun. Kulağınız bizde olsun efendim.
1: Mehtap İnan'la 15 dakika.

sayın dinleyiciler, bugün 8 Eylül Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar bölgenin güney ve batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Balıkesir en yüksek 29 derece. Bilecik 26, Bursa 29, Çanakkale 28, Edirne 30, İstanbul, Kırklareli ve Kocaeli 27, Sakarya ve Yalova 28, Tekirdağ 26 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Afyonkarahisar en yüksek 26 derece. Aydın 37, Denizli 33, Kütahya 26, İzmir 34, Manisa 33, Muğla 34, Uşak 29 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Adana en yüksek 37 derece. Antalya 38, Burdur 32, Hatay 33, Isparta 30, Kahramanmaraş 34, Mersin 33, Osmaniye 35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar bölgenin güneydoğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Aksaray en yüksek 26 derece. Ankara 25, Çankırı 26, Eskişehir 27, Karaman 26, Kayseri ve Kırıkkale 25, Kırşehir 24, Konya 25, Nevşehir 23, Niğde 26, Sivas 22, Yozgat 20 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Sinop çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın en yüksek 28 derece. Bolu 25, Düzce 26, Karabük 29, Kastamonu ve Zonguldak 24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Kıyı kesimleri Artvin çevreleriyle Tokat'ın kuzey kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya'nın yüksek 25 derece. Artvin 20, Bayburt 18, Çorum ve Giresun 23, Gümüşhane 20, Ordu 24, Rize 23, Samsun 25, Sinop 27, Tokat ve Trabzon 23 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu geçecek. Rüzgar bölgenin batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Ağrı en yüksek 23 derece. Ardahan 15, Bingöl 28, Bitlis 23, Elazığ 28, Erzincan 24, Erzurum 20, Hakkari 28, Iğdır 27, Kars 18, Malatya ve Muş 27, Tunceli 30, Şırnak 31, Van 23 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman en yüksek 33 derece. Batman 34, Diyarbakır 33, Gaziantep 32, Kilis 35, Mardin 31, Şanlıurfa ve Siirt 33 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava sağanak yağışlı. Öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta hava parçalı bulutlu. Öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda doğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta hava az bulutlu. Gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtınamsı rüzgar bekleniyor, hava az bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeyden 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak.

Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta hava az bulutlu geçecek. Akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde 2 ila 3 metre,

Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta hava az bulutlu. Öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

temel önceliklerinden biri olduğunu belirtti. Çiftçi paylaşımında, kabine toplantımızın ardından Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın vurguladıkları üzere okul güvenliğine ilişkin tedbirlerimizi kararlılıkla uygulayacağız. Çocuklarımızın güvenliği, ailelerimizin huzuru ve şehirlerimizin emniyeti için tüm kurumlarımızla çalışmalarımızı sürdüreceğiz ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanlığı 71 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 10 günde düzenlenen operasyonlarda 2 ton 367 kilogram 367 kilo 634 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini, yakalanan 894 şüpheliden 424'ünün tutuklandığını açıkladı. Şüphelilerden 93'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer zanlıların işlemleri ise devam ediyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği üzerinden toplanan deprem bağışlarının akıbetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 20 ilde 53 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiğini, 5 dalga operasyonda 45 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. 8 zanlı ise polis ekiplerince aranıyor.

Adana'nın Karaisalı ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Adana'nın Karaisalı ilçesi Çorlu Mahallesi kırsalında dün orman dışı alanda başlayan ve ormanlık alanda devam eden yangına 5 helikopter, 3 uçak, 14 arazöz, 7 su ikmal aracı, su tankerleri, dozer ve greyderlerle müdahale edildi. Ve spor. Trendyol 1. Lig ekiplerinden Antalya Spor, Teknik Direktör Bülent Korkmaz'la yolların ayrıldığını açıkladı. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Ankara-Niğde istikametinde sol şerit trafiğe kapatılarak trafik kontrollü olarak diğer şeritten veriliyor. Bursa-İnegöl il sınırı devlet yolunun 38 ila 41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak trafik akışı Bursa-Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 49 ila 53. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Denizli il sınırı Çavdır-Söğüt yolunun 18 ila 24. kilometrelerinde sati kaplama onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 48 ila 50. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yolun Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım bölünmüş yolun Zonguldak istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Karayolları Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu Karayolları Tahmin Sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
3: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 8 Eylül Salı, yurdumuzun kuzeydoğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Sinop ve Artvin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneyi, Kuzey Ege'nin kıyıları, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. 9 Eylül Çarşamba günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 10 Eylül Perşembe günü yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey kesimleri parçalı bulutlu, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Mevsim normalleri civarında kuzey ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının çarşamba gününden itibaren tekrar artması bekleniyor. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 8 Eylül Salı günü Batı Karadeniz, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, gece saatlerinde doğusunda 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah ve akşam saatlerinde kuzeyinde 4 ila 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde 5 ila 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nin batısında 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 9 Eylül Çarşamba günü Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 4 ila 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 10 Eylül Perşembe günü Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
2: Denizlerimiz kirleniyor.
0: Her yıl yaklaşık 6 milyon ton çöp denizlere boşaltılıyor. Bu çöpler deniz yüzeyinde birikerek havadaki oksijenin suya karışmasına engel oluyor, oksijensiz kalan deniz canlılarının yaşam alanları zarar görüyor. Bilinçsiz ve zamansız avlanmayla birlikte fabrika atıkları ve gemilerin neden olduğu kirlilik sonucu denizlerdeki ekodenge bozuluyor. Bu katliama seyirci kalmayınız. Denizlerimize zarar verenleri Sahil Güvenlik Alo 158 hattına bildiriniz. Denizlerimizi koruyalım, denizlerimizin yaşama hakkına saygı gösterelim.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Biliyor muydunuz?
2: Dünyada en çok konuşulan dil hangisidir? Sizce dünyada en çok hangi dil konuşuluyor? Eğer İngilizce veya Arapça olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Düşündüğünüzün aksine dünyada en çok konuşulan dil Çince. Hatta Çince'nin en çok konuşulan lehçesi olan Mandarin. Mandarin dili şu an Çin ve Tayvan'da resmi dil olarak kabul ediliyor. Şu anda dünyada Mandarin dilini toplam 1 milyar 300 bin kişi konuşuyor. Aslında düşününce dünyanın en kalabalık ülkesi olan Çin'den de başka bir şey bekleyemezdik. İngilizce ise dünyada en çok konuşulan ikinci dil. İngilizce en çok konuşulan dil olmasa da dünyanın evrensel dili olarak kabul ediliyor. İngilizceyi dünyada 508 milyon kişi konuşuyor. Yani aslında neredeyse Mandarin dilinin yarısı kadar ediyor bu. Büyük Çin'in Mandarin dili ve İngilizceden sonra sırayı 500 milyonla İspanyolca, arkasından 497 milyonla Hintçe ve 255 milyonla Arapça takip ediyor. Yani dünyada en çok konuşulan ilk 10 dil sırasıyla Mandarin, Çince 1 milyar 300 bin kişi, İngilizce 508 milyon, İspanyolca 500 milyon, Hintçe 497 milyon, Arapça 255 milyon, Rusça 250 milyon, Bengal dili 215 milyon, Portekizce 193 milyon, Malay dili 150 milyon ve Fransızca 129 milyon kişi.
1: Biliyor muydunuz?
2: Pireler ne kadar yükseğe sıçrayabilir? Bir pire kendi vücut yüksekliğinin 100 katından fazla yükseğe sıçrayabilir. Dahası pire sıçrayışlarını 78 saat ardı arkası kesilmeden sürdürebilir. Pirelerin bacak kasları aslında bu sıçrayışları gerçekleştirecek kadar güçlü değildir. Bu hareketi bacaklarındaki özel bir yaratılış sayesinde yaparlar. Pirelerde bacaklara bağlı bir tür yay sistemi vardır. Bu sistem sayesinde diğer vücut yapılarından bir miktar enerji aniden bacaklarına aktarılır. Bacaklarda kullanılan bu enerji sadece %5'lik bir kayıpla pirenin çok yükseklere sıçramasını sağlar. Bu yay sisteminin içindeki maddenin özelliği, gerilerek sakladığı enerjinin %97'sini serbest bırakabilmesidir. Pire bacaklarını büktüğünde en kuvvetli kaslarıyla onu gerer. Bacakları açılmaya başladığında saniyenin binde biri gibi kısa bir zamanda bütün enerjisini serbest bırakır. Bu sayede olağanüstü sıçrayışlar yapabilir.
1: Biliyor muydunuz?
2: Telgraf ne zaman, kim tarafından icat edildi? William Cook ve Charles Wheatstone adlı iki İngiliz 1837 yılında teller üzerinden elektrik akımı göndererek mesaj iletmeyi başardılar. Böylece ilk elektrikli telgraf makinesi ortaya çıktı. Elektrik akımı, alıcı cihazın kadranındaki bir dizi iğneyi hareket ettirerek ulaştırılacak mesajın ekranda belirmesine yardımcı oluyordu.
1: Biliyor muydunuz?
2: Müzik dinlemenin hafızanızı canlı tuttuğunu ve unutkanlığı azalttığını, köpeklerin burunlarını ıslatarak aldıkları kokuları takip ettiklerini, bu yüzden sıklıkla dilleriyle burunlarını ıslattıklarını, yeni doğmuş bebeğin topuk izi ile annenin baş parmak izinin aynı olduğunu, katil balinaların köpek balıklarının midesine alttan torpil gibi vurarak onları öldürdüklerini, pembe renginin ilk olarak 19. yüzyılın başında İngiltere'de kalsiyum oksit, kalay oksit ve krom oksitle elde edildiğini biliyor muydunuz?
1: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 8 Eylül Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar bölgenin güney ve batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Balıkesir en yüksek 29 derece. Bilecik 26, Bursa 29, Çanakkale 28, Edirne 30, İstanbul, Kırklareli ve Kocaeli 27, Sakarya ve Yalova 28, Tekirdağ 26 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Afyonkarahisar en yüksek 26 derece. Aydın 37, Denizli 33, Kütahya 26, İzmir 34, Manisa 33, Muğla 34, Uşak 29 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Adana en yüksek 37 derece. Antalya 38, Burdur 32, Hatay 33, Isparta 30, Kahramanmaraş 34, Mersin 33, Osmaniye 35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar bölgenin güneydoğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Aksaray en yüksek 26 derece. Ankara 25, Çankırı 26, Eskişehir 27, Karaman 26, Kayseri ve Kırıkkale 25, Kırşehir 24, Konya 25, Nevşehir 23, Niğde 26, Sivas 22, Yozgat 20 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Sinop çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın en yüksek 28 derece. Bolu 25, Düzce 26, Karabük 29, Kastamonu ve Zonguldak 24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Kıyı kesimleri, Artvin çevreleri ile Tokat'ın kuzey kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya en yüksek 25 derece. Artvin 20, Bayburt 18, Çorum ve Giresun 23, Gümüşhane 20, Ordu 24, Rize 23, Samsun 25, Sinop 27, Tokat ve Trabzon 23 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Doğusu yer yer çok bulutlu geçecek. Rüzgar bölgenin batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Ağrı en yüksek 23 derece. Ardahan 15, Bingöl 28, Bitlis 23, Elazığ 28, Erzincan 24, Erzurum 20, Hakkari 28, Iğdır 27, Kars 18, Malatya ve Muş 27, Tunceli 30, Şırnak 31, Van 23 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman en yüksek 33 derece. Batman 34, Diyarbakır 33, Gaziantep 32, Kilis 35, Mardin 31, Şanlıurfa ve Siirt 33 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de, kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de, batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7. Sabah ve akşam saatlerinde kuzeyinde 4 ila 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6. Kuzeyinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Antalya Körfezi'nin batısında 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan, zamanla batılı yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde, akşam saatlerinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, akşam saatlerinde yer yer 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanlığı kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaklaşık 2,5 saat süren toplantının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal konut programına ilişkin açıklamalarda bulundu. Ev sahibi Türkiye sosyal konut kampanyasında 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa etmek için kuralların çekildiğini anımsatan Erdoğan, 2027 Mart itibariyle anahtarları teslim etmeye başlayacaklarını açıkladı. İstanbul'da vatandaşlara verilecek kiralık konutlarla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da yapacağımız 100 bin sosyal konuta ek olarak 15 bin kiralık konutla vatandaşlarımızla buluşturacağız. Kiralık konutlarımızla ilgili başvuruları 14 Eylül'de almaya başlıyoruz. İnşallah Ekim ayında ilk 1000 kiralık konutumuzun kurasını çekeceğiz. Evleri piyasa rayiçlerinin altında kira bedelleriyle vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız açıklamasını yaptı. Riskli yapıların dönüşümü amacıyla başlatılan Yarısı Bizden projesine vatandaşların yoğun ilgisinin de olduğunu ifade eden Erdoğan, bu yıl sonu bitmesi planlanan Yarısı Bizden projemizin süresini 31 Aralık 2027 tarihine kadar uzatıyoruz dedi. Antalya'nın Aksu, Kepez ve Serik ilçelerinde gece saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangın nedeniyle Kuzey Çevre Yolu'yla Antalya-Isparta Karayolu'nun Antalya merkezden Kuzey Çevre Yolu'na kadar olan bölümü tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı. Serik ilçesinde bazı evler tahliye edilirken 5 ev ve bazı seralar yangında kullanılamaz hale geldi. Kayseri'de durdurulan yolcu otobüsünde valize gizlenmiş 3 kilo 420 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan iki zanlı emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri hakimlikçe uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklandı. Birleşmiş Milletler Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail'in işgali, saldırıları ve ablukası altında bulunan Gazze'deki duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı. Gazze'de büyük ölçekli enkaz kaldırma çalışmalarının yapıldığını kaydeden Albanese, bu faaliyetlerin vahşet suçlarının izlerini silmenin ve İsrail'in yasa dışı işgalini pekiştirmenin bir yolu haline gelmemesi yönünde çağrıda bulundu. Albanese, Gazze'de devam eden enkaz kaldırma, kırma ve yeniden yerleştirme çalışmaları, uluslararası suçların kanıtlarını yok etmemeli veya kuşatma altındaki bölgede insan kalıntılarının bulunmasını ve tanımlanmasını engellememeli. Gazze'nin enkazı, soykırım da dahil olmak üzere iddia edilen uluslararası suçların soruşturulmasıyla ilgili insan kalıntıları ve fiziksel kanıtlar içeriyor ifadelerini kullandı. Ve spor. 2026 Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nda milli sporculardan Defne Kurt, Para Yüzme Kadınlar 50 metre serbest S10 finalinde birinci olarak altın madalya kazandı. Milli sporcu Umut Ünlü de erkekler 50 metre kurbağalamada SB2 finalinde ikinciliği elde ederek gümüş madalyanın sahibi oldu. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Ankara-Niğde istikametinde sol şerit trafiğe kapatılarak trafik kontrollü olarak diğer şeritten veriliyor. Bursa İnegöl il sınırı devlet yolunun 38 ila 41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak trafik akışı Bursa-Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 49 ila 53. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Denizli il sınırı Çavdır-Söğüt yolunun 18 ila 24. kilometrelerinde sati kaplama onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 48 ila 50. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yolun Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım bölünmüş yolun Zonguldak istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Herkese merhaba, ben Toprak. Bugün çöpe attığınız şeyleri hatırlıyor musunuz? Peki ya dün? Atıklar her yerden çıkabilirler. Aslında sorun ne biliyor musunuz? İnsanların çıkardığı atık sayısı gün geçtikçe artıyor. Farklı malzemelerden yapılmış atıklar. Bugün çöpe attığınız şeyleri hatırlıyor musunuz? Peki ya dün? Atıklar her yerden çıkabilirler. Aslında sorun ne biliyor musunuz? İnsanların çıkardığı atık sayısı gün geçtikçe artıyor. Farklı malzemelerden yapılmış atıklar doğada birikiyor.

0: cam kavanozlar, metal kutular, piller, ev eşyaları, eski giysiler, bozuk elektronik aletler. Buruşturup çöpe attığımız kağıt parçasının bile aslında nasıl bir çöp yanının parçası olduğunu çoğu zaman düşünmeyiz. Kullanmadığımız ya da istemediğimiz eşyalar olduğu için onlara çöp deriz ve onları atarak evimizi temiz ve sağlıklı tutmaya çalışırız. İşte bir evden bir ayda çıkan atık miktarı. Düşünebiliyor musunuz? Dünyadaki bütün evlerde aynı şey oluyor. Şu çöp yanına bakın. Organik atık, plastik atık, kağıt atık, metal atık, cam atık, tekstil atık. Burası çok kötü kokuyor. Farkına varmadan oluşturduğumuz işte bu atık yığınlarıyla gezegenimizin başı dertte. Oyun oynamayı, piknik yapmayı, yürüyüş yapmayı, yüzmeyi seven herkesin ve diğer tüm canlıların da öyle. Biliyor musunuz? Dünyamızdaki atık miktarının artması sadece çevremizin değil, soluduğumuz havanın, kullandığımız suyun ve toprağımızın da kirlenmesi demek. Geri dönüştürülebilen atıkları değerlendirirken bilim insanları aslında en iyi çözümün daha az tüketmek ve çöpümüzü azaltmak olduğunu söylüyor. Bir projemiz var. Adı Sıfır Atık. Uzun zamandır bu konuyu arkadaşlarımla birlikte araştırıyoruz. Gelin sizi onlarla tanıştırayım. Merhaba Yaprak. Hey, neler oluyor orada? Neredesin?
1: Merhaba Toprak. Bugün fidan dikmek için bir bahçeye geldik. Buraya gelene kadar yolda çöp topladık. İşe geri dönmeden önce size anlatacaklarım var. Bakın neler buldum. Hepsi geri dönüştürebileceğimiz atıklar. Ama toprağa çöp olarak atılmış. Doğal olmayan bu atıklar toprağa karıştığında uzun yıllar orada kalıyor. Ve bu süre içerisinde toprağı kirletiyor. Buradaki toprağı bu atıklardan koruyamazsak diktiğimiz fidanlar da sağlıklı büyümeyebilirmiş. Bu nedenle bu bahçeyi koruma altına alacağız.
0: Yaprak, harika bir proje bu. Fotoğraf çekmeyi unutma. Bunu sınıftaki tüm arkadaşlarımıza da göstermeliyiz. Hoşça kal. Deniz, sende neler var?
2: Herkese selam. Benimle bulduklarıma ve gördüklerime inanamayacaksınız. Bugün kıyı temizleme gönüllüsü olarak buraya geldim. Şu bulduklarıma bakın. Bu atıkların hepsi denizleri ve kıyıları kirletiyor. Burada çok iş var. Bu nedenle çok konuşamayacağım. Ama size bulduğum bazı fotoğrafları göstermek istiyorum. Atıklar denizleri kirletirken deniz canlılarının yaşamını da tehlikeye atıyor. Biliyor musunuz? Deniz kuşları ve denizde yaşayan canlılar bu atıkları yiyecek sanarak yiyorlar. Öğrendiğime göre her yıl milyonlarca ton plastik atık denizlere ulaşıyor ve yüzlerce yıl kaybolmadan denizde kalıyor. Bunlardan birkaçını yanımda getireceğim. Artık gitmem lazım. Kıyı temizleme işine geri dönmeliyim. Okulda görüşmek üzere.
0: Yine harika bir iş çıkardık. Tüm bunları okulda arkadaşlarımızla paylaştığımızda ne düşüneceklerini şimdiden merak ediyorum. Bu arada bize katılmak ister misiniz? Ekibimize katılmak için işte öncelikle yapmanız gerekenler. Sürdürülebilir bir gezegen için 5D. Daha az tüketerek ve atıklarımızı azaltarak dünyamızı koruyabiliriz. Bunun için 1. Düşünün ve gerekli değilse tüketmeyin. 2. Daha az tüketin. 3. Değerlendirin ve yeniden kullanın. 4. Değiştirin ve farklı amaçta kullanın. 5. Dönüştürün, doğa kazansın. Temiz bir dünya için sıfır atık. Hepinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere.

0: Değerli dinleyenler, Türkiye'nin en havalı radyosu Meteoroloji'nin Sesi Radyosu'ndasınız. Basında Gündem programından bütün dinleyenlerimize günaydın, mutlu sabahlar diliyoruz. Basında Gündem programımızda her sabah olduğu gibi sizlerle birlikteyiz. Saatimiz 10'u gösterene kadar birlikteliğimiz devam edecek. Programımızda bazı gazetelerin öne çıkan haberlerini sizlerle buluşturacağız. Ayrıca bölgesel tahmin ve uyarı merkezlerimizde olan bağlantılarımızı gerçekleştireceğiz. 16 bölge müdürlüğünden bölgelerine ilişkin en güncel hava durumu tahminlerini uzmanlarımız sizler için aktaracak programımızda. Evet, teknik yapımda Fatma Vural, mikrofonda ben Nihan Ünsal, sizlere eşlik ediyoruz. Şimdiden bütün dinleyenlerimize güzel bir sabah, güzel bir gün diliyoruz. Evet, bugün ilk olarak Sabah gazetesinin haberleriyle başlayalım haber turumuza. Gazeteden haberleri sizlerle paylaşmadan önce de günün ilk telefon bağlantısına gidelim. İzmir'deyiz. Uzmanımız Sayın Barış Uzun hattımızda. Barış Bey, günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Nihan Hanım, günaydın. İzmir'den sevgi ve saygılarımı sunuyoruz sizlere, dinleyenlerimize.
0: Teşekkür ediyoruz efendim. Bölgenize ilişkin neler söyleyeceksiniz?
1: Bölgemiz bugünü yine az bulutlu açık olarak geçirecek. Hava sıcaklığı ise dünle nazaran 2 ila 3 derecelik bir azalış gösterecek. Rüzgar kuzeyli yönlerden bölge genelinde orta kuvvetli, kıyı ve kuzey Ege'de kuvvetli olarak esecek bugün için. Şiddetini yer yer 40 ila 60 km saatte kadar artıracak. İl merkezlerimizde beklediğimiz yüksek hava sıcaklıkları ise şu şekilde olacak. İzmir 34, Çanakkale 28, Manisa 33, Aydın 37, Balıkesir'de ise günün en yüksek sıcaklığının 29 derece ulaşacağını tahmin ediyoruz. Ege Denizi yine az bulutlu açık olarak geçecek. Kuzeyli rüzgarlar Ege Denizi'nde de hakim. Çanakkale Çeşme arasında kuzey kuzey doğulu, Çeşme Bodrum arasında ise kuzey kuzey batılı, öğleden sonra ise yine kuzey kuzey batılı rüzgarlar hakim olacak. Genel olarak rüzgarın şiddetine bağlı olarak 1,5 ile 2,5 açıklarda yerler 3 metre dolayında Ege Denizi'nde dalga yüksekliği bekliyoruz. Görüş mesafesi ise 10 kilometrenin üzerinde seyredecek. Benim bugünlük aktaracaklarım bu kadar. İyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkür ediyoruz efendim. Biz de sizlere iyi çalışmalar, iyi günler diliyoruz. Evet, İzmir ve çevresi için en güncel hava durumu tahminlerini aldık. Uzmanımız Sayın Barış Uzun hattımızdaydı. Sabah gazetesi manşet haberinde Türkiye'nin rotası büyüme ve kalkınma başlığını atmış. Milletin refahını artırmak için ne gerekiyorsa yapacaklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ekonomisini kalkınma ve büyüme rotasında tutuyoruz. Orta vadeli programla gelecek 3 yıla ait yol haritamızı paylaştık. Ekonomimizin rekabet gücü daha ileri seviyelere taşınacak. Jeopolitik belirsizliklere rağmen yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı önceleyen politikalarımızda hiçbir değişiklik söz konusu değil. İmalat sanayisinde fiyat istikrarına, ticaret ve istihdama, ekonomimizi daha rekabetçi ve daha dayanıklı bir yapıya kavuşturacağız. 81 ilde 500 bin sosyal konut projesinde kura süreçleri tamamlandı. 2027 Mart itibarıyla anahtar teslimlerine başlanacak. İstanbul'da 15 bin kiralık sosyal konut başvurularını 14 Eylül'de almaya başlıyoruz. Ekim'de 1000 konutun kurası çekilecek. Bu yıl sonu bitmesi planlanan Yarısı Bizden projemizin süresini de 31 Aralık 2027 tarihine kadar uzatıyoruz. Evet, 2,5 saat süren kabine toplantısının ardından millete seslendi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu konuşmanın başlıklarını paylaşmış Sabah gazetesi. Evet, devam edeceğiz gazeteden haberlerimize ama öncesinde Adana'ya gidelim. Adana'da uzmanımız Sayın Ali Çakır hattımızda. Ali Bey, günaydın, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Günaydın Nihan Hanım, hoş bulduk.
0: Bölgeniz için en güncel hava durumu tahminlerini sizden dinleyelim, buyurun.
2: Tabii. Sabah tahmin raporumuza göre bölge genelinde havanın genel olarak az bulutlu açık geçmesini bekliyoruz. Sıcaklıklarda 1 ila 3 derecelik bir düşüş var. Rüzgar genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvetli. Mersin'in batı ve yüksek kesimleriyle Adana ve Kahramanmaraş'ın kuzeyinde kuvvetli esmesini bekliyoruz. Gün içerisinde il merkezlerimizde beklediğimiz hava durumu genel olarak az bulutlu açık olmak üzere beklediğimiz en yüksek sıcaklıklar şu şekilde. Adana 37, Mersin 34, Kahramanmaraş 34, Osmaniye 36, Gaziantep 32, Kilis 35 ve Hatay 33 derece. İyi günler, iyi yayınlar diliyorum yana.
0: Teşekkür ediyoruz efendim. Biz de sizlere iyi çalışmalar diliyoruz. Hoşçakalın.
2: Sağ olun.
0: Uzmanımız Sayın Ali Çakır Adana ve çevresi için aktardı en güncel tahminleri. Devam edelim. Deprem yardımları depoda çürüdü başlığı atılmış Sabah gazetesinde. Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap Derneği soruşturmasında 47 şüpheli daha gözaltına alındı. 5. dalga operasyon kapsamında İzmit'teki bir depoda arama yapıldı. Vatandaşlardan toplanan yardımlarla depremzedeler için alınan 895 çadır, 600 portatif yatak, 378 kampet, 11 su deposu bulundu. Uyku tulumu ve tekerlekli sandalyelerin çürümeye terk edildiği ortaya çıktı. 11. sayfada haberin detayları. Cezaevinde sır ölüme gardiyan operasyonu demiş gazete. Sabahın gündeme getirdiği MİT yöneticisi Kozinoğlu'nun ölümündeki FETÖ iziyle ilgili 10 kişi gözaltına alındı. MİT başmüşaviri Kozinoğlu'nun cezaevinde şüpheli ölümüyle ilgili yeniden başlatılan soruşturmada ilk gözaltılar geldi. Gözaltına alınan 10 kişi arasında İkisi emekli, 9 gardiyan bulunuyor. Kozinoğlu'nun otopsisinin kurallara uygun yapılmadığı ve ihbar e-postalarının da üstüne gidilmediği belirlendi, diyor gazete.

0: Evet. Son olarak spor haberini paylaşalım sabahtan. 150'şer altın size helal olsun başlığı atılmış. Üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan Filenin Sultanları'nın kazandığı ödül de belli oldu. Avrupa Voleybol Konfederasyonu 500 bin euro verecek. Devlet yönetmeliği gereği her oyuncu 150 Cumhuriyet altınının sahibi olacak diyor gazete. Biz de bu vesileyle Amilli Kadın Voleybol takımımızı, bizi başarıdan başarıya koşturan Amilli Kadın Voleybol takımımızı tebrik ediyoruz. Tabii ki de aldıkları bu ödül bize verdiklerinin yanında lafı bile edilmez. Kendilerini tebrik ediyoruz. Bundan sonraki süreçlerde de başarılarının devamını diliyoruz. Ayrıca Hande Balad'ın sabaha konuştu demiş gazete. Artık hedef olimpiyat madalyası. Tuncay Kurtuluş'un sorularını yanıtlayan Filenin Sultanları'nın smaçörü, ünvanımızı korumak önemliydi. Tahtımızı kimselere vermedik. Artık tek hayalim olimpiyatlarda madalya kazanmak. 2028'de umarım ulaşırız dedi. Spor sayfasında bu röportajında detaylarını okuyabilirsiniz Sabah gazetesinde. Bir kez daha Filenin Sultanları'na, Atatürk'ün kızlarına tebrik dileklerimizi biz de radyomuz ailesi olarak iletmiş olalım. Evet, Sabah gazetesini bu haberle birlikte noktalamış olduk. Trafikte son durumu sizler için aktaracağız. İstanbul'un trafik durumunu şimdi İstanbul'u dinleyenlerimiz için paylaşalım. Evet, şu dakikalarda İstanbul'da trafiğin durma noktasında olduğu görülüyor. Köprülerle başlayalım yoğunluğu sizlerle paylaşmaya. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun görünüyor. Avrupa'ya geçişlerde ise trafiğin durma noktasında olduğunu söyleyelim. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü de yine Anadolu'ya geçişlerde trafik durma noktasında görünüyor. Avrupa'ya geçişlerde yer yer yoğun. Haliç Köprüsü'nde ise Halıcıoğlu yönünde yer yer akıcı, Ayvansaray yönünde ise trafiğin durma noktasında olduğunu söyleyelim İstanbullu dinleyenlerimiz için. En yoğun yollarsa şöyle, öncelikle TEM'de Ataşehir kavşağından Molla Gürani Viyadüğü'ne kadar sürüş mesafeniz yaklaşık 1 saat görünüyor. Karayollarından Seyran Tepe'ye kadar 35 dakika, Pendik'ten Çamlıca gişelere kadar yaklaşık 20 dakika, Levent Viyadüğü'nden Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar 25 dakika, Doğan Araslı Bulvarı'ndan Avrupa konutlarına kadar 30 dakika, Çamlıca Kavşağı'ndan Ümraniye'ye kadarsa 15 dakika görünüyor yolculuğumuz. D100 karayolundaysa Bostancı'dan Maltepe Köprüsü'ne 20 dakika, Maltepe Köprüsü'nden Bostancı'ya kadarsa 30 dakika görünüyor. Pendik Köprüsü'nden İçmeler Kavşağı'na 20, Haramidere Kavşağı'ndan İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampüsü'ne, Doğan Araslı Bulvarı'ndan da Avrupa konutlarına kadar 30 dakika görünüyor yolculuğunuz. E5'te Uzunçayır'dan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa yakasına kadar 50 dakika. Şileoğlu Caddesi Üsküdar Ümraniye TEM bağlantı yolu Parseller Kavşağı'ndan Libadiye'ye kadar 45 dakika. TEM'de Doğan Araslı Bulvarı'ndan Avrupa konutlarına kadar 30 dakika. Bağdat Caddesi minibüs yolu Maltepe'den Bostancı'ya kadar yine 30 dakika. Barbaros Bulvarı, Beşiktaş Sarıyer Sahil Yolu, Meclis-i Mebusan Caddesi, Kemeraltı Caddesi, Abbas Ağa'dan Tersane'ye kadarsa 10 dakika görünüyor. E5'te Sefaköy'den Şirinevler'e kadar da 20 dakika görünüyor yolculuğunuz. Evet, trafikte seyir halinde olan dinleyenlerimize güvenli sürüşler diliyoruz. Emniyet kemerlerinizi takmayı, trafik işaret ve işaretçilerine uymayı ihmal etmeyin. Güvenle yol alın diyoruz ve Samsun'a gidiyoruz İstanbul'dan. 10. Bölge Müdürlüğü'nde uzmanımız Sayın Mümin Turan hattımızda. Günaydın Mümin Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Günaydın, hoş buldum Nihan Hanım.
0: Bölgeniz için neler söyleyeceksiniz efendim, buyurun.
1: Hemen paylaşalım. Bölgemizde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgemize bağlı yerlerden Samsun, Sinop, ve Ordu çevreleriyle Tokat'ın kuzey kesimleri akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesini bekliyoruz. Sıcaklıklar mevsim normalleri altında seyredecek. Rüzgar ise kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvetli esmeye devam edecek. Sıcaklıklar şöyle: Samsun ve Amasya'da 25, Kastamonu, Ordu ve Çorum'da 24, Sinop'ta 27, Tokat'ta 23 derece bekleniyor. Nihan Hanım, son tahminler bu yönde.
0: Teşekkür ediyoruz efendim. İyi çalışmalar diliyoruz sizlere. Hoşçakalın.
1: Teşekkürler. İyi yayınlar.
0: Evet, uzmanımız Sayın Mümin Turan paylaştı. 10. bölgeden Samsun'dan en güncel hava durumu tahminlerini. Evet, programımıza güzel bir şarkı arası verelim. Sonrasında yine gazete haberlerimizle buradayız.

0: Değerli dinleyenler, Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda basında gündem programımız devam ediyor kaldığı yerden. Ve bağlantılarımızla devam edeceğiz. Şimdi birinci bölgemiz İstanbul'dayız. İstanbul ve çevresi için en güncel tahminleri uzmanımız Sayın Gizem Demirtürk bizlerle paylaşacak. Hoş geldiniz yayınımıza Gizem Hanım, günaydın.
1: Günaydın Neyhan Hanım, hoş bulduk.
0: Bölgenizde nasıl bir hava beklentisi var? Dinleyenlerimize aktarırsanız seviniriz.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre bölgenin hava durumu parçalı ve az bulutlu geçeceği bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli 40-60 km/saat olarak esmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgar uyarımız var. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. İllerimize beklediğimiz en yüksek sıcaklıklarsa şöyle: İstanbul 27, Kocaeli 27, Sakarya 28, Edirne 30, Tekirdağ 26, Kırklareli 27, Yalova 28 derece olacağı bekleniyor. Denizlerde fırtınamsı, Marmara'da fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Batı Karadeniz hava durumu parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 4-6 kuvvetinde, dalga 1 ila 2 metre, görüş iyi. Marmara Denizi hava durumu parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 4-6, yer yer 7 kuvvetinde. Dalga 1 ila 2,5 metre. Görüş iyi. Bölgemizden aktaracaklarımız bu kadar Nihan Hanım.
0: Teşekkür ediyoruz efendim aktardığınız bilgiler için. İyi çalışmalar diliyoruz. Hoşçakalın.
1: İyi yayınlar. Hoşçakalın.
0: Uzmanımız Sayın Gizem Demirtürk aktardı en güncel hava durumu tahminlerini birinci bölgemiz İstanbul'dan. Evet, programımıza şimdi akşamın haberleriyle devam edelim. Akşam gazetesindeki haber turumuzda da yine dün yapılan kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına manşette yer verilmiş. Türkiye'ye dost olan kazanacak diyor gazete. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin güçlenmesinden rahatsız olanların kendilerini hedeflerinden uzaklaştıramayacağını söyledi. Bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız. Ülkemizi çevrelemeye dönük niyetleri de tribünden seyretmeyiz. Kimseye düşmanlık beslemiyor, istikrarlı bir devlet olarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Bunun önünün kesilmesine asla fırsat vermeyiz. Tarihin akışını değiştirmeye kimsenin gücü yetmez. Her hukuksuzluğun karşısındayız. Türkiye'ye dost olan kazanacak, husumet besleyen kaybedecektir. 13. sayfada bu açıklamaların detayları. Ayrıca ilk kiralık konutlar Ekim ayında teslim demiş gazete. İstanbul'da 15 bin kiralık konut için 14 Eylül'de başvurular alınacak. Ekim'de ilk 1000 kişinin kurasını çekeceğiz. Yıl sonu bitecek, yarısı bizlerin süresini de 31 Aralık 2027'ye kadar uzatıyoruz demiş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını paylaşmış gazete. Bir diğer haber başlığımız Pakistan'ın gururu diyor. Pakistan Silahlı Kuvvetleri Türk savunma sanayinin milli ürünleriyle gövde gösterisi yaptı. Pakistan ordusu Bayraktar Akıncı, TB2 ve Bayraktar Sivrisinek İHA'ların yanı sıra Aselsan üretimi Korkut Alçak İrtifa Hava Savunma Sistemi ile Şahin Antidron'un da yer aldığı video paylaştı. Görüntülerde en çok dikkat çeken ayrıntılardan biri ise Baykar tarafından geliştirilen ve 2000 kilometreyi aşan menzile sahip olduğu belirtilen K2 kamikaze İHA'ları oldu diyor gazete. 4. sayfada detaylar. Bağışları depolarda çürüttüler. Ahbap'a yapılan 4.3 milyar liralık bağış mercek altına alındı. Derneğin depoları incelendi. Ahbap Derneği üzerinden toplanan deprem bağışlarının akıbetine ilişkin soruşturmada 5. dalga operasyon yapıldı. Yüksek tutarlı harcamaların karşılığında mal veya hizmet alımı tespit edilemedi. Şüphelilerin eş ve ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda Yüklü miktarda döviz ve altın bulunurken derneğin depolarında ihtiyaç sahiplerine gitmesi gereken bağışların çürümeye terk edildiği görüldü. Detaylar 13. sayfada. Son olarak spor haberini paylaşacağız ama öncesinde Van'a gidelim. Uzmanımız Sayın Gamze Deniz hattımızda. Günaydın Gamze Hanım, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Günaydın Nihan Hanım.
0: Van ve çevresinde hava nasıl olacak? Dikkatle sizi dinliyoruz, buyurun.
2: Bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olması beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altında seyretmesi, rüzgarın kuzeyli ve doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Van Gölü'nde ise doğu ve güneydoğudan sabah saatlerinden itibaren batılı yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esmesi tahmin ediliyor. İl merkezlerinde günün en yüksek sıcaklıklarının Bitlis 24, Van 23, Muş ve Hakkari'de 28 derece olacağı tahmin edilmektedir. Aktaracaklarımız bu kadar. İyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkür ediyoruz efendim. Biz de iyi çalışmalar, iyi günler diliyoruz. Evet, spor haberinden önce bir haberi daha aktaralım. Akşam gazetesinde yer alan kira ve tahliye davalarına sınır başlığı atılmış. Adalet Bakanı Gürlek, adli yıl açılış programında açıkladı. Süresiz nafaka ile ilgili yasal düzenleme Ekim'de yapılacak. Kira tespit davaları 9 ayda, tahliye davaları 1,5 yılda tamamlanacak. Detaylar 13. sayfada. Evet, spor haberinde de yine sultanları taşımış başlığa Akşam gazetesi. Kırılma noktası ikinci setteki itiraz diyor gazete. Voleybol Federasyonu Başkanı Üssün Dağ Avrupa Şampiyonası finalindeki kritik anı anlattı. İkinci sette skor 19-17 iken İtalya'nın sayısına itiraz ettik. Maç oradan döndü demiş Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üssün Dağ. Spor sayfasında haberin detayları. Evet, Akşam gazetesini bu haberle birlikte noktalamış olduk. Şimdi 16. Bölge Müdürlüğümüz Iğdır'dayız. Uzmanımız Sayın Gülçin Çetin hattımızda. Merhaba Gülçin Hanım, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Merhaba Nihan Hanım, hoş buldum.
0: Bölgeniz için neler söyleyeceksiniz efendim, buyurun.
3: Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceğini tahmin ediyoruz. Sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyrederken rüzgar bölge genelinde kuzeyli ve batılı yönlerden orta yer yer kuvvetli fırtınamsı rüzgar şeklinde esecek. İl merkezlerimizde gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıklar ise şöyle: Iğdır 27, Kars 18, Ağrı 23 derece. Aktaracaklarım bu kadar.
0: Teşekkür ediyoruz efendim. İyi çalışmalar, iyi günler diliyoruz sizlere. Hoşçakalın.
3: İyi yayınlar dilerim. Hoşçakalın.
0: Iğdır, Ağrı ve Kars için de tahminlerimizi aldık. Evet, şimdi güzel bir şarkı dinleyelim. Sonrasında spor severler için Foto Maç gazetesinden spor haberlerini paylaşacağız. Müzik

0: Değerli dinleyenler, Basında Gündem programımızın ilk bölümünün yavaş yavaş sonuna yaklaşıyoruz. Fotomaç gazetesinden spor haberlerini aktaracağız ama öncesinde Diyarbakır'a gidelim. Diyarbakır ve çevresi için tahminleri de uzmanımız Sayın Mustafa Ayzit bizlerle paylaşacak. Mustafa Bey, günaydın, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Günaydın Nihan Hanım, iyi yayınlar diliyorum sizlere.
0: Teşekkür ediyoruz efendim, biz de iyi çalışmalar diliyoruz. Buyurun, söz sizde.
1: Bu sabah yaptığımız son değerlendirmelere göre bugün ve yarın sabah saatlerine kadar bölgemizde hava açık ve az bulutlu geçeceğini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklıkları bölge genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceğini tahmin ediyoruz. Rüzgarımız ise kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetle, bölgenin iç, özellikle iç ve batı kesimlerinde zaman zaman kuvvetlice eseceğini tahmin ediyoruz. Bölgemizde gerçekleşen, bu gece gerçekleşen en düşük ve bugün gün içinde beklenen en yüksek hava sıcaklıklarımız da şöyle olacak. Diyarbakır 20-33, Şanlıurfa 17-31, Mardin 17-31, Şanlıurfa 20-33, Siirt 21-33, Batman 13-34 ve son olarak Şırnak 23-31 derece civarında olacağı tahmin ediliyor. Bugünkü kuvvetli rüzgarımızın gün batımına kadar etkisini sürdüreceğini tahmin ediyoruz. Bunu da ayrıca belirtmek istedim. Sizlere iyi yayınlar diliyorum.
0: Biz de iyi çalışmalar diliyoruz efendim. Hoşçakalın.
1: Sağ olun.
0: Evet, Diyarbakır ve çevresinden de en güncel tahminleri aldık. Fotomaç gazetesi Türkler geliyor başlığını atmış. Bildiğiniz gibi hem Galatasaray hem de Fenerbahçe bu hafta Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçlarına çıkacak grup aşamasındaki. Evet, bunları taşımış manşet haberine öncelikle. Süper Lig'de 4 hafta geride kaldı Galatasaray için. Bu hafta Şampiyonlar Ligi'nin heyecanı başlıyor. Galatasaray yarın Sporting'e konuk olacak. Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan sarı kırmızılılarda moraller yüksek. Victor Osimhen yok ama Aslan'ın pençeleri çok güçlü. Sarı kırmızıların kadrosundaki dünya yıldızları Portekiz'de sahne alarak Sporting'in fişini çekmek için sahaya çıkacak. Galatasaray zorlu deplasmandan 3 puanla dönerek Devler Ligi'ne görkemli bir giriş yapmak iddiasını göstermek istiyor. Demiş haberin detayları 8. sayfada. Perşembe gecesi ise tüm gözler Kadıköy'e çevrilecek. Fenerbahçe Roma'yı ağırlayacak. Beşiktaş yenilgisiyle sarsılan sarı lacivertli takım için Avrupa gecesi adeta yeniden doğuş fırsatı. Guendouzi yok ama 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne dönen Kanarya, taraftarının önünde İtalyan temsilcisini devirerek Avrupa'ya bomba gibi girmek istiyor. Kadıköy'de tribünler dolacak, marşlar yükselecek, Fenerbahçe zafer için saldıracak. Yine bu haberin detayları da 3. sayfada yer alıyor. Ve hem temsilcimiz Galatasaray'a hem de Fenerbahçe'ye şimdiden başarı dileklerimizi iletiyoruz. Ve Konya'ya gidelim bu bölümün son bağlantısı için. Uzmanımız Sayın Yıldıray Saka hattımızda. Günaydın efendim, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Günaydın, hoş bulduk.
0: Neler söyleyeceksiniz bölgeniz için, buyurun.
2: Bölgemize bağlı Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde illerinde bugün havanın az bulutlu ve açık olarak geçeceğini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklemiyoruz. Mevsim normalleri civarında seyredeceğini öngörüyoruz. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, bölgenin güney ve doğu kesimlerinde ise yer yer kuvvetlice eseceğini tahmin ediyoruz. Bölgemize bağlı il merkezlerinde bugün beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının Konya'da 25, Aksaray, Karaman ve Niğde'de ise 26 derece civarında olmasını bekliyoruz. Benim Konya'dan havadan ona dayarak tarayacaklarım bu kadar. Sizlere tüm dinleyenlere iyi günler, iyi yayınlar diliyorum.
0: Biz de sizlere iyi çalışmalar diliyoruz efendim. Hoşçakalın.
2: Sağ olun.
0: Evet, son bağlantımızda bu bölümde Konya uzmanımız Sayın Yıldıray Sak'a aktardı bilgileri. Devam edelim fotomaçtaki haber turuna. Fırtınanın can simidi diyor gazete. Trabzonspor'un yeni hocası Hüseyin Çimşir, çıktığı ilk maçta Gençlerbirliği'ni 5-0 gibi farklı bir skorla yenerek kara bulutları dağıttı. Çimşir Konya'da da takımın başında olacak. Detaylar 7. sayfada. En iyisi demiş, en iyisi Vlahovic demiş gazete. Beşiktaş'ın yeni forveti Vlahovic, 2015'te siyah beyazlı formayı giyen Mario Gomez'den daha iyi bir başlangıç yaptı. Gomez ilk 5 maçta 2 gol attı. Sırp forvet 4 gole ulaştı. Detaylar 6. sayfada. Ve son haberimiz Kupa Kolik Sultanlar. A Milli Kadın Voleybol takımımız 2026'da alınmadık kupa bırakmadı. Sultanlar Milletler Ligi Akdeniz Oyunları ve Avrupa Şampiyonası'nda zirveye çıktı. Türkiye Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları kotası da aldı demiş gazete. Bir kez daha A Milli Kadın Voleybol takımımızı kutluyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Evet, böylelikle foto maçı da noktaladık. Bu bölümü güzel bir şarkıyla bitireceğiz. Saat 5'i raporlarımızın ardından programımızın ikinci bölümünde tekrar birlikte olacağız. Bir yere ayrılmayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 8 Eylül Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar bölgenin güney ve batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Balıkesir en yüksek 29 derece. Bilecik 26, Bursa 29, Çanakkale 28, Edirne 30, İstanbul, Kırklareli ve Kocaeli 27, Sakarya ve Yalova 28, Tekirdağ 26 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Afyonkarahisar en yüksek 26 derece. Aydın 37, Denizli 33, Kütahya 26, İzmir 34, Manisa 33, Muğla 34, Uşak 29 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Adana en yüksek 37 derece. Antalya 38, Burdur 32, Hatay 33, Isparta 30, Kahramanmaraş 34, Mersin 33, Osmaniye 35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar bölgenin güneydoğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Aksaray en yüksek 26 derece. Ankara 25, Çankırı 26, Eskişehir 27, Karaman 26, Kayseri ve Kırıkkale 25, Kırşehir 24, Konya 25, Nevşehir 23, Niğde 26, Sivas 22, Yozgat 20 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Sinop çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın en yüksek 28 derece. Bolu 25, Düzce 26, Karabük 29, Kastamonu ve Zonguldak 24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Kıyı kesimleri, Artvin çevreleri ile Tokat'ın kuzey kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya'nın yüksek 25 derece. Artvin 20, Bayburt 18, Çorum ve Giresun 23, Gümüşhane 20, Ordu 24, Rize 23, Samsun 25, Sinop 27, Tokat ve Trabzon 23 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Doğusu yer yer çok bulutlu geçecek. Rüzgar bölgenin batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Ağrı en yüksek 23 derece. Ardahan 15, Bingöl 28, Bitlis 23, Elazığ 28, Erzincan 24, Erzurum 20, Hakkari 28, Iğdır 27, Kars 18, Malatya ve Muş 27, Tunceli 30, Şırnak 31, Van 23 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman en yüksek 33 derece. Batman 34, Diyarbakır 33, Gaziantep 32, Kilis 35, Mardin 31, Şanlıurfa ve Siirt 33 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava sağanak yağışlı. Öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta hava parçalı bulutlu. Öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda doğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta hava az bulutlu. Gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeyden 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta hava az bulutlu geçecek. Akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta hava az bulutlu. Öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanlığı kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaklaşık 2,5 saat süren toplantının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal konut programına ilişkin açıklamalarda bulundu. Ev sahibi Türkiye sosyal konut kampanyasında 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa etmek için kuralların çekildiğini anımsatan Erdoğan, 2027 Mart itibariyle anahtarları teslim etmeye başlayacaklarını açıkladı. İstanbul'da vatandaşlara verilecek kiralık konutlarla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da yapacağımız 100 bin sosyal konuta ek olarak 15 bin kiralık konutla vatandaşlarımızla buluşturacağız. Kiralık konutlarımızla ilgili başvuruları 14 Eylül'de almaya başlıyoruz. İnşallah Ekim ayında ilk 1000 kiralık konutumuzun kurasını çekeceğiz. Evleri piyasa rayiçlerinin altında kira bedelleriyle vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız açıklamasını yaptı. Riskli yapıların dönüşümü amacıyla başlatılan Yarısı Bizden projesine vatandaşların yoğun ilgisinin de olduğunu ifade eden Erdoğan, bu yıl sonu bitmesi planlanan Yarısı Bizden projemizin süresini 31 Aralık 2027 tarihine kadar uzatıyoruz dedi. Antalya'nın Aksu, Kepez ve Serik ilçelerinde gece saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangın nedeniyle Kuzey Çevre Yolu'yla Antalya-Isparta Karayolu'nun Antalya merkezden Kuzey Çevre Yolu'na kadar olan bölümü tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı. Serik ilçesinde bazı evler tahliye edilirken 5 ev ve bazı seralar yangında kullanılamaz hale geldi. Kayseri'de durdurulan yolcu otobüsünde valize gizlenmiş 3 kilo 420 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan iki zanlı emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri hakimlikçe uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklandı. Birleşmiş Milletler Filistin özel raportörü Francesca Zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri hakimlikçe uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklandı. Birleşmiş Milletler Filistin özel raportörü Francesca Albanese, İsrail'in işgali, saldırı

Devam eden enkaz kaldırma, kırma ve yeniden yerleştirme çalışmaları, uluslararası suçların kanıtlarını yok etmemeli veya kuşatma altındaki bölgede insan kalıntılarının bulunmasını ve tanımlanmasını engellememeli. Gazze'nin enkazı, soykırım da dahil olmak üzere iddia edilen uluslararası suçların soruşturulmasıyla ilgili insan kalıntıları ve fiziksel kanıtlar içeriyor ifadelerini kullandı. Ve spor. 2026 Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nda milli sporculardan Defne Kurt, Para Yüzme Kadınlar 50 metre serbest S10 finalinde birinci olarak altın madalya kazandı. Milli sporcu Umut Ünlü de erkekler 50 metre kurbağalamada SB2 finalinde ikinciliği elde ederek gümüş madalyanın sahibi oldu. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Ankara-Niğde istikametinde sol şerit trafiğe kapatılarak trafik kontrollü olarak diğer şeritten veriliyor. Bursa-İnegöl il sınırı devlet yolunun 38 ila 41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak trafik akışı Bursa-Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 49 ila 53. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Denizli il sınırı Çavdar-Söğüt yolunun 18 ila 24. kilometrelerinde sati kaplama onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 48 ila 50. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yolun Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım bölünmüş yolun Zonguldak istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Farkına varmadan bir günde neler kullanıyor, ne kadar atık çıkarıyor ya da ne kadar tüketiyoruz? Hiç düşündünüz mü? Gelin birlikte düşünelim. Her sabah uyandığımızda elektrik ve su kullanarak güne başlıyoruz. Dışarı çıkmak için hazırlanıyoruz. Herkes için yoğun bir gün. Öğreniyor, çalışıyor, arkadaşlarımızla vakit geçiriyoruz. Gün devam ediyor. Alışveriş için markete uğruyor, eve gelince yemek hazırlıyoruz. Duş alıyor, televizyon izliyor, oyun oynuyor ve yatmaya hazırlanıyoruz. Gün içerisinde biriken bulaşıklar, kirlenen çamaşırlar yıkanıyor, etraf temizleniyor. Üstelik bunların hepsi sadece bir gün içinde yapılanlar. Peki ya haftalar, aylar, yıllar? Bilim insanları doğaya bıraktığımız bu etkileri azaltmak için tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerektiğini söylüyor. Bunun için bizim de bir önerimiz var. Sıfır atık için 5D. 1. Düşün. Gerekli değilse tüketme. 2. Daha az tüket. 3. Değerlendir, yeniden kullan. 4. Değiştir, farklı amaçla kullan. 5. Dönüştür, doğa kazansın. 5D üçgeninin üst basamaklarına ne kadar dikkat edersek, alt basamaklarına o kadar az atık bırakmış oluruz. Gelin sıfır atık için neleri değiştirebileceğimize birlikte bakalım. Gün ışığından daha fazla faydalanmak için perdeleri açın. Gereksizse söndürün. Musluktan akan suyu tasarruflu kullanın. Hızlı duş alın. Kullanmadığınız ya da küçülen eşyalarınızı paylaşın, bağışlayın, takas edin. Tabağınıza yiyeceğiniz kadar yemeği alın ve israf etmeyin. Yiyeceklerinizi evde hazırlayın. Plastik kullanımını azaltmak için evden çıkarken yanınıza mataranızı, bez çantanızı mutlaka alın. Bir şeyi satın almadan önce ona gerçekten ihtiyacınız olup olmadığını düşünün. Tek kullanımlık ürünler yerine yeniden kullanılabilir ürünler tercih edin. Bulaşıkları makinede, meyveleri ve sebzeleri bir kap içinde yıkayın.

0: Postla çürütmeyi deneyin. Toprağa fayda sağlayın. İşi biten elektronik cihazları tamamıyla kapatın ve prizden çekin. Enerji tasarrufu sağlayacak ürünler kullanın. Kullandığınız ürünleri bitene kadar tasarruflu bir şekilde kullanın. Yenisini almak yerine bozulan cihazları ve eşyaları tamir ettirin. Atıklardan yeni ürünler yaratın. Yaratıcılığınızı kullanın. Suyu, toprağı ve havayı kirletmeyen doğa dostu ürünler kullanın. Son olarak geriye kalan atıklarınızı geri dönüşüm kutularına atın. Üretim için ham madde oluşmasına ve enerji tasarrufuna destek olun. Sıfır atıkla ilgili daha fazla bilgi edinin. Günlük hayatınızda şunu hep hatırlayın. Hedef sıfır atık.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: değerli dinleyenler, Türkiye'nin en havalı radyosu Meteoroloji'nin Sesi Radyosu'ndasınız. Basında Gündem programımızın ikinci bölümünden yine tekrar merhaba diyoruz. Radyosunu yeni açan dinleyenlerimize de günaydın, mutlu sabahlar dileyelim. Basında Gündem programında teknik yapımda Fatma Vural, mikrofonda ben Nihan Ünsal sizlere eşlik ediyoruz. Saatimiz 10'u gösterene kadar birlikteliğimiz devam edecek. Programımızın ilk bölümünde sabah, akşam ve fotomaç gazetelerine yer vermiştik basın turumuzda. Bu bölümde de Milliyet, Hürriyet ve Cumhuriyet gazetelerinden başlıkları sizlerle paylaşacağız. Ayrıca birazdan Tarihte Bugün köşemizde tarihte bugün yaşanmış önemli olayları sizler için aktaracağız. Tarihte bugün neler yaşanmış? Bugün 8 Eylül 2026. 2026 yılı öncesinde 8 Eylül günü yaşanmış olayları hep birlikte öğreneceğiz. Öncelikle bu bölümün ilk telefon bağlantısına şimdi gidelim. İlk olarak Elazığ'dayız. Uzmanımız Sayın Kadir Yıldırım hattımızda. Günaydın Kadir Bey. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk. Günaydınlar.
0: Bölgeniz için en güncel hava durumu tahminlerini sizden dinleyelim. Buyurun.
1: Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği, hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyredeceği, rüzgarın ise kuzeyli yönlerden orta kuvvette, yer yer kuvvetli olarak eseceği tahmin edilmektedir. Bölge müdürlüğümüze bağlı il merkezlerinde günün en yüksek sıcaklıklarının Elazığ ve Bingöl 28, Malatya 27, Tunceli 30, Adıyaman 33 derece olacağı tahmin edilmektedir. Şimdilik aktaracaklarınız bu yöndedir. Size ve ekibinize iyi yayınlar diliyorum.
0: Biz de sizlere iyi çalışmalar diliyoruz efendim. Hoşçakalın.
1: Teşekkürler.
0: Elazığ ve çevresi için tahminlerimizi aldık. Tarihte bugün köşemize göz atalım. Evet, 8 Eylül 1900'de Teksas'ın Galveston şehrinde şiddetli kasırga meydana geldi. Yaklaşık 8000 kişi öldü. 1905'te Kalabriya depremi meydana geldi. Güney İtalya'yı maksimum yoğunluğuyla sallayarak 557 ila 2500 kişinin ölümüne sebep oldu. 1922'de Türk Kurtuluş Savaşı'nda Türk ordusu Yunan işgali altındaki Manisa'ya girdi. 1923'te Honda Point felaketi yaşandı. 9 ABD donanması destroyer'ı Kaliforniya kıyılarında karaya oturdu. 7'si kayboldu. 23 denizci öldürüldü. 1926'da Almanya'nın Milletler Cemiyeti'ne girmesine izin verildi. 1934 yılında SS Morro Castle isimli bir yolcu gemisi New Jersey açıklarında yandı. 137 kişi öldü. 1941'de İkinci Dünya Savaşı'nda Alman ordusu tarafından Leningrad'ın son kara bağlantısının da kesilmesiyle 872 gün sürecek olan Leningrad kuşatması başladı. 1944'te İkinci Dünya Savaşı'nda Londra ilk kez bir V-2 roketiyle vuruldu. 1946'da Bulgaristan'da referandum sonucu monarşi sona erdi. 1951'de San Francisco Barış Anlaşması imzalandı. 48 Birleşmiş Milletler üyesiyle Japonya arasında resmi barış yapıldı. 1952'de Ernest Hemingway'in İhtiyar Adam ve Deniz adlı romanı basıldı. 1968'de Atina'da yapılan Balkan Atletizm Yarışmalarında maraton dalında İsmail Akçay birinci, Hüseyin Aktaş ikinci oldu. 1970'te Trans International Airlines Flight 863 New York'taki John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'ndan kalkış sırasında düştü ve uçaktaki 11 kişinin tamamı öldü. 1973'te World Airways'in 802 sefer sayılı uçuşu Alaska'nın King Cove kentindeki Dutton Dağı'na düştü ve kazada 6 kişi yaşamını yitirdi. 1978'de Tahran'da askerlerin protestoculara karşı gerçekleştirdiği Black Friday katliamı 88 kişinin ölümüyle sonuçlandı ve İran'da monarşinin sonunun başlangıcı oldu. 1991'de Kuzey Makedonya bağımsızlığını ilan etti. 2009 yılında Trakya'da selde 31 kişi yaşamını yitirdi. Ve 2017 yılında Suriye İç Savaşı'nda Suriye Demokratik Güçleri, Fırat'ın kuzey ve doğusundaki tüm bölgelerden İslam Devleti'ni ortadan kaldırmak amacıyla Deir ez-Zor Harekatı'nın başladığını duyurdu. Evet, son tarihimizde 2025 İzmir'de Balçova Polis Merkezi saldırısı gerçekleşti. Evet, tarihte bugün köşemizden önemli olayları sizlerle buluşturduk. Şimdi Ankara'ya gidiyoruz. 9. Bölge Müdürlüğü'nde uzmanımız Sayın Ali Dokuyucu hattımızda. Günaydın Ali Bey, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Günaydınlar, hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz, sizlere de iyi çalışmalar. Bölgemizden en güncel tahminleri sizden dinleyelim, buyurun.
2: Bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerde hafif, zaman zaman orta kuvvetli, Düzce, Zonguldak, Bartın kıyılarında yer yer kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir. Bölgemize bağlı illerde beklenen bugünün en yüksek hava sıcaklıkları ise şu şekildedir. Ankara 25, Çankırı 26, Kırıkkale 25, Bolu 25, Zonguldak 24, Düzce 26, Bartın 28, Karabük 29 derece. Güne dair değerlendirmelerimiz bu şekildedir. İyi yayınlar diliyoruz.
0: Teşekkür ediyoruz efendim. İyi çalışmalar diliyoruz biz de. Hoşçakalın. Evet, Ankara ve çevresi için de tahminlerimizi uzmanımız Sayın Ali Dokuyucu bizlerle paylaştı. Evet, bu bölümde Cumhuriyet Gazetesi'nin öncelikle haberlerine yer verelim. Siyasette çıkmaz sokak başlığını atmış gazete. Davutoğlu suçlamayı reddetti. Üsküdar'da gözler oylamada diyor. Gazete ayrıntısı şöyle haberin. Üsküdar'da Sinem Dedetaş'ın tutuklanmasının ardından muhalefetin kazandığı başkan vekili seçimi iptal edildi. Sonraki süreçte ise eş zamanlı olarak 4 meclis üyesi AK Parti'ye transfer edildi. 2 meclis üyesi tutuklandı. Bugünkü seçimde delegeler 10 oy farkından başa başa evrildi. Önceki seçime katılmayarak erteleten Yeni Parti ve CHP Üsküdar'ı üçüncü kez alıp ders vereceğiz dedi demiş gazete. Ankara Adliyesi'nde ifade veren eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, sözlerimin arkasındayım, asıl soruşturulması gereken konuşmadaki ifadelerimde geçen iddialar olmalıydı dedi. Davutoğlu Eylül 2021'de milyar kattılar, haram lokma yediler demişti. Detaylar 4. sayfada. Kreş iddiası çöktü diyor gazete ayrıca. Silivri'de 76. günü geride kalan İBB davasında iş insanı Torunlar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Torun savunma yaptı. Torun ne İmamoğlu ne de Şahan benden maddi talepte bulundu. Ruhsatı kreş bağışından önce zaten almıştım dedi. Bu haberin de detayları 5. sayfada. %21 darbesi başlığı atılmış. 6 Eylül'de en yenisi açıklanan orta vadeli planda 2027 enflasyon beklentisi %21'e yükseltilirken, memur ve memur emeklisine öngörülen %5 artı 4'lük zam düşük kaldı. Fark kaybın telafisi anlamını taşıyor, asgari ücretliye %21 verilse dahi açlık sınırının altında kalacak, 2027 kamu işçisinin de sözleşme yılı demiş gazete. Evet, bir diğer haber başlığı Almanya'da AfD yangını. Aşırı sağ durdurmak için uygulanan politika seçim zaferiyle zora girdi diyor gazete. Almanya'da aşırı sağ durdurmak için yıllardır uygulanan yangın duvarı ile aşırı sağın demokrasiye sıçramasının önlenebileceği sanıldı. Buna karşın aşırı sağ AfD, Saksonya-Anhalt'ta seçimlerden birinci parti çıktı demiş gazete. 7. sayfada bu haberin de detayları. Devam edeceğiz Cumhuriyet'teki haber turumuza. Öncelikle Antalya'dayız şimdi. Uzmanımız Sayın Yeliz Güller hattımızda. Günaydın Yeliz Hanım, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Günaydın, hoş bulduk.
0: Neler söyleyeceksiniz Antalya ve çevresi için?
3: Evet, bölgemizde akşama kadar hava açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı sahil kesimlerde 1 ila 3 derece, iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalması bekleniyor. Rüzgar kuzey ve batı öğle saatlerinden itibaren güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli, akşam ilk saatlerde yer yer kuvvetlice esmesi bekleniyor. Meteorolojik uyarımız da bulunmakta. Yüksek sıcaklık ve düşük nemden sahil kesimlerde yer yer yüksek nemden dolayı meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmamızdır. Merkezlerimizde beklenen hava durumları günün en yüksek hava sıcaklıkları. Antalya açık geçecek 38 derece, Muğla açık geçecek 34, Isparta açık 30, Burdur açık 32 derece. Denizlerimizde hava raporu. Rüzgar kuzey ve batı yönlerden 3 ila 5, Antalya körfezinde 4 ila 6, öğleden sonra Antalya körfezinde güney yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2,5 metre civarında olacak. Hava açık geçecek, görüş iyi. Bölgemizden bu kadar.
0: Teşekkür ediyoruz efendim. İyi çalışmalar diliyoruz sizlere. Hoşçakalın.
3: İyi yayınlar dilerim. Hoşçakalın.
0: Evet, devam edelim Cumhuriyet Gazetesi'nin haberlerine. Radyonun sesini açarak engelledi başlığını atmış gazete. FETÖ kumpası Ergenekon soruşturmaları kapsamında tutuklanan ve Silivri'de yaşamını yitiren Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada 11 cezaevi görevlisi hakkında gözaltı kararı verildi. Dosyaya girdiği belirtilen kamera kayıtları bu cinayet dedirtti. Detaylar 6. sayfada. Yeni projede soru işaretleri diyor gazete. Trabzon'da yapılması planlanan yeni havalimanı projesi ÇED onayı aldı. 3 milyon metrekarelik deniz alanı 97 milyon ton malzemeyle doldurulacak. Raporda oturma, sıvılaşma ve taşıma gücü gibi sorunlara işaret edildi. Aynı yöntemle yapılan mevcut pist 3 yılda 5 kez onarıldı demiş gazete. 3. sayfada detaylar. Ve spor haberiyle noktalayalım. Cumhuriyeti Atatürk'ün kızları zirvede başlığı atılmış, işin sırrı sistem diyor gazete. Atatürk'ün kızları Avrupa'da ve dünyada zirveye çıkarken voleybolda başarı nasıl geliyor sorusu gündemde. Milyon avroların akıtıldığı futbolda milli takım sıfır çekerken voleybolda zaferler sistemle kazanılıyor demiş, detayları spor sayfasında. Evet, Cumhuriyet Gazetesi'ni bu haberle noktalamış olduk. Güzel bir şarkı arası vereceğiz ama öncesinde Afyonkarahisar'a gidelim. Afyonkarahisar, Denizli ve Uşak içinde uzmanımız Sayın Sebahattin Aksoylu hattımızda. Günaydın efendim, yayınımıza hoş geldiniz.
4: Günaydın, iyi yayınlar.
0: Neler söyleyeceksiniz bölgeniz için? Buyurun.
4: Afyonkarahisar bölge tahmin ve erken uyarı merkezi olarak yapmış olduğumuz son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın az bulutlu ve açık geçmesini bekliyoruz. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklentimiz yok. Rüzgar ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvetli, zaman zaman kuvvetli esecek. İl merkezlerimizin detaylarında ise Afyonkarahisar az bulutlu ve açık, günün en yüksek sıcaklığı 26 derece. Denizli az bulutlu ve açık, günün en yüksek sıcaklığı 33 derece. Uşak az bulutlu ve açık, günün en yüksek sıcaklığının 29 derece olmasını bekliyoruz. Güne dair yapmış olduğumuz son değerlendirme bu şekilde.
0: Teşekkür ediyoruz efendim. İyi çalışmalar diliyoruz sizlere. Hoşçakalın.
4: Biz teşekkür ederiz. İyi yayınlar.
0: Uzmanımız Sayın Sebahattin Aksoylu Afyonkarahisar, Denizli ve Uşak için aktardığı tahminleri. Şimdi güzel bir şarkı dinleyelim. Sonrasında yine burada olacağız.

sakince. Bitiremedim seni içimde. Yaşadığım her şeyin tek sorumlusu belki de sensin de.

sakince. Bitiremedim seni içimde. Yaşadığım her şeyin tek sorumlusu belki de sensin de. Onu dinle sakince. Bitiremedim seni.

0: Değerli dinleyenler, basında gündem programımız devam ediyor kaldığı yerden. Milliyet Gazetesi'nin haberlerini şimdi sizlerle buluşturacağız. Utanç reklamı başlığını atmış gazete. Adidas ampute bireyler için tek ayakkabı kampanyasında reklam yüzü olarak İsrailli eski bir askeri tercih edince küresel çapta tepki çekti demiş gazete. Haberin detayları 11. sayfada yer alıyor. Bir diğer haber, bizle dost olanlar kazanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine sonrası açıklamalarında İsrail'e sert çıkarak bizim vakur soğukkanlı tavrımız kimseyi farklı hayallere sürüklemesin. Bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız. Bölgemizde hasmane adımları tribünden seyretmeyiz. Türkiye'ye dost olan kazanacak, husumet besleyense kaybedecektir dedi. 12. sayfada bu haberin de detayları. Evet, devam edeceğiz Milliyet'teki haber turumuza ama öncesinde Eskişehir'e gidelim. Uzmanımız Sayın Suat Yıldırım hattımızda. Suat Bey, günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Günaydın Leyla Hanım.
0: Bölgenizden en güncel tahminleri sizden dinleyelim efendim. Buyurun.
1: Eskişehir bölge tahmin ve uyarı merkezi olarak yaptığımız son değerlendirmelere göre bölgemiz sorumluluk alanında bulunan Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik illerinde bugün havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artmasını bekliyoruz. Rüzgarın ise kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir. Bugün il merkezlerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları ise Kütahya ve Bilecik'te 26, Eskişehir'de 27, Bursa'da 29 derece olacağı tahmin edilmektedir. Yaptığımız son değerlendirmeler aktardık. İyi yayınlar diliyoruz.
0: Biz de iyi çalışmalar diliyoruz efendim. Hoşçakalın.
1: Teşekkürler.
0: Eskişehir ve çevresi için de tahminlerimizi aldık. Bir diğer haber başlığı, yeni parti sokağa iniyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel seçim startını verdi. Milletvekilleri 10 Eylül'de sahaya iniyor. Vekiller ve örgüt 81 ilde çalışma yürütecek. İllere ilişkin somut bulgu, politika önerisi ve değerlendirmeleri içeren saha raporları hazırlanacak. Detaylar 12. sayfada. Üsküdar'da seçim bugün. Üsküdar Belediye Meclisi'nde ertelenen başkan vekili seçimi bugün yapılacak. Son dakikada bir değişiklik olmazsa CHP ve bünyesindeki yeni partililerin birlikte hareket etme kararı aldığı seçime AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı bloğuyla CHP 21'er oy potansiyeliyle girecek demiş gazete 12. sayfada haberin detayları. Koalisyon bilmecesi. Almanya'da Saksonya-Anhalt'ta düzenlenen eyalet meclisi seçimlerini %43,8 oy oranıyla kazanan sağcı AfD mecliste tek başına çoğunluğun 3 sandalye gerisinde kaldı. Partilerin AfD ile koalisyon kurmayı reddetmesi nedeniyle süreçte belirsizlik oluşurken AfD'nin eyalet başbakan adayı Ulrich Siegmund, koalisyon ortağı bulunamaması durumunda ne olacağı sorusuna gerekirse yeni seçimler yapılır yanıtını verdi. Detaylar 10. sayfada. Gökçek ve eşine yurt dışı yasağı. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek ve gelini Hülya Gökçek, yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı iddialarına ilişkin ifade verdi. Adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen ve yurt dışına çıkış yasağı konulan çift serbest bırakıldı. Detaylar 12. sayfada. Yıllık izinde rıza şartı. Çalışma hayatında yıllardır tartışma konusu olan kısa süreli yıllık izin kullanımına dair Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nden emsal bir karar çıktı. Oy birliğiyle alınan kararda işçinin talebi ve rızasıyla 10 günden kısa sürelerde kullanılan yıllık izinlerin tek başına haklı fesih nedeni oluşturmayacağına dikkat çekildi. 14. sayfada bu haberin de detayları. Kozinoğlu davası yeniden açıldı. Adalet Bakanı Gürlek, eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin takipsizlik kararının kaldırıldığını ve soruşturmanın yeniden başlatıldığını, olay yerinde Ceza İnfaz Kurumu'nda görev yapan 10 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. 13. sayfada haberin detayları. Evet, spor haberleriyle noktalayacağız Milliyet'i. 10 numara Greenwood. Fenerbahçe'de Roma maçı öncesi orta sahada belirsizlik yaşanıyor. Matteo Guendouzi cezası yüzünden maçta forma giyemeyecek. Marco Asensio da %100 hazır değil. Teknik direktör Kartal, N'Golo Kante ve İsmail Yüksel'e ilk 11'de şans tanıyacak. Kartal'ın 10 numara pozisyonunda Greenwood'u düşündüğü ifade edildi. Spor sayfasında detaylar. Dünya bize hayran kaldı bir diğer haber. Türkiye'nin üst üste ikinci Avrupa şampiyonluğu tüm dünyada yankı uyandırdı. Hem Filin'in sultanlarına hem de Türk voleybol severlere her yerden övgü yağdı. İtalyan basını diğerlerinin yapamadığını Türkiye yaptı diye yazdı. Yunan basınındaysa efsanevi Türk kadın takımı destansı final maçında ikinci altın madalyasını kazandı dedi. Ve Sultanlar çift kupayla poz verdi. Kaptan Eda Erdem'in olimpiyat gözlüğü dikkatlerden kaçmadı diyor gazete. Detaylar spor sayfasında. Evet, bu şampiyonlukla birlikte 2028 olimpiyatlarına da kota aldığımızı tekrar hatırlatalım. Böylelikle 2028 olimpiyatlarında A-Milli Kadın Voleybol takımımız şimdiden yerini aldı. Hem olimpiyat oyunlarında hem de bütün karşılaştıkları kupalarda kendilerine başarılı dileklerimizi tekrardan iletiyoruz. Ve bu gururu yaşattıkları için bizlere kendilerine tekrar teşekkür ediyoruz. Evet, bu haberle birlikte Milliyet'i noktalamış olduk. Trabzon'a gidelim şimdi. Uzmanımız Sayın İlker Yılmaz hattımızda. Günaydın İlker Bey, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, günaydın.
0: Trabzon ve çevresinde nasıl bir hava beklentimiz var? Dikkatle sizi dinliyoruz.
2: Hemen aktaralım. Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemizde bugün havanın parçalı çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleriyle Artvin çevrelerinin aralıklı sağanak ve yarı yarı gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında yer yer altında seyretmesi beklenirken rüzgarların kuzey akşam saatlerinden sonra güney yönlerden orta kuvvetli esmesi beklenmektedir. Bölgemiz il merkezinde beklenilen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: Trabzon 23, Giresun 23, Gümüşhane 21, Rize 23, Artvin 19 derece olması beklenmektedir. Denizlerimizdeki hava durumu ise fırtına beklenmiyor. Havanın parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Rüzgarın batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga yüksekliğinin 1 ila 2 metre. Görüşün ise iyi, yağış anında orta olması tahmin edilmektedir. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar.
0: Teşekkür ediyoruz efendim. İyi çalışmalar diliyoruz sizlere. Hoşçakalın.
2: Teşekkürler, iyi yayınlar.
0: Evet, uzmanımız Sayın İlker Yılmaz aktardı en güncel hava durumu tahminlerini Trabzon ve çevresi için. Evet, şimdi güzel bir şarkı arası verelim. Son gazetemiz Hürriyet'ten haberlerle birazdan burada olacağız.

0: Değerli dinleyenler, basında gündem programımızın yavaş yavaş sonuna yaklaşıyoruz. Son olarak Hürriyet'ten haberleri sizlere aktaracağız. Manşet haberinde faşist rüzgarı elif keser mi diyor gazete. Almanya'da aşırı sağcı AfD'nin Saksonya-Anhalt eyaletindeki seçimden zaferle çıkması Avrupa'yı titretti. Faşist lider Alice Weidel'in bir sonraki sınavı 20 Eylül'deki Berlin seçimleri. Berlin'de karşısına Sol Parti'nin başbakan adayı Elif Eralp çıkacak diyor gazete. Detaylar 16. sayfada. Evet, devam edeceğiz haber turumuza. Kayseri'ye gidiyoruz. Uzmanımız Sayın Mehmet Kaçmaz hattımızda. Günaydın efendim, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Günaydın, hoş bulduk.
0: Bölgeniz için söz sizde, buyurun.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinin az bulutlu açıklayacağı tahmin ediyor. Hava sıcaklığı mevsim normalde civarında seyircilerin görülüyor. Rüzgar kuzey yerlerden hafif arası orta kuvvette. Kayseri ve Sivas'ın güney ve doğu kesimlerinde yerel kuvvetli 40-60 km/s esiciye tahmin ediyor. Bölgemizde ikilerin hava durumu ve sıcaklık bekletilen Kayseri az bulutlu açık 25, Kırşehir az bulutlu açık 24, Nevşehir az bulutlu açık 23, Sivas az bulutlu açık 22, Yozgat az bulutlu açık 20. Tahminen bu kadar, iyi günleri, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz efendim. İyi çalışmalar diliyoruz. Hoşçakalın. O dolandırıcı yakalandı demiş Hürriyet gazetesi. Antalya'da doktorları ABD borsasında yüksek kazanç vaat ederek 225 milyon lira dolandırdığı iddia edilen firari Fatih A. Fransa'da yakalandı diyor gazete. 3. sayfada detaylar. Alevler evleri sardı. Dün 6 ildeki 8 ilçede orman yangınları çıktı. 6 bölgede alevler kontrol altına alınırken Antalya'nın Aksu ve Döşeme Altı'yla Muğla Menteşe'deki alevlerle mücadele gece boyunca sürdü. Döşeme Altı'nda 2, Aksu'da 3 mahalle tahliye edildi. Bir ev tamamen yandı. Yangın bölgesinde oluşan küller rüzgarın da etkisiyle Antalya kent merkezine yağdı demiş Hürriyet gazetesi. Evet, son haberimizi paylaşacağız. Öncesinde Erzurum'a gidelim. Uzmanımız Sayın Sedat Orhan hattımızda. Günaydın Sedat Bey, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Günaydın, hoş buldum.
0: Bölgeniz için söz sizde efendim.
2: Tabii. Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemizde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin civarında seyredeceği, rüzgarın ise kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette, Erzincan'ın güney kesimlerinde zaman zaman kuvvetli 40-60 km/s esmesi bekleniliyor. Bölgemiz illerinde bu gece ölçülen en düşük sıcaklıklar Erzurum 1, Erzincan 10, Ardahan 0, Bayburt 4 derece olmuştur. Gün içerisinde beklenilen en yüksek sıcaklıklar ise Erzurum 19, Erzincan 24, Ardahan 15, Bayburt 18 derece olarak bekliyoruz. Erzurum'dan aktaracaklarımız bu kadar. Sizlere iyi yayınlar, iyi günler dileriz.
0: Teşekkür ediyoruz efendim. Biz de iyi çalışmalar diliyoruz. Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın.
0: Evet, son bağlantımızı da gerçekleştirdik. Hürriyet'teki son haberde bu gözyaşları takımı ateşledi. Amili kadın voleybol takımımızın ikinci kez Avrupa şampiyonu olduğu maçta kritik bir kırılma anı yaşandı. Millilerimizin 2-1 geriye düştüğü an Melisa Vargas'ın gözyaşları millilerimizi kenetledi diyor gazete. Detaylar yine gazetenin spor sayfasında. Evet, bu haberle birlikte basında gündem programımızı noktalamış oluyoruz. Programımızı ve bu saati güzel bir şarkıyla kapatacağız. Evet, sizlere güzel bir gün diliyoruz efendim. Bir başka basında gündem programında yine buluşuncaya dek hoşçakalın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 8 Eylül Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar bölgenin güney ve batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Balıkesir en yüksek 29 derece. Bilecik 26, Bursa 29, Çanakkale 28, Edirne 30, İstanbul, Kırklareli ve Kocaeli 27, Sakarya ve Yalova 28, Tekirdağ 26 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Afyonkarahisar en yüksek 26 derece. Aydın 37, Denizli 33, Kütahya 26, İzmir 34, Manisa 33, Muğla 34, Uşak 29 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Adana en yüksek 37 derece. Antalya 38, Burdur 32, Hatay 33, Isparta 30, Kahramanmaraş 34, Mersin 33, Osmaniye 35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar bölgenin güneydoğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Aksaray en yüksek 26 derece. Ankara 25, Çankırı 26, Eskişehir 27, Karaman 26, Kayseri ve Kırıkkale 25, Kırşehir 24, Konya 25, Nevşehir 23, Niğde 26, Sivas 22, Yozgat 20 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Sinop çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın en yüksek 28 derece. Bolu 25, Düzce 26, Karabük 29, Kastamonu ve Zonguldak 24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Kıyı kesimleri, Artvin çevreleri ile Tokat'ın kuzey kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya en yüksek 25 derece. Artvin 20, Bayburt 18, Çorum ve Giresun 23, Gümüşhane 20, Ordu 24, Rize 23, Samsun 25, Sinop 27, Tokat ve Trabzon 23 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Doğusu yer yer çok bulutlu geçecek. Rüzgar bölgenin batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Ağrı en yüksek 23 derece. Ardahan 15, Bingöl 28, Bitlis 23, Elazığ 28, Erzincan 24, Erzurum 20, Hakkari 28, Iğdır 27, Kars 18, Malatya ve Muş 27, Tunceli 30, Şırnak 31, Van 23 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman en yüksek 33 derece. Batman 34, Diyarbakır 33, Gaziantep 32, Kilis 35, Mardin 31, Şanlıurfa ve Siirt 33 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 8 Eylül Salı günü Batı Karadeniz, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, gece saatlerinde doğusunda 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7. Sabah ve akşam saatlerinde kuzeyinde 4 ila 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6. Kuzeyinde 5 ila 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5. Yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nin batısında 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 9 Eylül Çarşamba günü Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 4 ila 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 10 Eylül Perşembe günü Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresi veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

sayın dinleyiciler, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Antalya, Gaziantep, İstanbul ve İzmir'de yürütülen 4 ayrı soruşturma kapsamında 137 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını açıkladı. İstanbul'da terör örgütü DEAŞ yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin çatışma bölgeleriyle bağlantılı olduğu ve MASAK tarafından gönderilen hesap hareketlerinde terör örgütü DEAŞ'la diğer dini motifli terör örgütleri kapsamında adli işlem gören çok sayıda kişiyle para transferi ilişkisi bulunduğu tespit edildi. Kayseri merkezli 5 ilde Yeni Nesil Suç Örgütü'ne yönelik operasyonda gözaltına alınan 32 şüpheliden 16'sı tutuklandı. Operasyonda adreslerde yapılan aramalarda silah, mühimmat, çek ve senetler, dijital materyalle uyuşturucu ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 16'sı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 16'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bahamalardan Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletine gitmek üzere havalanan ve aynı aileden 4 kişinin bulunduğu küçük bir uçak denize düştükten sonra kayboldu. Uçağın Kuzey Andros kıyılarında denize zorunlu iniş yaptığı ya da düştüğü değerlendiriliyor. Bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmaları olumsuz hava koşulları nedeniyle durduruldu.

ve spor. Temsilcimiz Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında yarın deplasmanda Portekiz ekibi Sporting'le yapacağı maçı Norveçli hakem Espen Eskas yönetecek. TRT1'den canlı yayınlanacak karşılaşma saat 22'de başlayacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Ankara-Niğde istikametinde sol şerit trafiğe kapatılarak trafik kontrollü olarak diğer şeritten veriliyor. Bursa-İnegöl il sınırı devlet yolunun 38 ila 41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak trafik akışı Bursa-Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 49 ila 53. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Denizli il sınırı Çavdar-Söğüt yolunun 18 ila 24. kilometrelerinde sati kaplama onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Denizli il sınırı Çavdar-Söğüt yolunun 18 ila 24. kilometrelerinde sati kaplama onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Zonguldak Devrek

0: olmayan kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Hızlı araba kullanmaktan keyif mi alıyorsunuz? Buyurun sizi pistlere alalım. Trafikte hız sınırını koruyalım. Ben Saffet Üçüncü. Hızlı araç kullanmayalım. Sevdiklerimize güvenle kavuşalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 8 Eylül Salı, yurdumuzun kuzeydoğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Sinop ve Artvin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneyi, Kuzey Ege'nin kıyıları, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. 9 Eylül Çarşamba günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 10 Eylül Perşembe günü yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey kesimleri parçalı bulutlu, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Mevsim normalleri civarında kuzey ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının çarşamba gününden itibaren tekrar artması bekleniyor. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

Deniz Yolu Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler Balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Hatay, İskenderun ve Mersin Yenişehir'de deniz suyu sıcaklığı 31 derece. Antalya, Alanya ve Muğla, Fethiye'de 30. Mersin, Anamur'da 29. Antalya, Finike ve Kaş'ta 28. İzmir, Konak, Pasaport, Menderek, Fener'inde 26. Artvin, Hopa, Rize ve Muğla, Bodrum'da 26 derece. Muğla, Datça'da deniz suyu sıcaklık değeri 25 derece. Van, Gevaş, Akdamar, Feneri, Samsun, Atakum bölge, İstanbul, Sarıyer, Kumköy, Kilyos, Çanakkale ve Kastamonu, İnebolu'da 25, Balıkesir, Ayvalık, Giresun, Bartın, Güney Menderek, Feneri, İzmir, Dikili, Kastamonu, Cide, Kuzey Menderek, Feneri, Sinop, Tekirdağ, Süleymanpaşa, Aydın, Kuşadası ve Trabzon, Ortahisar Havalimanı'nda 24, Çanakkale, Ezine, Geyikli, Odunluk, İskele, Feneri, Van, Tuşba Liman, Ordu Altınordu ve Bitlis Tatvan Liman'da 23, Bitlis Adil Cevaz Liman'da 21 derece. Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktardık.

şekline. Sakince bitiremedim seni içimde. Yaşadığım her şeyin tek sorumlusu belki de sensin de. Onu

Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 8 Eylül Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar bölgenin güney ve batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Balıkesir en yüksek 29 derece. Bilecik 26, Bursa 29, Çanakkale 28, Edirne 30, İstanbul, Kırklareli ve Kocaeli 27, Sakarya ve Yalova 28, Tekirdağ 26 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Afyonkarahisar en yüksek 26 derece. Aydın 37, Denizli 33, Kütahya 26, İzmir 34, Manisa 33, Muğla 34, Uşak 29 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Adana en yüksek 37 derece. Antalya 38, Burdur 32, Hatay 33, Isparta 30, Kahramanmaraş 34, Mersin 33, Osmaniye 35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar bölgenin güneydoğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Aksaray en yüksek 26 derece. Ankara 25, Çankırı 26, Eskişehir 27, Karaman 26, Kayseri ve Kırıkkale 25, Kırşehir 24, Konya 25, Nevşehir 23, Niğde 26, Sivas 22, Yozgat 20 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Sinop çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın en yüksek 28 derece. Bolu 25, Düzce 26, Karabük 29, Kastamonu ve Zonguldak 24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Kıyı kesimleri, Artvin çevreleri ile Tokat'ın kuzey kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya'nın yüksek 25 derece. Artvin 20, Bayburt 18, Çorum ve Giresun 23, Gümüşhane 20, Ordu 24, Rize 23, Samsun 25, Sinop 27, Tokat ve Trabzon 23 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Doğusu yer yer çok bulutlu geçecek. Rüzgar bölgenin batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Ağrı en yüksek 23 derece. Ardahan 15, Bingöl 28, Bitlis 23, Elazığ 28, Erzincan 24, Erzurum 20, Hakkari 28, Iğdır 27, Kars 18, Malatya ve Muş 27, Tunceli 30, Şırnak 31, Van 23 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman en yüksek 33 derece. Batman 34, Diyarbakır 33, Gaziantep 32, Kilis 35, Mardin 31, Şanlıurfa ve Siirt 33 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de, kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de, batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7. Sabah ve akşam saatlerinde kuzeyinde 4 ila 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6. Kuzeyinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Antalya Körfezi'nin batısında 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan, zamanla batılı yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde, akşam saatlerinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, akşam saatlerinde yer yer 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Antalya, Gaziantep, İstanbul ve İzmir'de yürütülen 4 ayrı soruşturma kapsamında 137 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını açıkladı. İstanbul'da terör örgütü DAEŞ yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin çatışma bölgeleriyle bağlantılı olduğu ve MASAK tarafından gönderilen hesap hareketlerinde terör örgütü DAEŞ'la diğer dini motifli terör örgütleri kapsamında adli işlem gören çok sayıda kişiyle para transferi ilişkisi bulunduğu tespit edildi. Kayseri merkezli 5 ilde yeni nesil suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 32 şüpheliden 16'sı tutuklandı. Operasyonda adreslerde yapılan aramalarda silah, mühimmat, çek ve senetler, dijital materyalle uyuşturucu ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 16'sı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 16'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bahamalardan Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletine gitmek üzere havalanan ve aynı aileden 4 kişinin bulunduğu küçük bir uçak denize düştükten sonra kayboldu. Uçağın Kuzey Andros kıyılarında denize zorunlu iniş yaptığı ya da düştüğü değerlendiriliyor. Bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmaları olumsuz hava koşulları nedeniyle durduruldu. Ve spor. Temsilcimiz Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında yarın deplasmanda Portekiz ekibi Sporting'le yapacağı maçı Norveçli hakem Espen Eskas yönetecek. TRT1'den canlı yayınlanacak karşılaşma saat 22'de başlayacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Ankara-Niğde istikametinde sol şerit trafiğe kapatılarak trafik kontrollü olarak diğer şeritten veriliyor. Bursa-İnegöl il sınırı devlet yolunun 38 ila 41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak trafik akışı Bursa-Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 49 ila 53. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Denizli il sınırı Çavdır-Söğüt yolunun 18 ila 24. kilometrelerinde sati kaplama onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 48 ila 50. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yolun Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım bölünmüş yolun Zonguldak istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Karayolları Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu Karayolları Tahmin Sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
3: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: nasıl olacak acaba?
1: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Sayın dinleyiciler, yurt dışında bazı merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam sağanak yağışlı, en yüksek 19 derece. Atina parçalı bulutlu 34, Belgrad parçalı bulutlu 30, Berlin parçalı bulutlu 21, Helsinki sağanak yağışlı 17, Kiev parçalı bulutlu 22, Kopenhag gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Londra sağanak yağışlı 22, Madrid az bulutlu ve açık 38, Moskova sağanak yağışlı 16, Paris sağanak yağışlı 20, Priştine parçalı bulutlu 31, Roma parçalı bulutlu 30, Saraybosna parçalı bulutlu 33, Sofya parçalı bulutlu 28, Tiran parçalı bulutlu 34, Varşova gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Viyana parçalı bulutlu 33, Zürih gök gürültülü sağanak yağışlı 29 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu ve açık, en yüksek 35 derece. Aşgabat parçalı bulutlu 30, Astana parçalı bulutlu 27, Bağdat az bulutlu ve açık 42, Bakü parçalı bulutlu 25, Bişkek parçalı bulutlu 28, Duşanbe parçalı bulutlu 34, Kabil az bulutlu 32, Kerkük parçalı bulutlu 40, Kuveyt az bulutlu ve açık 42, Medine az bulutlu ve açık 45, Mekke ve Riyad az bulutlu ve açık 42, Şam az bulutlu ve açık 37, Tahran az bulutlu 34, Taşkent parçalı bulutlu 38, Tiflis parçalı bulutlu 23, Tokyo çok bulutlu 23 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu 33, Kahire az bulutlu ve açık 39, Melbourne parçalı bulutlu 17, Montreal parçalı bulutlu 23, New York parçalı bulutlu 26, Sydney parçalı bulutlu 23, Washington parçalı bulutlu 30 derece. Avrupa kıtasında Türklerin yaşadığı bazı merkezlere gelince, Çadırlunga parçalı bulutlu en yüksek 26 derece, Frankfurt gök gürültülü sağanak yağışlı 24, Gümülcine parçalı bulutlu 30, Kırcaali parçalı bulutlu 28, Köln gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Komrat parçalı bulutlu 26, Köstence parçalı bulutlu 25, Münih parçalı bulutlu 28, Podgorica parçalı bulutlu 34, Selanik parçalı bulutlu 29, Şumlu parçalı bulutlu 25, Taraklıya parçalı bulutlu 26, Valkaneş parçalı bulutlu 27, Zenitsa parçalı bulutlu 32, Gazi Mogosa açık 33, Girne açık 31, Lefkoşa açık 32, Güzelyurt az bulutlu ve açık 38 derece. Sayın dinleyiciler, yurt dışında bazı merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah ölçülen 24 saatlik metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktarıyoruz. Giresun Çanakçı'da metrekareye düşen toplam yağış miktarı 79 kilogram. Artvin, Hopa, Çavuşlu köyünde 35, Rize, Çamlıhemşin, Huser yaylasında 29, Trabzon, Ortahisar bölgede 28, Samsun, Bafra orman sahasında 21, Ordu, Gülyalı, Giresun havalimanında 19 kilogram. Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah ölçülen son 24 saatlik metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktardık.

0: çöp deyip geçmeyin.
1: Bir ton atık kağıt 17 ağacın kesilmesini önler. 32 bin litre su, 4 bin kilowatt saat elektrik tasarrufu sağlar.
0: Ambalaj atıklarınızı ayrı biriktirin, ülke ekonomisine katkıda bulunun, doğal kaynaklarımızı ve çevreyi koruyun.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 8 Eylül Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar bölgenin güney ve batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Balıkesir en yüksek 29 derece. Bilecik 26, Bursa 29, Çanakkale 28, Edirne 30, İstanbul, Kırklareli ve Kocaeli 27, Sakarya ve Yalova 28, Tekirdağ 26 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Afyonkarahisar en yüksek 26 derece. Aydın 37, Denizli 33, Kütahya 26, İzmir 34, Manisa 33, Muğla 34, Uşak 29 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Adana en yüksek 37 derece. Antalya 38, Burdur 32, Hatay 33, Isparta 30, Kahramanmaraş 34, Mersin 33, Osmaniye 35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar bölgenin güneydoğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Aksaray en yüksek 26 derece. Ankara 25, Çankırı 26, Eskişehir 27, Karaman 26, Kayseri ve Kırıkkale 25, Kırşehir 24, Konya 25, Nevşehir 23, Niğde 26, Sivas 22, Yozgat 20 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Sinop çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın en yüksek 28 derece. Bolu 25, Düzce 26, Karabük 29, Kastamonu ve Zonguldak 24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Kıyı kesimleri, Artvin çevreleri ile Tokat'ın kuzey kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya en yüksek 25 derece. Artvin 20, Bayburt 18, Çorum ve Giresun 23, Gümüşhane 20, Ordu 24, Rize 23, Samsun 25, Sinop 27, Tokat ve Trabzon 23 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Doğusu yer yer çok bulutlu geçecek. Rüzgar bölgenin batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Ağrı en yüksek 23 derece. Ardahan 15, Bingöl 28, Bitlis 23, Elazığ 28, Erzincan 24, Erzurum 20, Hakkari 28, Iğdır 27, Kars 18, Malatya ve Muş 27, Tunceli 30, Şırnak 31, Van 23 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman en yüksek 33 derece. Batman 34, Diyarbakır 33, Gaziantep 32, Kilis 35, Mardin 31, Şanlıurfa ve Siirt 33 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava sağanak yağışlı. Öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta hava parçalı bulutlu. Öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda doğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta hava az bulutlu. Gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeyden 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta hava az bulutlu geçecek. Akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta hava az bulutlu. Öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Antalya, Gaziantep, İstanbul ve İzmir'de yürütülen 4 ayrı soruşturma kapsamında 137 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını açıkladı. İstanbul'da terör örgütü DAEŞ yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin çatışma bölgeleriyle bağlantılı olduğu ve MASAK tarafından gönderilen hesap hareketlerinde terör örgütü DAEŞ'la diğer dini motifli terör örgütleri kapsamında adli işlem gören çok sayıda kişiyle para transferi ilişkisi bulunduğu tespit edildi. Kayseri merkezli 5 ilde yeni nesil suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 32 şüpheliden 16'sı tutuklandı. Operasyonda adreslerde yapılan aramalarda silah, mühimmat, çek ve senetler, dijital materyalle uyuşturucu ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 16'sı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 16'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bahamalardan Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletine gitmek üzere havalanan ve aynı aileden 4 kişinin bulunduğu küçük bir uçak denize düştükten sonra kayboldu. Uçağın Kuzey Andros kıyılarında denize zorunlu iniş yaptığı ya da düştüğü değerlendiriliyor. Bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmaları olumsuz hava koşulları nedeniyle durduruldu. Ve spor. Temsilcimiz Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında yarın deplasmanda Portekiz ekibi Sporting'le yapacağı maçı Norveçli hakem Espen Eskas yönetecek. TRT1'den canlı yayınlanacak karşılaşma saat 22'de başlayacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Ankara-Niğde istikametinde sol şerit trafiğe kapatılarak trafik kontrollü olarak diğer şeritten veriliyor. Bursa-İnegöl il sınırı devlet yolunun 38 ila 41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak trafik akışı Bursa-Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 49 ila 53. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Denizli il sınırı Çavdır-Söğüt yolunun 18 ila 24. kilometrelerinde sati kaplama onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 48 ila 50. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yolun Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım bölünmüş yolun Zonguldak istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim.
3: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
4: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
5: Dert, yine dert. Bıktım senden.
4: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 8 Eylül Salı, yurdumuzun kuzeydoğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Sinop ve Artvin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneyi, Kuzey Ege'nin kıyıları, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. 9 Eylül Çarşamba günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı,

yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 10 Eylül Perşembe günü yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey kesimleri parçalı bulutlu, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Mevsim normalleri civarında kuzey ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının çarşamba gününden itibaren tekrar artması bekleniyor. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Türkülerden haber geldi, nefes geldi, ses geldi. Gönüllerden dile, dillerden tele. Tellerden size geldi. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Bir Türkülerin Dilinden programında daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü programımızda Manisa türkülerinden örnekler sunacağız sizlere. Haydar Bayçın'dan alınan bir türküyle başlıyoruz programımıza. Türküyü Muzaffer Sarı Sözen repertuara kazandırmış. Oduncular dağdan odun indirir. Gözyaşı değirmenleri döndürür. Bu dert bizi iflah etmez, öldürür. Okan Murat Öztürk söylüyor.

Manisa türkülerinden örnekler sunduğumuz programımızda sırayı Çimen İpekçi'den dinleyeceğimiz bir türkü alıyor. Bu türküyü Muzaffer Sarısı'dan, Haydar Baycan'dan da. Kırmızı buğday ayrılmıyor sizinden. Mevlam versin güzellerin gencinden. Kim ayrılmış ben ayrılan eşimden. Yürü dilber, yürü, salma saçın sürüsün. Açıver cepkeni, elmas gerdan verin.

Türkülerin Dilinden programımızda şimdi de Musa Eroğlu'ndan Manisa Turgutlu'dan bir türkü dinliyoruz. Bu türküyü TRT İzmir Radyosu Mehmet Bulanlar'dan repertuara kazandırmış. Armut ağacı, armut ağacı, başında tacı, kalksın semah eylesin, anayla bacı.

Programı Sadile Kurtkaratepe'den dinleyeceğimiz bir türküyle devam edecek. Türkünün kaynak kişisi Niyazi Emre, derleyeni ise Ahmet Günday. İki durnam gelir Bağdat elinden, gül alır, gül verir kendi elinden. Aşığın verdiği koymaz dilinden, inip gider durnam, dost

Manisa türkülerinden örnekler sunduğumuz programımızda Nuri Esentürk'ten dinleyeceğimiz Hayati Ürgüp'le Şadan Yektaş'tan alınan bir türkü alıyor sırayı sevgili dinleyenler. Bu türküyü Hamdi Özbay Manisa Akhisar'dan repertuara kazandırmış. Çaya iner ağlarım, çayda balık avlarım, balık değil efkarım, ben derdimi ağlarım.

Manisa türkülerinden örnekler sunduğumuz Türkülerin Dilinden programımızın yavaş yavaş sonuna yaklaşırken Nezahat Bayram'ın sesinden bir türkü dinliyoruz. Bu türküyü Emin Aldemir, Haydar Bayçın'dan repertuara kazandırmış. Söğüdün yaprağı narindir narin, İçerim yanıyor, dışarım serin.

Manisa türkülerinden örnekler sunduğumuz Türkülerin Dilinden programımız Ahmet Günday'dan dinleyeceğimiz bir türküyle devam edecek. Bu türküyü Mustafa Hoşsu, Selim Önder'den alıp Manisa Selendi'den derlemiş. Yiğidenin dalı gevrecik olur, kırılıverir. Ellerin oğlu pek kurnaz olur, sarılıverir.

Sevgili dinleyenler, bugünkü Türkülerin Dilinden programımızda Manisa türkülerinden örnekler dinlettik sizlere. Programımızı Sevinç Akkaya'dan dinleyeceğimiz bir türküyle noktalıyoruz. Bu türküyü İsmet Egeli, Hasan Avcı'dan repertuara kazandırmış. Ateş attım samana, bak dumana dumana, senin zalim ananı ben getirdim ummanı. Programı hazırlayan ve sunan benim Nertif Karaslı. Bir başka türkü serinde görüşünceye dek gönül bahçenizin türkü kokan çiçekleri hiç solmasın. Hoşça kalın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 8 Eylül Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar bölgenin güney ve batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Balıkesir en yüksek 29 derece. Bilecik 26, Bursa 29, Çanakkale 28, Edirne 30, İstanbul, Kırklareli ve Kocaeli 27, Sakarya ve Yalova 28, Tekirdağ 26 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Afyonkarahisar en yüksek 26 derece. Aydın 37, Denizli 33, Kütahya 26, İzmir 34, Manisa 33, Muğla 34, Uşak 29 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Adana en yüksek 37 derece. Antalya 38, Burdur 32, Hatay 33, Isparta 30, Kahramanmaraş 34, Mersin 33, Osmaniye 35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar bölgenin güneydoğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Aksaray en yüksek 26 derece. Ankara 25, Çankırı 26, Eskişehir 27, Karaman 26, Kayseri ve Kırıkkale 25, Kırşehir 24, Konya 25, Nevşehir 23, Niğde 26, Sivas 22, Yozgat 20 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Sinop çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın en yüksek 28 derece. Bolu 25, Düzce 26, Karabük 29, Kastamonu ve Zonguldak 24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Kıyı kesimleri, Artvin çevreleri ile Tokat'ın kuzey kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya en yüksek 25 derece. Artvin 20, Bayburt 18, Çorum ve Giresun 23, Gümüşhane 20, Ordu 24, Rize 23, Samsun 25, Sinop 27, Tokat ve Trabzon 23 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Doğusu yer yer çok bulutlu geçecek. Rüzgar bölgenin batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Ağrı en yüksek 23 derece. Ardahan 15, Bingöl 28, Bitlis 23, Elazığ 28, Erzincan 24, Erzurum 20, Hakkari 28, Iğdır 27, Kars 18, Malatya ve Muş 27, Tunceli 30, Şırnak 31, Van 23 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman en yüksek 33 derece. Batman 34, Diyarbakır 33, Gaziantep 32, Kilis 35, Mardin 31, Şanlıurfa ve Siirt 33 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 8 Eylül Salı günü Batı Karadeniz, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, gece saatlerinde doğusunda 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah ve akşam saatlerinde kuzeyinde 4 ila 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde 5 ila 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nin batısında 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 9 Eylül Çarşamba günü Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 4 ila 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 10 Eylül Perşembe günü Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Antalya, Gaziantep, İstanbul ve İzmir'de yürütülen 4 ayrı soruşturma kapsamında 137 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını açıkladı. İstanbul'da terör örgütü DEAŞ yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin çatışma bölgeleriyle bağlantılı olduğu ve MASAK tarafından gönderilen hesap hareketlerinde terör örgütü DEAŞ'la diğer dini motifli terör örgütleri kapsamında adli işlem gören çok sayıda kişiyle para transferi ilişkisi bulunduğu tespit edildi. Kayseri merkezli 5 ilde yeni nesil suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 32 şüpheliden 16'sı tutuklandı. Operasyonda adreslerde yapılan aramalarda silah, mühimmat, çek ve senetler, dijital materyalle uyuşturucu ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 16'sı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 16'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bahamalardan Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletine gitmek üzere havalanan ve aynı aileden 4 kişinin bulunduğu küçük bir uçak denize düştükten sonra kayboldu. Uçağın Kuzey Andros kıyılarında denize zorunlu iniş yaptığı ya da düştüğü değerlendiriliyor. Bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmaları olumsuz hava koşulları nedeniyle durduruldu. Ve spor. Temsilcimiz Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında yarın deplasmanda Portekiz ekibi Sporting'le yapacağı maçı Norveçli hakem Espen Eskas yönetecek. TRT1'den canlı yayınlanacak karşılaşma saat 22'de başlayacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Ankara-Niğde istikametinde sol şerit trafiğe kapatılarak trafik kontrollü olarak diğer şeritten veriliyor. Bursa-İnegöl il sınırı devlet yolunun 38 ila 41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak trafik akışı Bursa-Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 49 ila 53. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Denizli il sınırı Çavdar-Söğüt yolunun 18 ila 24. kilometrelerinde sati kaplama onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 48 ila 50. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yolun Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım bölünmüş yolun Zonguldak istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir, aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvenli. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurt dışında bazı merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam sağanak yağışlı, en yüksek 19 derece. Atina parçalı bulutlu 34, Belgrad parçalı bulutlu 30, Berlin parçalı bulutlu 21, Helsinki sağanak yağışlı 17, Kiev parçalı bulutlu 22, Kopenhag gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Londra sağanak yağışlı 22, Madrid az bulutlu ve açık 38, Moskova sağanak yağışlı 16, Paris sağanak yağışlı 20, Priştine parçalı bulutlu 31, Roma parçalı bulutlu 30, Saraybosna parçalı bulutlu 33, Sofya parçalı bulutlu 28, Tiran parçalı bulutlu 34, Varşova gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Viyana parçalı bulutlu 33, Zürih gök gürültülü sağanak yağışlı 29 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu ve açık, en yüksek 35 derece. Aşgabat parçalı bulutlu 30, Astana parçalı bulutlu 27, Bağdat az bulutlu ve açık 42, Bakü parçalı bulutlu 25, Bişkek parçalı bulutlu 28, Duşanbe parçalı bulutlu 34, Kabil az bulutlu 32, Kerkük parçalı bulutlu 40, Kuveyt az bulutlu ve açık 40.

0: 42, Medine az bulutlu ve açık 45, Mekke ve Riyad az bulutlu ve açık 42, Şam az bulutlu ve açık 37, Tahran az bulutlu 34, Taşkent parçalı bulutlu 38, Tiflis parçalı bulutlu 23, Tokyo çok bulutlu 23 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu 33, Kahire az bulutlu ve açık 39, Melbourne parçalı bulutlu 17, Montreal parçalı bulutlu 23, New York parçalı bulutlu 26, Sydney parçalı bulutlu 23, Washington parçalı bulutlu 30 derece. Avrupa kıtasında Türklerin yaşadığı bazı merkezlere gelince, Çadırlunga parçalı bulutlu en yüksek 26 derece, Frankfurt gök gürültülü sağanak yağışlı 24, Gümülcine parçalı bulutlu 30, Kırcaali parçalı bulutlu 28, Köln gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Komrat parçalı bulutlu 26, Köstence parçalı bulutlu 25, Münih parçalı bulutlu 28, Podgorica parçalı bulutlu 34, Selanik parçalı bulutlu 29, Şumlu parçalı bulutlu 25, Taraklıya parçalı bulutlu 26, Valkaneş parçalı bulutlu 27, Zenitsa parçalı bulutlu 32, Gazi Mogosa açık 33, Girne açık 31, Lefkoşa açık 32, Güzelyurt az bulutlu ve açık 38 derece. Sayın dinleyiciler, yurt dışında bazı merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

insanoğlunun ilk ayak izlerini görebildiğimiz kentlerin Anadolu'da kurulduğunu, inanışların ilk tapınaklarının birçok uygarlığa esin kaynağı olan Anadolu'da olduğunu, bir çağa isim veren Tunç'un Anadolu'da keşfedildiğini ve en güzel materyallere bu topraklarda dönüştürüldüğünü biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız bu programdan öğreneceğiniz çok şey var. Anadolu Uygarlıkları. Hazırlayan Halit Develioğlu. Sunan Ayşe Yücel.

Tarih hiç durmadan akıp giden uzun bir nehir gibidir. Kaynağından çıkıp da akmaya başladığından bu yana, kimi savrulmuş nehrin hırçın sularında, kimi dilden dökülen kalıntılarıyla ışık tutmakta uygarlığımıza. Kimi ise bu nehrin kollarıyla yayılmıştır Anadolu'nun dört bir yanına. Anadolu'dur ki, insanoğlunun ilk ayak izleri saklıdır bağrında. Günümüze kadar ulaşanlarla birçok ilke şahitlik ederken, onlarca medeniyet hala ortaya çıkmayı bekler topraklarında. Anadolu ki yaşayış ve inanışlarıyla birçok uygarlığa esin kaynağı olmuş. İlk antlaşmalar burada yapılmış, ilk düzenli ordu burada oluşturulmuş. Dünyanın ilk kütüphanesi kurulmuş, bir çağ adını veren tunç burada keşfedilmiş ve bilimsel çalışmalar ilk kez burada başlamış. Anadolu uygarlıklarının binlerce yıl öncesinden dünya tarihinde bıraktıkları izleri aktarmaya çalıştığımız programımız başlarken, program yapımcımız Halit Develioğlu ile birlikte mikrofonda ben Ayşe Yücel, sesimizin ulaştığı herkesi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Bu haftaki programımızda Makedonya İmparatoru Büyük İskender'i anlatmaya devam edeceğiz.

Ele geçirdiği ülke halklarından yeni askerler toplayarak engebeli arazide savaşma yeteneğine sahip yeni bir ordu oluşturan İskender, M.Ö. 327 yazında Hindistan üzerine yürümek amacıyla Baktriyani'den ayrılır. Daha hafif silahlar kullanan piyade birliklerinin yanı sıra ok ve mızrak kullanan süvari birliklerinin yer aldığı bu ordunun asıl savaşçı gücü 35 bin askerden oluşur. Plutarkos'un bu ordu için verdiği 120 bin rakamının yedek kuvvetleri, katır ve deve sürücülerini, sağlık görevlilerini, seyyar satıcılarını, askerleri eğlendirmekle görevli gösteri gruplarını, kadın ve çocukları da kapsadığı sanılır. Hindukuş dağlarını ikinci kez geçen İskender, M.Ö. 326 baharında İndus Irmağı yakınındaki Taksila'ya, bugünkü adıyla Taksaşila'ya girer. Hidaspes ve Akesines, bugünkü isimleriyle Cihelun'la Çenap ırmaklarının arasındaki bölgenin hükümdarı Poros'u Hidaspes çarpışmasında yenilgiye uğratır. Esir olarak ele geçirilen Poros'a nasıl bir muamele görmek istiyorsun diye sorduğunda Poros krallara yakışır bir muamele cevabını verir. Daha sonra Poros'u affederek dost olurlar. Başarısını kutlamak üzere Aleksandra Nika kentini, ayrıca burada ölen atı Bukefalos'un adını verdiği Bukefala kentini kurar. Asya'nın doğusuna doğru yoluna devam etmek için Hifasis, yeni ismiyle Beyaz Irmağı'na kadar gitmesine karşın ordusunun ayaklanmak üzere olduğunu görerek geri dönmeye karar verir. Hidaspes Irmağı kıyısında 800 ila 1000 gemiden oluşan bir donanma kurduktan sonra bazı birlikleri karadan yürüterek İndus Irmağı boyunca Hint Okyanusu'na kadar ilerler. Bu arada Ravi Irmağı yakınlarında Malililerle girişilen çarpışmada ağır biçimde yaralanır. Milattan önce Ağustos 325'te İndus Deltası'nın ağzındaki Patala'ya ulaşır. Burada bir liman ve tersane yaptırır. Dönüş yolculuğu için ordusunun bir bölümü Nearkos'un komutasındaki gemilerle M.Ö. Eylül 325'te denize açılırken kendisi de kıyıyı izleyerek yiyecek sıkıntısı içinde ve çok zor koşullarda Belucistan'a geçer. Bu arada Hindistan seferi hazırlıklarına başlar.

Daha Hindistan seferine başlamadan yönetimde kanlı temizlik hareketlerini başlatan İskender, yokluğu sırasında da bu politikayı sürdürerek satraplarından 1/3'ünü değiştirip 6'sını öldürtür. M.Ö. 324 ilkbaharında Susa'ya vardığında hazine görevlisi Harpalos'un 6.000 paralı asker ve 5.000 talentle Yunanistan'a kaçmaya çalışan hazine görevlisini Girit'te öldürtür. Makedonyalılarla Persleri kaynaştırma politikasına daha çok ağırlık verdiği bu dönemde Darius'un kızı Barsine ile, bilinen diğer adı Stateira ile evlenir ve komutanlarıyla askerlerini de aynı yolu izlemeye özendirir. Ama Perslerin ordu ve yönetimde giderek eşit bir konuma yükselmesi Makedonyalıların tepkisini çekmeye başlar. Makedonya'da askeri eğitim gören 30 bin Persli gencin dönüşü, Baktriyani, Sogdiana ve Arachosia gibi doğu ülkelerinden gelenlerin süvari birliğine, ayrıca Pers soylularının kraliyet muhafız birliğine alınmaları bu hoşnutsuzluğu daha da arttırır. İskender'in Makedonyalı eski askerlerini ülkeye geri göndermeye karar vermesi, imparatorluğun güç ve yönetim merkezini Asya'ya kaydırmaya yönelik bir girişim olarak değerlendirilir. M.Ö. 324'te Gipis'te çıkan ayaklanmaya kraliyet muhafızları dışında bütün ordu katılır. Bunun üzerine İskender bütün orduyu dağıtarak Perslerden yeni bir ordu kurar ve ayaklanmanın sona ermesinden sonra 10 bin eski askeri armağanlarla yurda gönderir. Bu sayede ordu daha da güçlenir.

Kendisine tanrısal onurlar yakıştıran ve bunu Yunan kentlerine zorla kabul ettiren İskender, M.Ö. 324 kışında Luristan'da yerel halka yönelik sert bir sindirme hareketine girişir. İlkbaharda Babil'e geçerek bir bölümü uzak ülkelerden gelen elçileri kabul eder. Bu arada Hindistan'la deniz bağlantısını sağlamak için Arabistan kıyılarına yönelik bir sefer hazırlığı yapar. Ayrıca Hazar Denizi'nin ötesine bir keşif birliği gönderir. Babil'de sulama kanalları yaptırmayı ve Basra Körfezi kıyılarında yeni kentler kurmayı planlarından ardından hastalanır ve 10 gün sonra henüz 32 yaşındayken M.Ö. 323 yılında yaşama veda eder. Cenazesi önce Memphis'e, oradan İskenderiye'ye götürülür ve burada altın bir tabuta konur. Ölmeden önce kendisine bu kadar büyük bir imparatorluğu kime bıraktığı sorulduğunda son söz olarak en güçlünüze cevabını verdiği söylenir. İskender'in ölümünden sonra imparatorluk dört parçaya ayrılır. Kassander Yunanistan'a, Kreatus ve Antigonos Batı Asya'ya, Seleukos Doğu'ya, Ptolemyos Mısır'a hükümdar olur. Kassander güce olan tutkusunu kısa zamanda göstererek 7 yıl sonra İskender'in annesi Olimpias'ı idam ettirir. 12. yılın sonundaysa İskender'in karısı Roxana ve imparatorluğun gerçek varisi olan oğlunu zehirlettirdiğinde artık İskender'in soyunu tamamen kurutmayı başarır. İskender'in ikinci eşi Barsine'den doğan oğlu Herakles'i de zehirletir. Hatta Antipatrit Hanedanı'nın kurucusu olan Kassander'in İskender'in ölümünden sorumlu olduğu da iddia edilir. Genç yaşta ölmesine karşın 12 yıl 8 ay süren hükümdarlık dönemine büyük çaplı seferleri sığdıran İskender'in kurduğu geniş imparatorluk temelde Perslerden kalma yönetim sistemine dayanır. Bununla birlikte yerel satraplara bağlı olmayan tahsildarlardan oluşan merkezi bir vergi toplama mekanizması kurarak yeni bir mali sistemin temelini attığı bilinir. Görevlilerin yolsuzlukları ve yiyiciliği nedeniyle bu sistemi iyi işletememekle birlikte sikke çıkarma hakkını tek eline alarak ve Pers hazinelerinde birikmiş gümüş ve altını para biçiminde piyasaya sürerek bütün Ön Asya'da ve Akdeniz'de ticaret ve para ekonomisini geliştirdiği söylenir. Öte yandan İskender'in yeni kentler kurması Yunan yayılmasında yeni bir dönem açar. Askeri birer üs olarak kurulan ama zamanla birer kültür ve ticaret merkezine dönüşen bu kentler, eski Yunan etkisinin Hindistan'a kadar yayılmasında önemli rol oynar. Bu arada Pers-Makedonya karışımıyla yeni bir ırk yaratma girişimi sonuçsuz kaldıysa da, Yunan kültürüne yatkın ama doğuya özgü yeni bir soylu sınıf ortaya çıkar. Kendisini ve askerlerini en güç işlere yöneltmeyi başaran güçlü bir irade ve yetenekle esnek bir düşünce yapısını birleştiren İskender, koşullar gerektirdiğinde geri çekilmeyi ve değişiklikler yapmayı bilen bir kişidir. Düş gücü ve romantizmi kendisini Herakles, Aşil ve Diyojen gibi kahramanlarla özdeşleştirmesine yol açacak ölçüde güçlüdür. Çabuk öfkelenme, acımasızlık ve inatçılık gibi özellikleri uzun seferlerde daha çok ortaya çıkar. Güvenmediği kişileri hiç sorgulamadan öldürmekten çekinmemesine karşın, adamları onun peşinden gider, ona bağlı kalır ve güçlüklere katlanır. Dünyanın en büyük askeri dehaları arasında sayılan İskender, değişik kuvvetleri bir arada kullanmada ve düşmanın yeni savaş biçimlerine, yeni taktiklerle karşı koymada son derece ustadır. Yaratıcılığıyla savaşın sonucunu belirleyecek fırsatları değerlendirmeyi çok iyi bilir. İskender'in kısa süren hükümdarlığı, Avrupa ve Asya tarihi açısından önemli bir dönüm noktası sayılır.
seferleri ve bilimsel araştırmalara merakı, coğrafya ve doğa tarihi gibi konulardaki bilgilerin gelişmesine katkıda bulunmuş, ayrıca büyük uygarlık merkezlerinin geliştirdiği bilgi birikiminin ortak bir potada kaynaşmasına zemin hazırlamıştır. Siyasal açıdan olmasa bile ekonomik ve kültürel açıdan Cebeli Tarık'tan Pencap'a uzanan, ticarete ve toplumsal ilişkilere açık bir imparatorluk kurduğu ve ortak sayılabilecek bir uygarlığa ve bir lingua franca olarak Yunan kini lehçesine dayalı yeni bir dünya meydana getirdiği söylenir. Sonuçta İskender kendisinin Herakles'in soyundan geldiğini benimsemesi ve kendisini tanrısallaştırması onun halkın gözündeki büyüklüğünü ifade eder. Temsil edilen figürlerinde bile kendisini Amon gibi koç boynuzuyla, Herakles gibi aslan başlı postuyla gösterir. İkinci Filip'in ordusunda mızraklarının boyları 350 cm ile 400 cm kadar uzun olan ve Peseteri ya da Pihanlangita adlı askerler bulunur. Bu disiplinli askerler Phalanx adlı bir sistemle savaşırlar. Phalanx birliği normalden iki kat daha uzun olan ve Sarissa olarak isimlendirilen mızrakları kullanan askerlerden oluşur. Phalanx'ta ilk sıralardaki askerler mızraklarını öne doğru uzatır ve düşmana mızraktan bir duvar örer. Bu sayede İskender'in babası Filip, Phalanx'a göre daha kısa mızrakları bulunan Yunan şehir devletlerindeki hopliteleri, Trakya kabilelerine ve bölgedeki diğer uluslara karşı üstünlük sağlar. İkinci Filip'in ölümünden sonra yerine geçen İskender, Phalanx'ları güçlü kompanyon süvarileriyle destekler ve ek olarak Hipaspiste gibi yeni birimler oluşturarak Phalanx'lara koruma sağlar. Buna ek olarak İskender ele geçirdiği bölgelerdeki Teselyalı süvarileri, Rodoslu sapancıları, Giritli okçuları ordusuna katar ve üstün stratejileriyle dağınık ve stratejileri sayı üstünlüğüne dayanan ve daha çok hafif donanımlı birimlerden oluşan Persileri sayıca az olmasına rağmen yenilgiye uğratıp Helenik uygarlığı başlatır. Daha sonraki dönemlerde orduda filler de kullanılır. Monotilomundo editus exempilium terrastot possessubuno esseviru, yani bu dünya yararlı değildir. Yayınlanan bu modele birçok ülke dahil edilebilir. Tek adam. İskender'in en büyük kalıtı bu söz üzerine kurulur. Ondan önce Platon'un Respublikası'nda kurgulanan fakat hep polisin sınırları içinde kalan ve uygulanabilir bir katılımcı demokrasisinin işlendiği şehir devleti yerini ülkeleri, denizleri, dağları, nehirleriyle geniş bir hinterlanda sahip territoryal devlete bırakır. Bu Batı'da monarşinin gerçek ilham kaynağıdır ve etkileri salt politik anlamda değil, kültürel anlamda da elle tutulur dönüşümlerle kendisini gösterir. Yunan anakarasında Atina bir düşünce ve sanat başkenti olma özelliğini Anadolu ve daha doğudaki şehirlere terk eder. Bergama, Antakya, Selefka ve Mısır'da İskenderiye, Akdeniz dünyasının yeni okulları, parlak birer uygarlık merkezi olurlar. Ticaret kendisine yeni yollar, sahalar kazanırken doğudan getirilen zenginlikler Yunan dünyasında altın ve gümüşün artmasıyla ilk enflasyonist dalgalanmaları yaratır. İskender'in fetihleri Yunan dilini şarkın derinliklerine taşırken mimaride de doğu tesiriyle binaların oranları büyür, ilk tonoz denemeleri yapılır. Monarkın yükselişi klasik çağdaki kamu yapılarının önüne profan saray ve ev mimarisini geçirir. Düşünülebilir ki aynı tek adam fikri yontu sanatında onurlandırma amaçlı heykelleri ve kişisel portreleri ortaya çıkarır. Batıya oryantal motif ve düşünceler, senkretizm, doğuda Hindistan'daysa Buda'ya antropomorf Yunan alışkanlıklarıyla vücut veren Greco-Budist sanatı gelişir. Doğunun batıya, batının doğuya nüfuz ettiği yeni bir dönem başlar artık.
Johann Gustav Droysen'in 19. yüzyılda adını koyduğu Helenizm çağıdır bu. Hindistan'da Zeus, Shiva ve Çakra'nın mahiyetine girerken, Atina'da Trak tanrısı Bendis'e ayinler düzenlenmesi, Sabazios, Kibele, Adonis, Attis gibi doğu tanrılarının Yunanistan'da yüceltilmesi bu dönüşümün eseridir. Afrodit, Atargatis, Astarte ile, Isis Demeter'le, Dionysos, Osiris'le, Herakles, Melkart'la bir tutunmaya başlanır. İskenderiye'de yeni bir kült doğar, Serapis. En önemlisi de İskender'le birlikte Tanrı Kral fikrinin batıda tanınmaya başlanmasıdır. Roma İmparatorluğundaki tanrılaştırma düşüncesinin ve imparatorluk kültünün kaynağı İskender'dir. İskender doğudaki ilk Tanrı Kral değildir ama batıda inançsız yandaşları ve alaycı Yunanlılar hariç tutulursa yaşarken Tanrı bilinen ilk ve son hükümdar olur. Hiç durmadan akıp giden uzun bir nehirse, bu nehrin suyu dil, bereketi günümüze kadar gelen kalıntılardır. Bu kalıntıların ışık tuttuğu Anadolu uygarlıklarını tanımaya çalıştığımız programımızda bu hafta Makedonya İmparatoru Büyük İskender'i anlatmaya devam ettik. Programı hazırlayan Halit Develioğlu, mikrofonda ben Ayşe Yücel. Binlerce yıl öncesindeki yaşanmışlıklardan arta kalan ne varsa sizler için derlemeye devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek esen kalın.

0: insanoğlunun ilk ayak izlerini görebildiğimiz kentlerin Anadolu'da kurulduğunu, inanışların ilk tapınaklarının birçok uygarlığa esin kaynağı olan Anadolu'da olduğunu, bir çağa isim veren Tunç'un Anadolu'da keşfedildiğini ve en güzel materyallere bu topraklarda dönüştürüldüğünü biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız bu programdan öğreneceğiniz çok şey var. Anadolu Uygarlıkları. Hazırlayan Halit Develioğlu. Sunan Ayşe Yücel.
1: Ormanlar, sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesi için gerekli olan su, gıda, barınma gibi ihtiyaçları sağlarken, doğanın korunmasına ve iklim değişikliğine sebep olan sera gazı salımlarının azaltılmasına da destek oluyor. Türkiye'de orman alanları yaklaşık 22 milyon hektarla ülke yüz ölçümünün %28'ini oluşturuyor. Akdeniz coğrafyası ve iklim kuşağında yer alan Türkiye'de Doğu Akdeniz sahil şeridi, Ege, Marmara ve Batı Karadeniz bölgeleri orman yangınına hassas bölgeler arasında yer alıyor. Türkiye'de ormanlık alanların yaklaşık %60'ı yangınlardan zarar görüyor. Bu oran 12 milyon hektarlık bir alanı ifade ediyor ki bu bazı ülkelerin yüz ölçümünün birkaç katı. Ülkemizde yangına hassas alanlar, kızılçam ve karaçam gibi iğne yapraklı türlerin oluşturduğu ormanlarla makilik alanlardan oluşuyor. Orman yangınları nedeniyle her yıl 782 bin ton karbondioksit eş değeri sera gazı salımı gerçekleştiği tahmin ediliyor. Yanan ormanların yeniden tesisi ve yangına hassas ormanların yangına daha dirençli hale getirilmesi için ağaçlandırma çalışmaları Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılıyor. Yanan orman alanları hiçbir şekilde başka kullanım amacına dönüştürülemez. Bu durum anayasal güvence altında bulunuyor. Ülkemizde her yıl çıkan orman yangınlarının yaklaşık %95'i insan kaynaklı. Ve bu yangınlar ihmal, dikkatsizlik sonucu veya kasıtlı çıkıyor. Orman yangınlarını önlemek için pikniklerinizi belirlenen alanlarda yapın. Piknik alanlarında gerekli önlemleri almadan ateş yakmayın. Yakılan ateşin tamamen söndüğünden emin olun. Sigara izmaritlerini orman ve yol kenarlarına atmayın. Anıs, atık ve çöp yakmayın. Ateş ve yangın görürseniz 177 Alo Orman Yangını ihbar hattını arayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 8 Eylül Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar bölgenin güney ve batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Balıkesir en yüksek 29 derece. Bilecik 26, Bursa 29, Çanakkale 28, Edirne 30, İstanbul, Kırklareli ve Kocaeli 27, Sakarya ve Yalova 28, Tekirdağ 26 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Afyonkarahisar en yüksek 26 derece. Aydın 37, Denizli 33, Kütahya 26, İzmir 34, Manisa 33, Muğla 34, Uşak 29 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Adana en yüksek 37 derece. Antalya 38, Burdur 32, Hatay 33, Isparta 30, Kahramanmaraş 34, Mersin 33, Osmaniye 35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar bölgenin güneydoğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Aksaray en yüksek 26 derece. Ankara 25, Çankırı 26, Eskişehir 27, Karaman 26, Kayseri ve Kırıkkale 25, Kırşehir 24, Konya 25, Nevşehir 23, Niğde 26, Sivas 22, Yozgat 20 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Sinop çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın en yüksek 28 derece. Bolu 25, Düzce 26, Karabük 29, Kastamonu ve Zonguldak 24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Kıyı kesimleri Artvin çevreleri ile Tokat'ın kuzey kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya en yüksek 25 derece. Artvin 20, Bayburt 18, Çorum ve Giresun 23, Gümüşhane 20, Ordu 24, Rize 23, Samsun 25, Sinop 27, Tokat ve Trabzon 23 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Doğusu yer yer çok bulutlu geçecek. Rüzgar bölgenin batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Ağrı en yüksek 23 derece. Ardahan 15, Bingöl 28, Bitlis 23, Elazığ 28, Erzincan 24, Erzurum 20, Hakkari 28, Iğdır 27, Kars 18, Malatya ve Muş 27, Tunceli 30, Şırnak 31, Van 23 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman en yüksek 33 derece. Batman 34, Diyarbakır 33, Gaziantep 32, Kilis 35, Mardin 31, Şanlıurfa ve Siirt 33 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7. Sabah ve akşam saatlerinde kuzeyinde 4 ila 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6. Kuzeyinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Antalya Körfezi'nin batısında 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan, zamanla batılı yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde, akşam saatlerinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, akşam saatlerinde yer yer 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İstanbul'da çalıştığı şirketin ödemelerini kendisine ve başka kişilere ait banka hesaplarına aktararak yaklaşık 122 milyon liralık zarara yol açtığı belirlenen muhasebecinin de aralarında bulunduğu 19 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin banka hesapları bloke edilirken 5 taşınmazda 12 araca el konuldu. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı OECD tarafından gerçekleştirilen Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı PISA 2025'in sonuçları açıklandı. 15 yaş grubunda örgün eğitime devam eden öğrencilerin fen bilimleri, okuma becerileri ve matematik alanlarını değerlendirmek ve ülkeleri karşılaştırabilmek amacıyla 3 yılda bir gerçekleştirilen programın 2025 yılı değerlendirmesi dünya genelinde 91 ülke ve ekonomiden yaklaşık 760 bin öğrencinin katılımıyla yapıldı. PISA 2025 sonuçlarına göre Türkiye 494 puanla fen bilimlerinde en fazla puan artışı gösteren ülke oldu. Türkiye okuma becerileri alanında 472 puanla tüm ülkeleri ve OECD ülkelerine ait ortalamanın üstünde yer aldı. Matematikte ise 462 puana ulaştı ve bu sonuçla OECD üyesi ülkeler ortalamasını yakalarken tüm ülkeler ortalamasının 33 puan üzerine çıkmış oldu. Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde toprak kayması meydana geldi. Heyelan nedeniyle bir evde hasar oluştu. Çevredeki iki ev ise tedbir amacıyla tahliye edildi. Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde kuvvetli rüzgar ve deniz koşulları nedeniyle bugün denize girmek yasaklandı. Valilikten yapılan açıklamada vatandaşlardan yasağa uymaları istendi. Polis ve jandarma ekipleri bölgede denetimlerde bulunacak. Konya'nın Meram ilçesinde tartıştığı vatandaşın aracına saldıran ve trafik kurallarını ihlal eden sürücüye 380 bin lira ceza uygulandı. Hakkında adli işlem başlatılan sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu. Aracı ise 60 gün süreyle trafikten men edildi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı, Amerika Birleşik Devletleri'nin 17 Haziran'da imzalanan İslamabad mutabakatındaki taahhütlerini uygulaması halinde bölgedeki durumun normale döneceğini söyledi. İran Öğrenci Haber Ajansı ISNA'ya göre Japon mevkidaşı Motegi Toshimitsu ile telefonda görüşen Erakçı, bölgedeki durumun Amerika Birleşik Devletleri'nin İslamabad mutabakatındaki taahhütlerini yerine getirmemesinden kaynaklandığını savundu. Umman'la Hürmüz Boğazı konusu görüşmelere ilişkin Japon mevkidaşına bilgi veren Erakçı, iki ülke arasında boğazdan geçici bir trafik güzergahı belirleme konusunda görüşmelerde önemli ilerleme kaydedildiğini aktardı. Ve spor, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı bugün başlıyor. Futbolda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 2026-2027 sezonu bugün oynanacak lig aşamasının ilk hafta maçlarıyla başlayacak. 36 takımın mücadele edeceği sezonda 8 maç sonunda ilk 8'e giren ekipler son 16 turuna yükselecek. UEFA Şampiyonlar Ligi finali ise 5 Haziran 2027'de İspanya'nın başkenti Madrid'de oynanacak. Ligin ilk haftasında turnuva temsilcilerimizden Galatasaray, yarın Türkiye saatiyle 22'de deplasmanda Portekiz'in Sporting takımına konuk olacak. Ligdeki diğer temsilcimiz Fenerbahçe ise 10 Ağustos Perşembe günü saat 19.45'te sahasında İtalyan ekibi Roma'yı ağırlayacak. Temsilcilerimizin maçları TRT1'den canlı yayınlanacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Ankara-Niğde istikametinde sol şerit trafiğe kapatılarak trafik kontrollü olarak diğer şeritten veriliyor. Bursa-İnegöl il sınırı devlet yolunun 38 ila 41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak trafik akışı Bursa-Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 49 ila 53. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Denizli il sınırı Çavdır-Söğüt yolunun 18 ila 24. kilometrelerinde sati kaplama onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 48 ila 50. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yolun Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım bölünmüş yolun Zonguldak istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 9 Eylül Çarşamba günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı illerinin iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 10 Eylül Perşembe günü yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey kesimleri parçalı bulutlu. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 11 Eylül Cuma günü yurdumuzun kuzey ve doğu kesimleri parçalı bulutlu. Van'ın doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı ise yurt genelinde 4 ila 8 derece artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü,

0: Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Hatay, İskenderun ve Mersin Yenişehir'de deniz suyu sıcaklığı 31 derece. Antalya, Alanya ve Muğla, Fethiye'de 30, Mersin, Anamur'da 29, Antalya, Finike ve Kaş'ta 28, İzmir, Konak, Pasaport, Menderek, Fener'inde 26, Artvin, Hopa, Rize ve Muğla, Bodrum'da 26 derece. Muğla, Datça'da deniz suyu sıcaklık değeri 25 derece. Van, Gevaş, Akdamar, Feneri, Samsun, Atakum bölge, İstanbul, Sarıyer, Kumköy, Kilyos, Çanakkale ve Kastamonu, İnebolu'da 25, Balıkesir, Ayvalık, Giresun, Bartın, Güney Menderek, Feneri, İzmir, Dikili, Kastamonu, Cide, Kuzey Menderek, Feneri, Sinop, Tekirdağ, Süleymanpaşa, Aydın, Kuşadası ve Trabzon, Ortahisar Havalimanı'nda 24, Çanakkale, Ezine, Geyikli, Odunluk, İskele, Feneri, Van, Tuşba Liman, Ordu, Altınordu ve Bitlis, Tatvan Liman'da 23, Bitlis, Adil Cevaz Liman'da 21 derece. Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktardık.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Bazı değişiklikler iyidir. Bazıları ise yaşam kaynaklarımızı bitirir. Eğer biz değişmezsek, iklimler değişecek. Yağışlar ve su kaynakları azalacak. Topraklarımızdaki kuraklık, çölleşme, tuzlanma ve erozyon olayları artacak. Peki ya biz değişirsek? Eğer bunu başarabilirsek, dünyamız değişecek. Su kaynaklarımız temiz kalacak, artacak. Topraktan bereket fışkırmaya devam edecek. Gelin değişime başlayalım. Yarınları susuz bırakmayalım.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Her saat başı haber, hava ve denizlerdeki durum, eğitim kültür programları, spor, müzik, hayata dair her şey. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda hayat var.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 8 Eylül Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar bölgenin güney ve batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Balıkesir en yüksek 29 derece. Bilecik 26, Bursa 29, Çanakkale 28, Edirne 30, İstanbul, Kırklareli ve Kocaeli 27, Sakarya ve Yalova 28, Tekirdağ 26 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Afyonkarahisar en yüksek 26 derece. Aydın 37, Denizli 33, Kütahya 26, İzmir 34, Manisa 33, Muğla 34, Uşak 29 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Adana en yüksek 37 derece. Antalya 38, Burdur 32, Hatay 33, Isparta 30, Kahramanmaraş 34, Mersin 33, Osmaniye 35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar bölgenin güneydoğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Aksaray en yüksek 26 derece. Ankara 25, Çankırı 26, Eskişehir 27, Karaman 26, Kayseri ve Kırıkkale 25, Kırşehir 24, Konya 25, Nevşehir 23, Niğde 26, Sivas 22, Yozgat 20 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Sinop çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın en yüksek 28 derece. Bolu 25, Düzce 26, Karabük 29, Kastamonu ve Zonguldak 24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Kıyı kesimleri, Arfin çevreleri ile Tokat'ın kuzey kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya en yüksek 25 derece. Artvin 20, Bayburt 18, Çorum ve Giresun 23, Gümüşhane 20, Ordu 24, Rize 23, Samsun 25, Sinop 27, Tokat ve Trabzon 23 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Doğusu yer yer çok bulutlu geçecek. Rüzgar bölgenin batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Ağrı en yüksek 23 derece. Ardahan 15, Bingöl 28, Bitlis 23, Elazığ 28, Erzincan 24, Erzurum 20, Hakkari 28, Iğdır 27, Kars 18, Malatya ve Muş 27, Tunceli 30, Şırnak 31, Van 23 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman en yüksek 33 derece. Batman 34, Diyarbakır 33, Gaziantep 32, Kilis 35, Mardin 31, Şanlıurfa ve Siirt 33 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava sağanak yağışlı. Öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta hava parçalı bulutlu. Öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda doğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta hava az bulutlu. Gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeyden 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta hava az bulutlu geçecek. Akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta hava az bulutlu. Öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İstanbul'da çalıştığı şirketin ödemelerini kendisine ve başka kişilere ait banka hesaplarına aktararak yaklaşık 122 milyon liralık zarara yol açtığı belirlenen muhasebecinin de aralarında bulunduğu 19 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin banka hesapları bloke edilirken 5 taşınmazda 12 araca el konuldu. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı OECD tarafından gerçekleştirilen Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı PISA 2025'in sonuçları açıklandı. 15 yaş grubunda örgün eğitime devam eden öğrencilerin fen bilimleri, okuma becerileri ve matematik alanlarını değerlendirmek ve ülkeleri karşılaştırabilmek amacıyla 3 yılda bir gerçekleştirilen programın 2025 yılı değerlendirmesi dünya genelinde 91 ülke ve ekonomiden yaklaşık 760 bin öğrencinin katılımıyla yapıldı. PISA 2025 sonuçlarına göre Türkiye 494 puanla fen bilimlerinde en fazla puan artışı gösteren ülke oldu. Türkiye okuma becerileri alanında 472 puanla tüm ülkeleri ve OECD ülkelerine ait ortalamanın üstünde yer aldı. Matematikte ise 462 puana ulaştı ve bu sonuçla OECD üyesi ülkeler ortalamasını yakalarken tüm ülkeler ortalamasının 33 puan üzerine çıkmış oldu. Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde toprak kayması meydana geldi. Heyelan nedeniyle bir evde hasar oluştu. Çevredeki iki ev ise tedbir amacıyla tahliye edildi. Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde kuvvetli rüzgar ve deniz koşulları nedeniyle bugün denize girmek yasaklandı. Valilikten yapılan açıklamada vatandaşlardan yasağa uymaları istendi. Polis ve jandarma ekipleri bölgede denetimlerde bulunacak. Konya'nın Meram ilçesinde tartıştığı vatandaşın aracına saldıran ve trafik kurallarını ihlal eden sürücüye 380 bin lira ceza uygulandı. Hakkında adli işlem başlatılan sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu, aracı ise 60 gün süreyle trafikten men edildi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı, Amerika Birleşik Devletleri'nin 17 Haziran'da imzalanan İslamabad mutabakatındaki taahhütlerini uygulaması halinde bölgedeki durumun normale döneceğini söyledi. İran Öğrenci Haber Ajansı ISNA'ya göre Japon mevkidaşı Motegi Toshimitsu ile telefonda görüşen Erakçı, bölgedeki durumun Amerika Birleşik Devletleri'nin İslamabad mutabakatındaki taahhütlerini yerine getirmemesinden kaynaklandığını savundu. Umman'la Hürmüz Boğazı konusundaki görüşmelere ilişkin Japon mevkidaşına bilgi veren Erakçı, iki ülke arasında boğazdan geçici bir trafik güzergahı belirleme konusunda görüşmelerde önemli ilerleme kaydedildiğini aktardı. Ve spor, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı bugün başlıyor. Futbolda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 2026-2027 sezonu bugün oynanacak lig aşamasının ilk hafta maçlarıyla başlayacak. 36 takımın mücadele edeceği sezonda 8 maç sonunda ilk 8'e giren ekipler son 16 turuna yükselecek. UEFA Şampiyonlar Ligi finali ise 5 Haziran 2027'de İspanya'nın başkenti Madrid'de oynanacak. Ligin ilk haftasında turnuva temsilcilerimizden Galatasaray yarın Türkiye saatiyle 22'de deplasmanda Portekiz'in Sporting takımına konuk olacak. Ligdeki diğer temsilcimiz Fenerbahçe ise 10 Ağustos Perşembe günü saat 19.45'te sahasında İtalyan ekibi Roma'yı ağırlayacak. Temsilcilerimizin maçları TRT1'den canlı yayınlanacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Ankara-Niğde istikametinde sol şerit trafiğe kapatılarak trafik kontrollü olarak diğer şeritten veriliyor. Bursa İnegöl il sınırı devlet yolunun 38 ila 41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak trafik akışı Bursa-Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 49 ila 53. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Denizli il sınırı Çavdır-Söğüt yolunun 18 ila 24. kilometrelerinde sati kaplama onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 48 ila 50. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yolun Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım bölünmüş yolun Zonguldak istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam sağanak yağışlı 12 derece, Atina parça bulutlu 23, Belgrad parça bulutlu 19, Berlin parça bulutlu 13, Helsinki sağanak yağışlı 15, Kiev sağanak yağışlı 13, Kopenhag sağanak yağışlı 12, Londra sağanak yağışlı 12, Madrid parça bulutlu 22, Moskova parça bulutlu 10, Paris sağanak yağışlı 11, Priştine parça bulutlu 17, Roma parça bulutlu 24, Saraybosna parça bulutlu 17, Sofya parça bulutlu 16, Tiran parça bulutlu 21, Varşova sağanak yağışlı 12, Viyana parça bulutlu 19 ve Zürih sağanak yağışlı 12 derece. Asya kıtasında Amman parça bulutlu 21 derece, Aşgabat parça bulutlu 19, Astana parça bulutlu 11, Bağdat az bulutlu ve açık 30, Bakü parça bulutlu 18, Bişkek parça bulutlu 13, Duşanbe az bulutlu ve açık 19, Kabil parça bulutlu 15, Kerkük az bulutlu ve açık 23, Kuveyt az bulutlu ve açık 31, Medine az bulutlu ve açık 30, Mekke az bulutlu ve açık 29, Riyad az bulutlu ve açık 28, Şam az bulutlu ve açık 19, Tahran parça bulutlu 20, Taşkent az bulutlu ve açık 24, Tiflis parça bulutlu 13 ve Tokyo sağanak yağışlı 18 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir parça bulutlu 24 derece, Kahire az bulutlu ve açık 24, Melbourne sağanak yağışlı 9, Montreal parça bulutlu 14, New York parça bulutlu 16, Sydney parça bulutlu 12 ve Washington parça bulutlu 19 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadırlunga parça bulutlu 15 derece, Frankfurt sağanak yağışlı 13, Gümülcine parça bulutlu 18, Kırcaali parça bulutlu 15, Köln sağanak yağışlı 12, Komrat parça bulutlu 14, Köstence parça bulutlu 17, Münih parça bulutlu 15, Podgorica az bulutlu 21, Selanik parça bulutlu 19, Şumlu parça bulutlu 13, Taraklia parça bulutlu 15, Balkaneş parça bulutlu 15, Zenitsa

parça bulutlu 18, Gazi Mavasa açık 19, Girne açık 25, Lefkoşa açık 23 ve Güzelyurt az bulutlu ve açık 18 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: denizciler, balıkçılar, gemiciler.
1: Frekansınız Meteorolojinin Sesi Radyosu'na ayarlı olsun.
0: Rüzgarınız neta, rotanız belli,
1: yolunuz hep açık olsun.

Doğa bana özen gösterin diyor. Çöp yığınlarının doruğa ulaştığı bu dönemde dünya olarak belki her zamankinden fazla durup düşünmek için zamanımız var. Her birimizin neyi daha iyi yapabilirim sorusunu sorma zamanı. Sağlığımızı, doğanın sağlığını korumak için önce farkına varmalıyız. Tek kullanımlık maskeler, plastik eldivenler nereye gidiyor? Bize enfeksiyon ve çevre kirliliği olarak geri dönmeyecek mi? Artan maske ve plastik eldiven kullanımı önüne geçilemez bir sağlık ve çevre sorunu haline gelmeden düşünelim, ihtiyacımız kadar kullanalım. Kullanılmış maske ve eldivenleri ikinci bir torbaya koyarak en az 72 saat beklettikten sonra evsel atığa atalım.

0: yaşam kaynağımız, zirveden gelen benzersiz lezzet. İçilebilir su yakın gelecekte tüm seçkin marketlerde. Sınırlı sayıda. Tükenmeden alın.
1: Çevremizi korumaz, su kaynaklarımızı temiz tutmaz ve cömertçe harcarsak belki de bu tablo yakın gelecekte gerçek olacak. Gelin tedbirimizi alalım. Tasarruf edip geleceğe can suyu olalım.
2: Meteorolojinin sesi.

0: ülkemizin de içinde yer aldığı Akdeniz sahilleri, iki önemli deniz kaplumbağası türü Caretta caretta ve Chelonia midas'ın önemli yuvalama alanlarında. Ancak yaşam alanlarını hızla tahrip ettiğimiz bu türlerin nesli, insan kaynaklı baskılar nedeniyle tehlike altında. 110 milyon yıldır bu gezegende varlığını sürdüren deniz kaplumbağalarının yaşama uğraşına duyacağımız saygı, sürdürülebilir dünya için verdiğimiz sözün aslında ta kendisi. Farklı sebeplerle hızla yok olan deniz kaplumbağalarını korumak için bu farkındalığı yaymaya sen de var mısın?
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Onlar binlerce yıldır bu tabiatın ev sahipleri. Geleceğimiz için nesli tehlike altındaki türlere ve yaşam alanlarına sahip çıkalım. Gelin tabiatı ve tabiatın bize hediye ettiği tüm güzellikleri koruyalım ve bunu ilke edinelim.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 8 Eylül Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar bölgenin güney ve batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Balıkesir en yüksek 29 derece. Bilecik 26, Bursa 29, Çanakkale 28, Edirne 30, İstanbul, Kırklareli ve Kocaeli 27, Sakarya ve Yalova 28, Tekirdağ 26 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Afyonkarahisar en yüksek 26 derece. Aydın 37, Denizli 33, Kütahya 26, İzmir 34, Manisa 33, Muğla 34, Uşak 29 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Adana en yüksek 37 derece. Antalya 38, Burdur 32, Hatay 33, Isparta 30, Kahramanmaraş 34, Mersin 33, Osmaniye 35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar bölgenin güneydoğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Aksaray en yüksek 26 derece. Ankara 25, Çankırı 26, Eskişehir 27, Karaman 26, Kayseri ve Kırıkkale 25, Kırşehir 24, Konya 25, Nevşehir 23, Niğde 26, Sivas 22, Yozgat 20 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Sinop çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın en yüksek 28 derece. Bolu 25, Düzce 26, Karabük 29, Kastamonu ve Zonguldak 24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Kıyı kesimleri Artvin çevreleri ile Tokat'ın kuzey kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya en yüksek 25 derece. Artvin 20, Bayburt 18, Çorum ve Giresun 23, Gümüşhane 20, Ordu 24, Rize 23, Samsun 25, Sinop 27, Tokat ve Trabzon 23 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Doğusu yer yer çok bulutlu geçecek. Rüzgar bölgenin batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Ağrı en yüksek 23 derece. Ardahan 15, Bingöl 28, Bitlis 23, Elazığ 28, Erzincan 24, Erzurum 20, Hakkari 28, Iğdır 27, Kars 18, Malatya ve Muş 27, Tunceli 30, Şırnak 31, Van 23 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman en yüksek 33 derece. Batman 34, Diyarbakır 33, Gaziantep 32, Kilis 35, Mardin 31, Şanlıurfa ve Siirt 33 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 9 Eylül Çarşamba günü Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde. Sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 10 Eylül Perşembe günü Orta Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 11 Eylül Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda yer yer 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Halbusi ve beraberindeki heyetle mecliste bir araya geldi. Görüşmede Türkiye ile Irak arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ve güvenlik konuları ele alındı. Başkan Kurtulmuş görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Irak'ın istikrarının önemine dikkat çekti. Terörsüz bir bölge hedefinin önemini vurgulayan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye yaklaşımının bütün bölgeye etki edeceğini, Iraklı kardeşlerimizin de en kısa zamanda terörden kurtulacağını ümit ediyorum ifadelerini kullandı. İstanbul'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda komisyon karşılığında temin ettikleri yasa dışı bahis sitelerini bazı sistemler üzerinden ülkede faaliyete geçirerek haksız kazanç elde ettikleri belirlenen 43 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesaplarına yönelik yapılan analizlerde ise 2025-2026 yılları arasında toplam 2 milyar 252 milyon 423 bin 453 liralık işlem hacminin bulunduğu belirlendi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ne sosyal hesabından yaptığı paylaşımında kadın kooperatiflerinin dijital pazarlara erişimini kolaylaştırmak amacıyla bakanlık ve e-ticaret platformları arasında yapılan işbirliğini değerlendirdi. Bakan Bolat, kadınların emeğini ve üretim gücünü ekonominin daha güçlü bir parçası haline getiren söz konusu işbirliğini son derece önemsediklerini vurguladı ve bakanlık olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız başta olmak üzere hükümetimizin tüm kurumlarıyla güçlü koordinasyon ve işbirliği içerisinde kadın kooperatiflerimizin ve kadın girişimcilerimizin daha fazla üretmesi, daha geniş pazarlara ulaşması ve ticaret hayatında daha güçlü yer alması için çalışmaya devam edeceğiz şeklinde açıklamada bulundu. Türkiye'de okuryazarlık oranlarının artırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO'nun aldığı kararla 8 Eylül 1967 yılından bu yana Uluslararası Okuryazarlık Günü olarak kutlanıyor. Uluslararası Okuryazarlık Günü'nde Milli Eğitim Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre halk eğitim merkezlerinde rutin olarak yürütülen ve 5 Şubat 2018'de yayınlanan Okuryazarlık Seferberliği Genelgesi'yle hız kazanan eğitim sonucu 2018 yılından bugüne kadar 471.734'ü kadın olmak üzere 1.017.631 kişi kursu başarıyla tamamlayarak okuma yazma öğrendi. Fransa'nın güneyindeki Kenya-Surmer kentinde bulunan Renoir Müzesi'nden 9 milyon avro değerinde olduğu tahmin edilen tablolar çalındı. Kentin belediye başkanı Brian Mason sosyal medya hesabından bu sabah müzeye giren iki kişinin sanat eserlerini alarak kaçtığını, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini duyurdu. Yerel basındaki haberlere göre güvenlik alarmının devreye girmesi üzerine polis kısa sürede olay yerine ulaştı. Hırsızlar kaçarken 4 tablodan 2 İkisini geride bıraktı. Polis güvenlik kameralarındaki görüntülerden yola çıkarak kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Ve spor, UEFA'nın açıklamasına göre Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında 10 Eylül Perşembe günü oynanacak Fenerbahçe-Roma mücadelesini İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. Kobani stadında saat 19.45'te başlayacak mücadelede Manzano'nun yardımcılıklarını Diego Barbero ve Guadalupe Porras Ayuso yapacak. Juan Martinez Muniera ise 4. hakem olarak görev yapacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
2: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Ankara-Niğde istikametinde sol şerit trafiğe kapatılarak trafik kontrollü olarak diğer şeritten veriliyor. Bursa-İnegöl il sınırı devlet yolunun 38 ila 41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak trafik akışı Bursa-Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 49 ila 53. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Denizli il sınırı Çavdır-Söğüt yolunun 18 ila 24. kilometrelerinde sati kaplama onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 48 ila 50. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yolun Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım bölünmüş yolun Zonguldak istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, en havalı radyo meteorolojinin sesindesiniz. Atmosferden haber var programımız başladı. Saatlerimiz 16.16'yı gösteriyor. Saatler 18'i gösterinerek programımızda sizlerle birlikte olacağız. Bölge bölge son hava tahminlerini uzmanlarımız kanalıyla sizlerle birlikte paylaşacağız. Mikrofonda ben Nurşen Karadeniz ve teknik yönetmenimiz Cenk Balat eşlik edeceğiz sizlere. Efendim güzel bir akşam diliyoruz. Programımızda yayın akışımızdan biraz daha bahsedelim. Programımızın 17 haberlerine kadar birinci bölümde Elazığ, Van, Samsun, İstanbul, Eskişehir, Konya, Diyarbakır ve Kayseri bölgelerimizle telefon bağlantılarımız olacak. İkinci bölümde ise 17 haberlerinden sonra Adana, Ankara, Antalya, İzmir, Trabzon, Iğdır, Afyonkarahisar ve Erzurum meteoroloji bölge müdürlüklerimize bağlanarak uzmanlarımızdan son hava tahminlerini alacağız. Programımızın ikinci bölümünde Ankaralı ve İstanbullu dinleyicilerimiz için trafikteki yoğunluğu da aktaracağız. Birazdan tarihte bugün meydana gelen önemli olayları paylaşacağız. Bir kez daha güzel bir akşam diliyoruz. Hiç vakit kaybetmeden tarihte bugün meydana gelen önemli olayları aktaralım. Bugün 8 Eylül 2026, tarihte bugün 1331'de Stefan Duşan kendini Sırbistan Krallığı hükümdarı ilan etti. 1449'da Tumu Kalesi Muharebesi'nde Moğollar Çin İmparatoru Zeng Tong'u esir aldı. 1504'te Michelangelo'nun Davut heykeli Floransa'da çalındı. Floransa'da açıldı. 1514'te Orşa Muharebesi'nde Litvanyalılar ve Polonyalılar Rusları yendi. 1529'da Budin kuşatması sonucu Kanuni Sultan Süleyman Budapeşte'yi fethetti. 1609'da mimar Sedefkar Mehmet Ağa, 1. Ahmet'in isteği üzerine Sultanahmet Külliyesi'nin inşasına başladı. Külliye 8 yıl sonra Rusları yendi. 1529'da Budin kuşatması sonucu Kanuni Sultan Süleyman Budapeşte'yi fethetti. 1609'da mimar Sedefkar Mehmet Ağa, 1. Ahmet'in isteği üzerine Sultanahmet Külliyesi'nin inşasına başladı. Külliye 8 yıl sonra tamamlandı ve

Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu önderliğindeki kuşatma sonrasında Osmanlı hakimiyetinden çıktı. 1727'de İngiltere'nin Cambridgeshire kentindeki Burwell köyünde bir kukla gösterisi sırasında çıkan ahır yangınında çoğu çocuk 78 kişi yaşamını yitirdi. 1819 Philadelphia, Pennsylvania'daki Vauxhall Garden'da balon isyanı meydana geldi ve eğlence parkının yıkılmasıyla sonuçlandı. 1831'de 4. William Büyük Britanya kralı oldu. 1831'de Kasım ayaklanması yapıldı. Varşova Muharebesi Polonya ayaklanmasını etkili bir şekilde sona erdirdi. 1860'da P.S. Lady Elgin isimli buharlı gemi Michigan Gölü'nde battı ve yaklaşık 300 kişi hayatını kaybetti. 1862'de Osmanlı Devleti ile Büyük Avrupa Devletleri arasında İstanbul Protokolü imzalandı. 1886'da Johannesburg'un temeli atıldı. 1892'de ilk kez bağlılık yemini okundu. 1900'de Texas'ın Galveston şehrinde şiddetli kasırga meydana geldi. Yaklaşık 8 bin kişi yaşamını yitirdi. 1905'te Calabria depremi oldu. Güney İtalya'yı Mercalli yoğunluğuyla sallayan deprem 557 ila 2500 arasında kişinin ölümüne neden oldu. 1922'de Kurtuluş Savaşı'nda Türk ordusu Yunan işgali altındaki Manisa'ya girdi. 1923'te 9 ABD donanması destroyer Kaliforniya kıyılarında karaya oturdu. 7'si kayboldu. 23 denizci yaşamını yitirdi. 1926'da Almanya'nın Milletler Cemiyeti'ne girmesine izin verildi. 1934'te Morro Castle isimli bir yolcu gemisi New Jersey açıklarında yandı. 137 kişi yaşamını yitirdi. 1941'de İkinci Dünya Savaşı'nda Alman ordusu tarafından Leningrad'ın son kara bağlantısında kesilmesiyle 872 gün sürecek Leningrad kuşatması başladı. 1942'de hekim, yazar ve siyasetçi Rıza Nur vefat etti. 1944'te İkinci Dünya Savaşı'nda Londra ilk kez bir V2 roketiyle vuruldu. 1946'da Bulgaristan'da referandum sonucu monarşi sona erdi. 1951'de San Francisco Barış Antlaşması'nda 48 Birleşmiş Milletler üyesiyle Japonya arasında resmi barış anlaşması imzalandı. 1954'te Güney Asya Paktı kuruldu. 1957'de Nevada Test sahasında Las Vegas şehrinin yaklaşık 100 kilometre kuzeybatısında yerel saatte 4.59'da Amerika Birleşik Devletleri 230 metre yer altında 1 kilotonluk Laplace atom bombasını patlattı. 1966'da Güneybatı İngiltere ile Galler'i birbirine bağlayan Severn Köprüsü açıldı. 1968'de Atina'da yapılan Balkan Atletizm Yarışmalarında maraton dalında İsmail Akçay birinci, Hüseyin Aktaş ikinci oldu. 1970'te Trans International Hava Yolları'na ait uçak New York'taki John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'ndan kalkışı sırasında düştü. Uçaktaki 11 kişi yaşamını yitirdi. 1973'te World Airways'in 802 sefer sayılı uçuşu Alaska'nın King Cow kentindeki Dutton Dağı'na düştü. 6 kişi yaşamını yitirdi. 1974'te Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Gerald Ford, eski başkan Richard Nixon'ı Watergate skandalındaki sorumluluğundan dolayı affetti. 1977'de 2. Milliyetçi Cephe Hükümeti ekonomik istikrar önlemleri paketini açıkladı. 1978'de Tahran'da askerlerin protestoculara karşı gerçekleştirdiği Black Friday katliamı 88 kişinin ölümüyle sonuçlandı ve İran'da monarşinin sonunun başlangıcı oldu. 1978'de sahne tasarımcısı, tiyatro yönetmeni, çevirmen ve fresk ressamı Tarık Leventoğlu vefat etti. 1991'de Kuzey Makedonya bağımsızlığını ilan etti. 1994'te US Air Flight uçağı Pittsburgh Uluslararası Havalimanı'na yaklaşırken açık havada aniden düştü ve uçaktaki 132 kişinin tamamını yaşamını yitirdi. Bu dünya tarihindeki en kapsamlı havacılık soruşturmasına yol açtı ve sektördeki üretim uygulamalarını değiştirdi. 2004'te NASA'nın mürettebatsız uzay aracı Genesis paraşütünün açılmaması nedeniyle

0: yere çakıldı. 2005'te Emercom'dan 2 Ilyushin Il-76 uçağı Little Rock Hava Kuvvetleri üstündeki afet yardımı hazırlık alanına indi. Rusya ilk kez Kuzey Amerika'ya böyle bir misyonla uçtu. 2008'de yazar Şerif Benekçi vefat etti. 2009'da Trakya'da meydana gelen sel felaketinde 31 kişi yaşamını yitirdi. 2012'de gazeteci ve yazar Işık Yurtçu vefat etti. 2014'te iktisat ve tarih alanında yaptığı çalışmalar ve Asya tipi üretim tarzına dair analizleriyle tanınan akademisyen Sencer Dibitçioğlu vefat etti. 2017'de Suriye İç Savaşı, Suriye Demokratik Güçleri Fırat'ın kuzey ve doğusundaki tüm bölgelerden DAEŞ'i ortadan kaldırma amacıyla Deir ez-Zor harekatının başladığını duyurdu. 2017'de şair ve söz yazarı Onur Şenli vefat etti. 2021'de Türk ve Yunan kökenli Amerikalı aktör ve komedyen Art Metrano vefat etti. 2022'de 3. Charles, annesi 2. Elizabeth'in ölümü üzerine Birleşik Krallık Kralı oldu. 2024'te milli basketbolcu İlkan Karaman vefat etti ve son olarak 2025'te İzmir'de Balçova Polis Merkezi'ne saldırı yapıldı. Tarihte bugün meydana gelen önemli olayları paylaştık. Programımızın ilk bağlantısında Elazığ ve çevresi için hava tahminlerini alacağız. Uzmanlarımızdan Sayın Kadir Yıldırım hattımızda. Efendim merhaba, öncelikle hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Son tahminler neler bölgeniz için paylaşırsanız bizlerle seviniriz.
1: Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgarların ise değişik yönlerden hafif yer yer orta kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir. Bölge müdürlüğümüze bağlı il merkezlerinde bu gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek sıcaklıklarının Elazığ ve Malatya'da 12-29, Tunceli'de 11-31, Bingöl'de 12-30, Adıyaman'da 19-34 derece olacağı beklenmektedir. Şimdilik aktaracaklarımız bu yöndedir. Seve ekibinize iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz bizler de. İyi çalışmalar diliyoruz Kadir Bey. İyi akşamlar. Elazığ ve çevresi için son tahminleri aldık. Van'a gidelim, bakalım bu bölge için değerlendirmeler neler? Uzmanımız Sayın Gamze Deniz'den alacağız bilgileri. İyi akşamlar efendim. Evet, hattımız düştü. Bir şarkı dinleyelim, ardından bağlantımızı sağlamaya çalışacağız. Cemali söylüyor, biliyorum sonunu.

0: sevgili dinleyenlerimiz, Atmosferden Haber Var programımızda son hava tahminlerini almak üzere Van Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüze bağlandık. 14. bölgemizden uzmanımız Sayın Gamze Deniz bizlerle. Efendim merhaba, öncelikle hoş geldiniz yayınımıza.
1: İyi akşamlar Nurşen Hanım.
0: İyi akşamlar. Neler söyleyeceksiniz bizlere bölgeniz için Gamze Hanım?
1: Bölgelerinde havanın parçalı ve az bulutlu olması beklenirken hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altında seyretmesi, rüzgarın kuzeyli ve doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Van Gölü'nde ise kuzeyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esmesi bekleniyor. İl merkezlerinde bu gecenin en düşük sıcaklıklarının Hakkari 14, Muş 11, Van ve Bitlis'te 9 derece olacağı tahmin edilmektedir. Aktaracaklarımız bu kadar. Yayınlar dilerim.
0: Teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz. İyi akşamlar. Van ve çevresi için aldık son tahminleri. Karadeniz bölgesine gidelim. Samsun ve çevresi için değerlendirmeleri alacağız. Bu kez hattımızda uzmanımız Sayın Mümin Turan var. Efendim merhaba.
2: Merhaba Nurşen Hanım.
0: Öncelikle hoş geldiniz yayınımıza. Sözü size bırakalım.
2: Teşekkür ederim. Hemen paylaşalım. Bölgemizdeki yağışlar bu akşam itibariyle son buluyor ve yarın bölgemizde parçalı bazı bir hava olacak. Sıcaklıklar 2 ila 4 derece civarında artacak. Rüzgar ise genellikle doğulu yönden hafif ve orta kuvvetli esmeye devam edecek. Sıcaklıklar şöyle: Samsun'da 16-25, Sinop'ta 19-27, Çorum'da 8-26, Kastamonu'da 7-27, Ordu'da 15-24, Tokat'ta 8-25, Amasya'da 11-27 derece bekleniyor. Nurşen Hanım, son tahminler bu yönde.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz Mümin Bey.
2: Teşekkürler, yayınlar.
0: İyi akşamlar, hoşçakalın. Samsun ve çevresi için değerlendirmeleri aldık. 10. bölgemizi Samsun bölgemiz, Kastamonu, Sinop, Çorum, Amasya, Ordu, Tokat ve Samsun için değerlendirmeleri almış olduk. Evet, bir şarkı dinliyoruz. Aylin Livaneli söyleyecek. Sil baştan.

0: Aylin Livaneli'den dinledik Sil Baştan. İstanbul ve çevresi için son hava tahminlerini alacağız. Atmosferden haber var programımızda. Uzmanlarımızdan Sayın Gizem Demirtürk bizlerle. İyi akşamlar efendim.
1: İyi akşamlar, merhaba.
0: Merhaba. Gizem Hanım, son tahminler neler, dinleyenlerimize aktarırsanız seviniriz.
1: Yapılan tahminlere göre yarın için havanın parçalı ve az bulutlu geçeceğini bekliyoruz. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağını tahmin ediyoruz. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. İllerimizde beklediğimiz en düşük ve yarın için beklediğimiz en yüksek sıcaklıklarsa şöyle: İstanbul 19-28, Kocaeli 18-29, Sakarya 15-30, Edirne 15-31, Tekirdağ 18-28, Kırklareli 15-28, Yalova 18-29 derece olacağını bekliyoruz. Denizlerde Batı Karadeniz ve Marmara Denizi'nde fırtınamsı rüzgar bekliyoruz. Batı Karadeniz hava durumu parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde. Dalga 1 ila 2 metre, batısı yer yer 3 metre, görüş iyi. Marmara Denizi hava durumu parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde. Dalga 1 ila 2 metre, görüş iyi. Bölgemizden aktaracaklarımız bu kadar Nuşerol.
0: Teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size ekip arkadaşlarımızla birlikte.
1: Teşekkürler. İyi yayınlar dileriz.
0: Sağ olun efendim. İyi akşamlar. İstanbul ve çevresi için son hava tahminlerinden sonra tüzmen bir şarkıyla radyolarınızda. Hesapların tutmadı.

0: sevgili dinleyenlerimiz, Atmosferden Haber Var programımızda sizlerle beraberliğimize devam ediyoruz. Eskişehir bağlantımız var. Sırada uzmanımız Sayın Suat Yıldırım hattımızda. Efendim iyi akşamlar.
1: Merhabalar Nurşen Hanım.
0: Eskişehir, Bilecik, Kütahya ve Bursa için son tahminleri dinleyenlerimize aktarır mısınız lütfen?
1: Eskişehir Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi olarak yaptığımız son değerlendirmelere göre bölgemiz sorumluluk alanında bulunan Eskişehir, Bursa, Kütahya, Bilecik illerinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artmasını bekliyoruz. Rüzgarın ise kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette, bu akşam saatlerinde Bursa'nın batı kesimlerinde kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir. Bu gece en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise Eskişehir'de 11'e 30, Bursa'da 16'ya 31, Kütahya'da 12'ye 30, Bilecik'te ise 13'e 31 derece olacağı tahmin edilmektedir. Yaptığımız son değerlendirmeleri aktardık. İyi yayınlar diliyoruz.
0: Teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz sizlere Suat Bey. İyi akşamlar. Eskişehir ve çevresi için son değerlendirmeleri almış olduk. Konya ve çevresine dair değerlendirmeleri almak üzere Konya bölgemize de bağlandık. Hattımızda uzmanımız Sayın Yıldıray Saka var. İyi akşamlar efendim.
2: İyi akşamlar.
0: Son değerlendirmeler neler, aktarırsanız bizlere seviniriz Yıldıray
2: Tabii
0: Bey.
2: Tabii ki. Bölgesel Tahmin ve Erkan Uyarı Merkezimiz tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bölgemize bağlı Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde illerinde bu gece ve yarın havanın az bulutlu ve açık olarak geçeceğini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesini bekliyoruz. Rüzgarların genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette. Bu akşam saatlerinde bölgenin güney ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetlice eseceğini tahmin ediyoruz. Bölgemize bağlı il merkezlerinde bu gece beklenen en düşük ve yarın beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının Konya'da 14'e 28, Aksaray'da 13'e 28, Karaman'da 10'a 28, Niğde'de ise 11'e 28 derece varında olmasını bekliyoruz. Benim Konya'dan hava durumuna dair aktaracaklarım şimdilik bu kadar. Seyretin dinleyenlere iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz bizler de. İyi çalışmalar diliyoruz. Konya ve çevresi için son tahminlerden sonra Fem diyor şarkısında Sibel Alaş.

0: sevgili dinleyenlerimiz, bölge bölge son hava tahminleri almaya devam ediyoruz. Sırada Diyarbakır ve çevresi var. Uzmanlarımızdan Sayın Mustafa Ayzit'ten alacağız bilgileri. İyi akşamlar efendim.
1: İyi akşamlar Nurşen Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyor. Sözü size bırakıyoruz bölgeniz için.
1: Yaptığımız son değerlendirmelere göre bu gece ve yarın sabah saatlerine kadar bölgemizde hava açık ve az bulutlu geçeceğini tahmin ediyoruz. Rüzgarımız, sıcaklıklarımız mevsim normalleri civarında seyredeceğini tahmin ediyoruz. Rüzgarımız kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli. Yarın sabah saatlerine kadar zaman zaman kuvvetlice eseceğini tahmin ediyoruz. Bölgemize bağlı merkezlerde bu gece ve yarın gün içinde için beklenen en yüksek hava sıcaklıklarımız şöyle olacak. Diyarbakır 15-34, Şanlıurfa 21-35, Mardin 19-31, Siirt 20-33, Batman 13-34 ve son olarak Şırnak 21-30 derece civarında olacağı tahmin ediliyor. Bölgemizden aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Sizlere iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz bizler de. İyi çalışmalar diliyoruz Mustafa Bey. İyi akşamlar. Son tahminleri aldık. Diyarbakır ve çevresi için Boran söyleyecek. Nerelere gitti?

0: sevgili dinleyenlerimiz, Atmosferden Haber Var programımızın birinci bölümünün sonuna doğru yaklaşırken Kayseri ve çevresi için hava tahminlerini alacağız. Uzmanlarımızdan Sayın Mehmet Kaçmaz bilgileri paylaşmak üzere hattımızın ucunda. Efendim, iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar.
0: Son değerlendirmeler neler? Söz sizde Mehmet Bey.
1: Yapılmış son değerlendirmelere göre bölgelerinde havanın az bulut takip ettiği tahmin ediyor. Hava sıcaklığında eğitim normalde civarında seyredeceğini görülüyor. Rüzgar kuzeyli yönlerden hatta orta kuvvetle etkisi tahmin ediyor. Güncel uyarımız bulunmamaktadır. Bölgemizde gizlerin hava durumunda çarpı seslerimiz. Kayseri az bulut açık 8.28. Köşehir az bulut açık 11.27. Hepşehir az bulut açık 9.25. Sivas az bulut açık 6.26. Yozgat az bulut açık 7.23. Tam yarısı kadar iyi günleri geldi.
0: Teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz. İyi akşamlar efendim. Kayseri ve çevresi için aldık son hava tahminlerini. Ozan Orhon'dan dinleyeceğimiz bir şarkıyla saat başı haberlerimize bağlanacağız. Saman Alevi radyolarınızda olacak. Saat başı haberlerimizin ardından programımız devam edecek efendim. Bizlerden ayrılmayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 8 Eylül Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar bölgenin güney ve batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Balıkesir en yüksek 29 derece. Bilecik 26, Bursa 29, Çanakkale 28, Edirne 30, İstanbul, Kırklareli ve Kocaeli 27, Sakarya ve Yalova 28, Tekirdağ 26 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Afyonkarahisar en yüksek 26 derece. Aydın 37, Denizli 33, Kütahya 26, İzmir 34, Manisa 33, Muğla 34, Uşak 29 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Adana en yüksek 37 derece. Antalya 38, Burdur 32, Hatay 33, Isparta 30, Kahramanmaraş 34, Mersin 33, Osmaniye 35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar bölgenin güneydoğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Aksaray en yüksek 26 derece. Ankara 25, Çankırı 26, Eskişehir 27, Karaman 26, Kayseri ve Kırıkkale 25, Kırşehir 24, Konya 25, Nevşehir 23, Niğde 26, Sivas 22, Yozgat 20 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Sinop çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın en yüksek 28 derece. Bolu 25, Düzce 26, Karabük 29, Kastamonu ve Zonguldak 24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Kıyı kesimleri, Artvin çevreleri ile Tokat'ın kuzey kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya en yüksek 25 derece. Artvin 20, Bayburt 18, Çorum ve Giresun 23, Gümüşhane 20, Ordu 24, Rize 23, Samsun 25, Sinop 27, Tokat ve Trabzon 23 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu geçecek. Rüzgar bölgenin batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Ağrı en yüksek 23 derece. Ardahan 15, Bingöl 28, Bitlis 23, Elazığ 28, Erzincan 24, Erzurum 20, Hakkari 28, Iğdır 27, Kars 18, Malatya ve Muş 27, Tunceli 30, Şırnak 31, Van 23 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman en yüksek 33 derece. Batman 34, Diyarbakır 33, Gaziantep 32, Kilis 35, Mardin 31, Şanlıurfa ve Siirt 33 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmini raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanaklı yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanaklı yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanaklı yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parça bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda doğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde ise 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, kuzeyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar sabah 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah 6'dan akşam 6'ya kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar sabah 6'ya kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah 6'dan öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 3 ila 5, öğle 12'den akşam 6'ya kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Halbusi ve beraberindeki heyetle mecliste bir araya geldi. Görüşmede Türkiye ile Irak arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ve güvenlik konuları ele alındı. Başkan Kurtulmuş görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Irak'ın istikrarının önemine dikkat çekti. Terörsüz bir bölge hedefinin önemini vurgulayan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye yaklaşımının bütün bölgeye etki edeceğini, Iraklı kardeşlerimizin de en kısa zamanda terörden kurtulacağını ümit ediyorum ifadelerini kullandı. İstanbul'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda komisyon karşılığında temin ettikleri yasa dışı bahis sitelerini bazı sistemler üzerinden ülkede faaliyete geçirerek haksız kazanç elde ettikleri belirlenen 43 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesaplarına yönelik yapılan analizlerde ise 2025-2026 yılları arasında toplam 2 milyar 252 milyon 423 bin 453 liralık işlem hacminin bulunduğu belirlendi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ne sosyal hesabından yaptığı paylaşımında kadın kooperatiflerinin dijital pazarlara erişimini kolaylaştırmak amacıyla bakanlık ve e-ticaret platformları arasında yapılan işbirliğini değerlendirdi. Bakan Bolat, kadınların emeğini ve üretim gücünü ekonominin daha güçlü bir parçası haline getiren söz konusu işbirliğini son derece önemsediklerini vurguladı ve bakanlık olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız başta olmak üzere hükümetimizin tüm kurumlarıyla güçlü koordinasyon ve işbirliği içerisinde kadın kooperatiflerimizin ve kadın girişimcilerimizin daha fazla üretmesi, daha geniş pazarlara ulaşması ve ticaret hayatında daha güçlü yer alması için çalışmaya devam edeceğiz şeklinde açıklamada bulundu. Türkiye'de okuryazarlık oranlarının artırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO'nun aldığı kararla 8 Eylül 1967 yılından bu yana Uluslararası Okuryazarlık Günü olarak kutlanıyor. Uluslararası Okuryazarlık Günü'nde Milli Eğitim Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre halk eğitim merkezlerinde rutin olarak yürütülen ve 5 Şubat 2018'de yayınlanan Okuryazarlık Seferberliği Genelgesi'yle hız kazanan eğitim sonucu 2018 yılından bugüne kadar 471.734'ü kadın olmak üzere 1.017.631 kişi kursu başarıyla tamamlayarak okuma yazma öğrendi. Fransa'nın güneyindeki Kenya-sur-Mer kentinde bulunan Renoir Müzesi'nden 9 milyon avro değerinde olduğu tahmin edilen tablolar çalındı. Kentin belediye başkanı Brian Mason sosyal medya hesabından bu sabah müzeye giren iki kişinin sanat eserlerini alarak kaçtığını, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini duyurdu. Yerel basındaki haberlere göre güvenlik alarmının devreye girmesi üzerine polis kısa sürede olay yerine ulaştı. Hırsızlar kaçarken 4 tablodan ikisini geride bıraktı. Polis güvenlik kameralarındaki görüntülerden yola çıkarak kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Ve spor, UEFA'nın açıklamasına göre Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında 10 Eylül Perşembe günü oynanacak Fenerbahçe-Roma mücadelesini İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. Kobani stadında saat 19.45'te başlayacak mücadelede Manzano'nun yardımcılıklarını Diego Barbero ve Guadalupe Porras Ayuso yapacak. Juan Martinez Muniera ise 4. hakem olarak görev yapacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara Çevre Otoyolu'nun 2 ila 4. kilometrelerinde Eskişehir istikameti üst yapı onarım nedeniyle trafiğe kapatıldığından ulaşım Samsun istikametinden çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Bursa İnegöl Bursa Bilecik il sınırı devlet yolunun 38 ila 41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Ankara Bursa istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım ulaşım Bursa-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Yozgat il sınırı Yıldızeli yolunun 46 ila 51. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 49 ila 53. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Malatya Havaalanı yolunun 0 ila 18. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, Atmosferden Haber Var programımız devam ediyor. Saatlerimiz 17.17'yi gösteriyor. Yaklaşık 40 dakika boyunca programımızın ikinci bölümünde de sizlerle birlikte olacağız. Atmosferden Haber Var programımızda bölgelerimizden hava tahminlerini almaya devam edeceğiz. Mikrofonda ben Ruşen Karadeniz ve teknik yönetmenimiz Cenk Balat eşlik ediyoruz sizlere. Efendim, güzel bir akşam diliyoruz. Bu bölümün ilk bağlantısında Adana ve çevresi için hava tahminlerini alalım. Hattımızda uzmanımız Sayın Aşkın Gündoğdu var. İyi akşamlar efendim.
1: İyi akşamlar Ruşen Hanım.
0: Son değerlendirmeler için söz sizde Aşkın Bey.
1: Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezimizin hazırlamış olduğu akşam hava tahmin raporu şöyledir. Bölge genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilmekte. Sıcaklıklar 2 ila 4 derece artacağı öngörülmektedir. Rüzgar ise genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette. Mersin'in batısı ve yüksek kesimleriyle Adana ve Kahramanmaraş'ın kuzeyinde ise kuvvetli esmesi bekleniyor. İl merkezlerimizdeki günün en düşük veya en yüksek sıcaklıklar şu şekilde olacaktır. Adana az bulutlu ve açık 21-37, Mersin açık 25-34, Kahramanmaraş az bulutlu ve açık 19-35, Osmaniye açık 20-34, Gaziantep açık 18-34, Kilis açık 20-34, Hatay ise açık. En düşük 20, en yüksek 32 derece olacaktır. Bölgeden aktarabilecekleri şimdilik bunlardır Nurşen Hanım.
0: Çok teşekkür ediyoruz Aşkın Bey.
1: Açık 18.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Anadolu'ya geçişlerde yoğun, yer yer akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Avrupa'ya geçişlerde yoğunluk görünmüyor ancak Anadolu'ya geçişlerde trafik yoğun. Haliç Köprüsü'nde Ayvansaray yönünde yoğun, yer yer akıcı. Halıcıoğlu yönünde ise yoğun, yer yer akıcı. Ayvansaray yönünde yoğun sevgili dinleyenler. Diğer yoğun olan yolları paylaşalım. İstanbul'dan TEM'de yoğunluk var. Hastal'dan Balta Limanı bağlantı yoluna kadar yaklaşık 40 dakikada gidiliyor. Aynı şekilde Kemeraltı Caddesi, Meclis-i Mebusan Caddesi, Beşiktaş Karaköy Sahil Yolu, Çırağan Caddesi, Muallim Naci Caddesi, Tersane'den Dere Boyu'na kadar, Şile Yolu Caddesi, Üsküdar Ümraniye TEM bağlantı yolu, Parseller Kavşağı'ndan Küçük Su Kavşağı'na kadar yoğunluk var. 40 dakika yolculuk süreleri bu güzergahlarda. E5'te Uzunçayır Kavşağı'ndan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gişelerine kadar yaklaşık 55 dakikada gidilebiliyor. 6.2 kilometrelik mesafe saatte 7-8 kilometre hızla kat ediliyor sevgili dinleyenler. Bağdat Caddesi minibüs yolu, Şemsettin Günaltay Caddesi, İnönü Caddesi, İdeal Tepe'den Bayar Caddesi kesişimine kadar 35 dakika yolculuk süresi. TEM'de Teskilkent Bulvarı'ndan Maskoya kadar, TEM'de Ümraniye Kavşağı'ndan Muğla Gürani Viyadüğü'ne kadar yarım saatte gidiliyor. E5'te yoğunluk var. Merter metrobüs durağından Şirinevlere kadar. Barbaros Bulvarı, Beşiktaş Sarıyer Sahil Yolu, Meclis-i Mebusan Caddesi, Kemeraltı Caddesi, Galata Köprüsü, Reşadiye Caddesi, Abbas Ağa'dan Sirkeci'ye kadar, Turgut Özal Bulvarı, Bağdat Caddesi, Küçük Yıldan Fener Yolu'na kadar yaklaşık 25 dakikada gidilebiliyor sevgili dinleyenlerimiz. Kennedy Caddesi Sahil Yolu'nda Yedikule'den Yeni Kapı'ya kadar 35 dakika yolculuk süresi. TEM'de İmez Köprülü Kavşağı'ndan Çamlıca gişelere kadar da yaklaşık 15 dakikada gidilebiliyor sevgili dinleyenlerimiz. Kolaylıklar diliyoruz sizlere. Trafikte bir şarkı arası verelim. Ardından radyolarınızda olacağız. Yine telefon bağlantılarımızla Madrigal söylüyor şimdi. Neden diye sorma.

0: Madrigal'den dinledik bir şarkı. Ankara ve çevresi için son hava tahminlerini alacağız. Atmosferden haber var programımızda. Uzmanlarımızdan, Ankara Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden Sayın Ali Dokuyucu'dan alacağız değerlendirmeleri. İyi akşamlar efendim.
1: İyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Değerlendirmeler neler? Peki. Söz sizde.
1: Bölge genelinin parçalı ve geçeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği beklenmektedir. Rüzgar genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi beklenmektedir. Bölgemize bağlı illerde beklenen bu gece en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şu şekildedir. Ankara için 12-28, Çankırı 9-29, Kırıkkale 12-27, Bolu 10-28, Zonguldak 16-26, Düzce 12-28, Bartın 13-30, Karabük ise 11-31 derece. Güne dair değerlendirmeleriniz bu şekildedir. İyi yayınlar diliyoruz.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz. İyi akşamlar. Ankara ve çevresi için son tahminleri aldık. Eskitilmiş yazdan dinleyeceğiz. Uyursam geçer mi?

0: sevgili dinleyenlerimiz, Atmosferden Haber Var programımızda sizlerle beraberliğimize devam ediyoruz. Antalya Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alacağız son tahminleri. Uzmanlarımızdan Sayın Özlem Çiçek'e kulak verelim. İyi akşamlar efendim.
1: İyi akşamlar Nurşen Hanım.
0: Antalya, Burdur, Isparta, Muğla için sözü size bırakıyoruz.
1: Hemen aktarıyorum efendim. Bölgemizde yarın akşama kadar havanın açık geçmesi bekleniyor. Sıcaklıklar da iç kesimlerde 1 ila 3 derece artış bekliyoruz. Rüzgar kuzey ve doğu öğle saatlerinden itibaren sahil kesimleri güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli esecek. Meteorolojik uyarımız şöyle: yüksek sıcaklık ve düşük nemden, sahil kesimlerinde ise yer yer yüksek nemden dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı. Merkezimizde beklenen gecenin en düşük, yarın günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Antalya minimum 23, maksimum 34 derece, Muğla minimum 20, maksimum 33 derece, Isparta minimum 13 derece, maksimum 30 derece, Burdur minimum 16, maksimum 33 derece bekleniyor. Denizlerimizde rüzgar kuzey ve batı, öğle saatlerinden itibaren Antalya körfezi güney yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre civarında, hava açık, görüşün iyi olması bekleniyor. Değerlendirmelerimiz bu şekilde efendim. İyi akşamlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz. İyi akşamlar. Antalya ve çevresi için son değerlendirmeleri almış olduk. Yaşlı amca söylüyor ve ben.

filan biri tanımadın ve sen gibi bakan

0: sono Jill.
1: Yaşlı amca söyledi ve ben. İzmir'e uzanıyoruz. Son değerlendirmeleri bu bölge için uzmanımız Sayın Hakan Doruk'tan alacağız. İyi akşamlar efendim.
2: İyi akşamlar Nurşen Hanım, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyoruz. Sözü size bırakalım bölgeniz için.
2: Bu gece ve yarın için bölge geneli açık bazı bulutlu geçecek. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bölge genelinde rüzgarlar kuzey yönlerden orta kuvvette. Yarın kıyı kesimlerde zaman zaman kuvvetli olarak esecek. İl merkezlerinde beklenen gecenin en düşük, yarın günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle olacak. İzmir 20-32, Çanakkale 20-29, Manisa 19-35, Aydın 21-37 ve Balıkesir 14-31 derece. Ege Denizi'nde hava az bulutlu açık. Rüzgar Çanakkale-Çeşme arasında kuzey ve kuzeydoğudan, Çeşme-Bodrum arasında ise kuzey ve kuzeybatıdan 4 ile 6 yer yer 7 bofor kuvvetine esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer açıklarda 3 metre dolayın olacak. Bu akşam için aktaracaklarımız burada sona eriyor. Sizleri iyi yayınlar, dinleyicilerimize iyi günler diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda Hakan Bey. İyi akşamlar efendim. Son tahminleri İzmir ve çevresi için aldık. Sırada Trabzon ve çevresine dair değerlendirmeler var. Uzmanlarımızdan Sayın Beyza Çolak Öztürk bizlerle. İyi akşamlar efendim.
3: İyi akşamlar.
1: Son tahminler neler? Paylaşırsanız seviniriz.
3: Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemizde bu akşam havanın parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde bölgenin kıyı illerinin iç kesimlerinin mevsim sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyretmesi beklenirken rüzgarların güney yönlerden orta kuvvetli esmesi beklenmektedir. Bölgemiz il merkezlerinde beklenen günün en yüksek ve en düşük sıcaklıkları ise şöyle: Trabzon 24'e 16, Artvin 21'e 10, Giresun 24'e 16, Gümüşhane 25'e 6, Rize 24'e 15 derece olması beklenmektedir. Denizlerimizdeki hava durumu ise fırtına beklenmiyor. Havanın parçalı bulutlu, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, dalga yüksekliğinin 1 ila 2 metre, görüşün ise iyi olması tahmin edilmektedir. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar.
1: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz Beyza Hanım.
3: İyi akşamlar, iyi yayınlar.
1: Sağolunuz efendim, iyi akşamlar. Trabzon ve çevresi için son değerlendirmeleri aldık. Gaye Su Akyol'dan dinleyelim güzel bir şarkı. Vurgunum ama acelesi yok.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, Iğdır, Ağrı ve Kars için son hava tahminlerini alacağız. Atmosferden haber var programımızda. Uzmanlarımızdan, Iğdır Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden Sayın Gülçin Çetin'e kulak verelim. İyi akşamlar efendim.
1: İyi akşamlar Nusra Hanım.
0: Son değerlendirmelerinizi rica ediyoruz bölgeniz için.
1: Tabii. Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceğini tahmin ediyoruz. Sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyrederken rüzgar bölge genelinde kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esecek. İl merkezlerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklıklarsa şöyle: Iğdır 12'ye 27, Kars 0'a 21, Ağrı 4'e 26 derece. Aktaracaklarım bu kadar.
0: Teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz size ekip arkadaşlarınızla birlikte.
1: İyi yayınlar dilerim. Hoşçakalın.
0: Sağolunuz efendim. Hoşçakalın. Evet, Iğdır ve çevresi için son tahminlerden sonra uzmanımız Sayın Sebahattin Aksoylu'dan alacağız değerlendirmeleri Afyonkarahisar ve çevresi için. İyi akşamlar efendim.
2: İyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Sözü hemen size bırakalım.
2: Teşekkür ederim. Afyonkarahisar Bölge Tahmin Merkezi Uyarı Merkezi olarak yapmış olduğum son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın az bulutlu ve açık geçmesini bekliyoruz. Hava sıcaklıklarında 1 ila 3 derecelik bir artış beklentimiz var. Rüzgar ise genellikle doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli esecek. İl merkezlerinin detaylarında ise Afyonkarahisar az bulutlu ve açık. Gecenin en düşük sıcaklığı 13, yarın yüksek 28 derece. Denizli az bulutlu ve açık. Gecenin en düşük sıcaklığı 21, yarın en yüksek 36 derece. Uşak az bulutlu ve açık. Gecenin en düşük sıcaklığının 15, yarın ise en yüksek 31 derece olmasını bekliyoruz. Güne dair yapmış olduğum son değerlendirme bu şekilde.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz size Sebahattin Bey.
2: Biz teşekkür ederiz. İyi yayınlar, iyi akşamlar.
0: Sağolunuz efendim. İyi akşamlar. Afyonkarahisar ve çevresi için aldık son hava tahminlerini. Kesik çayır diyor Altın Gün.

0: sevgili dinleyenlerimiz, Atmosferden Haber Var programımızda sizlerle beraberliğimize devam ediyoruz. Telefon bağlantımızdan önce son bağlantımızı yapacağız. Erzurum ve çevresi için öncesinde Ankaralı dinleyenlerimiz için trafiğe göz atalım. Eskişehir yolu şehir merkezine kadar yoğun görünüyor. Şehir dışına doğru yoğun, yer yer akıcı. Konya yolunda her iki yönde de, yani hem şehir merkezine kadar hem de şehir dışına doğru yoğun, yer yer akıcı trafik. İstanbul yolunda ise şehir dışına doğru yoğun, yer yer akıcı görünüyor. Talat Paşa Bulvarı Tıp Fakültesi Caddesi tren garından NATO yol girişine kadar 20 dakika yolculuk süresi. Atatürk Bulvarı'nda BDDK'dan Atatürk Ulus Heykeli'ne kadar yoğunluk var. Yaklaşık 25 dakikada kat ediliyor güzergah. 3.8 kilometrelik mesafe saatte 10 kilometre hızla gidiliyor. Neredeyse bu güzergahta trafik durma noktasında. Tıp Fakültesi Caddesi Talat Paşa Bulvarı NATO yolu çıkışından Mune Hastanesi'ne kadar, Etlikçi Caddesi Gata'dan Keçiören Ayvalı Pazar yerine kadar, Eskişehir yolu Hacettepe Köprüsü'nden Bilkent Kavşağı'na kadar 15 dakika yolculuk süreleri. Gençlik Caddesi Kazım Karabekir Caddesi Necati Bey Caddesi girişinden Hava Kurumu Müzesi Kavşağı'na kadar 20 dakikada gidiliyor. Turan Güneş Bulvarı Orhan Sapağı'ndan Doğukent Caddesi Mamak Sapağı'na, Doğukent Caddesi İkia'dan Samsun yolu çıkışına, Anadolu Bulvarı'nda İvedik Organize Sanayi Kavşağı'ndan Çevre yolu çıkışına kadar, Konya yolunda Eskişehir yolu sapağından Gazi Hastanesi'ne, Bağdat Caddesi'nde Çiftlik Kavşağı'ndan İvedik Kavşağı'na kadar, 1859. Cadde Beytepe yolu Bağlar Caddesi Orhan Kavşağı'ndan Migros Kavşağı'na kadar 10 dakikada gidilebiliyor. Bağdat Caddesi'nde İvedik Kavşağı'ndan Çiftlik Kavşağı'na kadar 25 dakika yolculuk süresi sevgili dinleyenlerimiz. Kolaylıklar diliyoruz sizlere trafikte. Erzurum'a gidiyoruz. Bakalım bu bölge için son tahminler neler? Sorumuzun cevabını uzmanımız Sayın Sedat Orhan'dan alacağız. İyi akşamlar efendim.
1: İyi akşamlar.
0: Bölgeniz için son değerlendirmeleri aktarırsanız seviniriz.
1: Tabii. Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceği, rüzgarın ise kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli esmesi bekleniyor. Bölgemiz illerinde bu gece beklenilen en düşük sıcaklıklar ise Erzurum 2, Erzincan 8, Ardahan -1, Bayburt -1 olarak bekliyoruz. Erzurum'dan aktaracaklarımız bu kadar. Sizlere iyi yayınlar, iyi akşamlar dileriz.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz bizler de Sedat Bey. İyi akşamlar. Sevgili dinleyenlerimiz, uzmanlarımızdan Sayın Sedat Orhan'dan aldık son tahminleri Erzurum ve çevresi için ve bu bağlantıyla birlikte programımızın da sonuna gelmiş olduk. Mikrofonda ben Ruşen Karadeniz ve teknik yönetmenimiz Cenk Balat eşlik ettik sizlere. Güzel bir akşam diliyoruz. Bir başka Atmosferden Haber Var programımızda tekrar buluşuncaya dek esen kalın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 8 Eylül Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar bölgenin güney ve batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Balıkesir en yüksek 29 derece. Bilecik 26, Bursa 29, Çanakkale 28, Edirne 30, İstanbul, Kırklareli ve Kocaeli 27, Sakarya ve Yalova 28, Tekirdağ 26 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Afyonkarahisar en yüksek 26 derece. Aydın 37, Denizli 33, Kütahya 26, İzmir 34, Manisa 33, Muğla 34, Uşak 29 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Adana en yüksek 37 derece. Antalya 38, Burdur 32, Hatay 33, Isparta 30, Kahramanmaraş 34, Mersin 33, Osmaniye 35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar bölgenin güneydoğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Aksaray en yüksek 26 derece. Ankara 25, Çankırı 26, Eskişehir 27, Karaman 26, Kayseri ve Kırıkkale 25, Kırşehir 24, Konya 25, Nevşehir 23, Niğde 26, Sivas 22, Yozgat 20 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Sinop çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın en yüksek 28 derece. Bolu 25, Düzce 26, Karabük 29, Kastamonu ve Zonguldak 24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Kıyı kesimleri, Artvin çevreleri ile Tokat'ın kuzey kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya en yüksek 25 derece. Artvin 20, Bayburt 18, Çorum ve Giresun 23, Gümüşhane 20, Ordu 24, Rize 23, Samsun 25, Sinop 27, Tokat ve Trabzon 23 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Doğusu yer yer çok bulutlu geçecek. Rüzgar bölgenin batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Ağrı en yüksek 23 derece. Ardahan 15, Bingöl 28, Bitlis 23, Elazığ 28, Erzincan 24, Erzurum 20, Hakkari 28, Iğdır 27, Kars 18, Malatya ve Muş 27, Tunceli 30, Şırnak 31, Van 23 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman en yüksek 33 derece. Batman 34, Diyarbakır 33, Gaziantep 32, Kilis 35, Mardin 31, Şanlıurfa ve Siirt 33 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanaklı yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parça bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda doğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde ise 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, kuzeyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar sabah 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah 6'dan akşam 6'ya kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar sabah 6'ya kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah 6'dan öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 3 ila 5, öğle 12'den akşam 6'ya kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin çatışma bölgeleriyle bağlantılı olduğu ve MASAK tarafından gönderilen hesap hareketlerinde terör örgütü DEAŞ'la diğer dini motifli terör örgütleri kapsamında adli işlem gören çok sayıda kişiyle para transferi ilişkisi bulunduğu tespit edildi. İstanbul Güngören'de bıçaklanarak hayatını kaybeden 16 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin davada karar çıktı. Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasında tutuklu çocuk sanık, çocuğa karşı kasten öldürme, 6136 sayılı kanuna muhalefet ve zincirleme şekilde silahla tehdit suçlarından toplam 18 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme sanığın son sözünde pişman olduğuna yönelik ifadesinin mahkemeyi etkilemeye ve cezasında indirim uygulanmasına yönelik olduğunu değerlendirerek 3 suç kapsamında da ihlal indirimi uygulamadı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ne Sosyal hesabından İstanbul'da kentsel dönüşümü hızlandırmak amacıyla uygulanan Yarısı Bizden kampanyasının bir yıl daha uzatılmasına ilişkin paylaşımda bulundu. Bakan Kurum, siz istediniz, yarısı bizdeni bir yıl daha uzattık. Yeni süre 31 Aralık 2027. Evini dönüştürmek isteyen vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Kampanya kapsamında bugüne kadar İstanbul'da 435.683 bağımsız bölümün dönüşüm kapsamına alındığı bilgisini paylaşan kurum, 108.881 bağımsız bölümün dönüşümünün tamamlandığını belirtti. Bakan kurum, bu yılın sonuna kadar 500 binden fazla konutun kampanya kapsamına alınmasının hedeflendiğini açıkladı. Yarısı Bizden kampanyasıyla hak sahiplerine bir konut için 875.000 lira hibe, 875.000 lira kredi ve 125.000 lira taşınma desteği olmak üzere toplam 1.875.000 liraya kadar destek sağlanıyor. İstanbul Üsküdar'da belediye başkan vekili belli oldu. Başkan vekilini belirlemek üzere belediye meclisinde yapılan oylamanın 4. turunda 42 oyun 23'ünü alan AK Partili Dündar Ziya Gültekin belediye başkan vekilliğine seçildi. İstanbul Kağıthane'deki evinde 51 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Serhat Kılıç, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. Kılıç'ın naaşı Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine Kılıç'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, sanatçı dostları, meslektaşları ve vatandaşlar da katıldı. İngiltere, Fransa, Kanada, Danimarka, Finlandiya, İzlanda, İrlanda, Norveç, Polonya, Portekiz, İspanya ve İsveç olmak üzere 12 ülke, Batı Şeria'daki yasa dışı İsrail yerleşimlerinden gelen ürünlerin ticaretine yasaklama getireceklerini duyurdu. 12 ülke tarafından yayınlanan ortak bildiride, yerleşimlerin uluslararası hukuka aykırı olduğu ve Batı Şeria'daki gerilimlerin iki devletli çözüm ihtimalini tehdit ettiği belirtildi. İsrail'den yerleşimlerin genişletilmesine derhal son verilmesi istendi. Ve spor, Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında 9 Eylül Çarşamba günü deplasmanda Portekiz ekibi Sporting'e konuk olacak. Portekiz'in başkenti Lizbon'daki Jose Alvalade stadında oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. Müsabakayı Norveç Futbol Federasyonu'ndan hakem Espen Eskas yönetecek. Mücadele TRT 1 Tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara Çevre Otoyolu'nun 2 ila 4. kilometrelerinde Eskişehir istikameti üst yapı onarım nedeniyle trafiğe kapatıldığından ulaşım Samsun istikametinden çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Bursa İnegöl Bursa Bilecik il sınırı devlet yolunun 38 ila 41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Ankara Bursa istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Bursa Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Yozgat il sınırı Yıldızeli yolunun 46 ila 51. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 49 ila 53. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Malatya Havaalanı yolunun 0 ila 18. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Gidecek bir yerinin olması ne güzel.
3: Dönecek bir evinin olması da.
2: Bir de bu gidip dönmelerde seni bekleyen birisi varsa.
3: Ve sen hala trafik kurallarına uymuyorsan biz bir şey demeyelim.
2: Seni vicdanınla baş başa bırakalım.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

İyi akşamlar sevgili dinleyenler. Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndan hepinize sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Altun. Her salı akşamı saat 18.25'te sizlerle buluştuğumuz Gönülden Gönüle Şarkılar programına hoş geldiniz. Birlikte olduğumuz bu güzel akşamda gönlünüzün bir köşesinde sakladığınız hatıralara, belki yıllar öncesinden kalan bir sevdaya, belki bir dostla, belki de hiç unutamadığınız bir akşama Türk sanat müziğinin birbirinden güzel eserleriyle yolculuk edeceğiz. Çünkü bazı şarkılar vardır, yalnızca dinlenmez, hatırlanır, hissedilir. Ve bazen de tek bir mısra insanı yıllar öncesine götürmeye yeter. Kimi zaman bir şarkıda gençliğimizi buluruz, kimi zaman eski bir dostun sesini, kimi zaman da kalbimizde sessizce sakladığımız bir duyguyu. İşte biz de bu akşam yine gönülden gönüle uzanan ezgilerle sizlerle olacağız. Bizlere ulaşmak isterseniz telefon numaramız 0312 302 25 25. Elektronik posta adresimiz ise radyo@mgm.gov.tr. Programımızın tekrarını aynı gece saat 00.25'te dinleyebilirsiniz. Bu akşam programımızda yine arşiv kayıtlarımızdan hazırladığımız birbirinden güzel Türk sanat müziği eserleriyle sizlerle olacağız. Ve her zaman olduğu gibi bu güzel kayıtların oluşmasında emeği geçen değerli saz sanatçılarımıza da gönülden teşekkür etmek istiyoruz. Ud'da Ali Osman Güngör ve İlhami Yıldız'a, kemanda Ayhan Türkele, kanunda Behzat Çiğiltepe, Funda Bağ ve Erol Ünal'a, rebapta Güzin Çağlar'a, ritim sazlarda ise Orhan Veli, Metin Yılancı, Dilek Sapmaz Türk ve Sultan Altınışık'a Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndan selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Şimdi dilerseniz bu güzel akşamın ilk eserine hep birlikte kulak verelim. Yaşamak yalan belki, daha ilk cümlesiyle insanın içine dokunan, düşündüren ve duygulandıran bir eser. Hayatın, zamanın ve yaşadığımız duyguların içinden geçerek bizi başka bir yere götüren bu güzel eserle başlayalım programımıza. Değerli saz sanatçılarımızın eşliğinde Selda Yıldızhan sizlerle olacak. Yaşamak yalan belki diyecek. Hep birlikte dinleyelim.

Ne güzel bir eser. Bazen bir şarkı biter ama bıraktığı duygu hemen bitmez. Bir süre daha insanın içinde yaşamaya devam eder. Belki sizler de bu eseri dinlerken kendi hayatınızdan bir anı hatırladınız. Belki bir yüz geldi gözünüzün önüne, belki yıllar önce söylenmiş bir söz, belki de hiç söyleyemediğiniz bir cümle. Türk sanat müziğinin en güzel taraflarından biri de bu değil mi? Duygularımıza tercüman olması. Bizim söyleyemediğimizi bir güfte söyler, anlatamadığımızı bir saz anlatır ve insan bazen yalnızca dinleyerek bile kendisini anlaşılmış hisseder. Sevgili dinleyenler, gönülden gönüle şarkılar devam ediyor. Bu akşam arşiv kayıtlarımızdan sizler için seçtiğimiz birbirinden değerli eserleri paylaşacağız. Şimdi sırada sözleri ve ezgisiyle yine gönül dünyamıza dokunacak bir eser var. Böyle mi esecekti son günümde bu rüzgar? Ne kadar etkileyici bir ifade. Bir rüzgar düşünün. Geçip gidiyor ama ardında bıraktığı his uzun süre kalıyor. Tıpkı hayatımıza giren insanlar gibi. Bazıları gelir, hayatımızı değiştirir ve sonra gider. Ama bıraktıkları iz kolay kolay silinmez. Şimdi sizleri bu güzel eserin nameleriyle baş başa bırakıyoruz. Öznur Öztaş'tan Böyle mi esecekti son günümde bu rüzgar?

Değerli dinleyenler, rüzgarın yönünü değiştirmek elimizde olmayabilir. Ama bazen o rüzgarın getirdiği hatıraları nasıl taşıyacağımıza kendimiz karar veririz. Kimi hatıraları gülümseyerek hatırlarız, kimilerini ise sessizce. Hayat dediğimiz yolculukta hepimizin biriktirdiği güzel ve hüzünlü anılar var. Ve belki de müzik bu anıları taşımanın en zarif yollarından biri. Bir şarkı duyarsınız, bir anda yıllar öncesine dönersiniz. Bir mekan, bir insan, bir bakış, bir akşam. Her şey yeniden canlanır. İşte şimdi sıradaki eserimizde biraz hüzün, biraz özlem, biraz da gönül sızısı taşıyor. Dertliyim, ruhuma hicranımı sardım da yine. Dert, hepimizin bildiği bir kelime ama herkesin derdi kendine özgü. Kimi özlemdir, kimi ayrılık. Kimi söylenmemiş bir söz, kimi yarım kalmış bir hikayedir. Dertliyim, ruhuma hicranımı sardım da yine. Daha adı bile insanı duyguların derinliklerine götüren bu güzel eseri şimdi sizlerle paylaşıyoruz. Meral Gerdan'dan Dertliyim, ruhuma hicranımı sardım da yine. Dinleyelim efendim.

Evet sevgili dinleyenler, gönül bazen gerçekten de kendine dert sarıyor ve insan anlatamadığı şeyleri içinde büyütüyor. Ama müzik öyle değil mi? İçimizde kalanları alıp bir ezgiye dönüştürüyor. Bir şarkıyı dinlerken benim hissettiğim de tam olarak buydu diyoruz. Belki de sanatın en güzel tarafı burada. İnsana yalnız olmadığını hissettirmesi. Bu akşam da sizlerle aynı duyguların etrafında buluşuyoruz. Kimimiz Ankara'da, kimimiz başka bir şehirde. Kimimiz evinde dinliyor programımızı, kimimiz yolda. Ama aynı şarkıda, aynı duyguda buluşabiliyoruz. Şimdi sırada gönülde saklanan ve kolay kolay dile getirilmeyen duyguları anlatan bir eser var. Ahımı, hicranımı sakladım, gizli tuttum. Ne kadar tanıdık geliyor bu cümle, değil mi? Bazı duygular vardır. İnsan onları herkese anlatamaz. İçinde saklar, belki yıllarca. Şimdi Duygu Kahraman'ın yorumuyla bu güzel eseri dinliyoruz. Ahımı, hicranımı sakladım, gizli tuttum.

Bazen insanın en büyük sırdaşı yine kendi gönlüdür. Kimseye anlatamadığını ona anlatır ve zaman geçer, bazı acılar azalır, bazıları şekil değiştirir. Ama güzel hatıralar da vardır. İnsanın yüzünü gülümseten, içini ısıtan. İşte Türk sanat müziği bize bu duyguları aynı anda yaşatabiliyor. Bir yanda hicran, bir yanda sevda, bir yanda özlem. Ve bütün bunların arasında eşsiz melodiler. Değerli dinleyenler, programımızın bu bölümünde sizleri biraz da İstanbul'un, denizin ve hatıraların dünyasına götürelim. Çünkü sıradaki eserimizin adı bile insanın zihninde güzel bir manzara oluşturuyor. Sen Körfez'e geldiğin zaman. Bir körfez, deniz, bir akşamüstü ve sevdiğiniz insanın geldiği o an. Bazen bir eserin adı bile başlı başına bir hikayedir. Şimdi o hikayenin namelerine kulak veriyoruz. İlhami Yıldız'dan gelecek sıradaki eser, Sen Körfez'e geldiğin zaman. Hep birlikte dinleyelim.

Denizin de kendine özgü bir hafızası vardır sanki. Bir sahil, bir iskele, bir vapur düdüğü insanın zihninde yıllarca saklanabilir ve yıllar sonra aynı manzarayı gördüğünüzde bir zamanlar yanınızda olan biri yeniden belirir gözünüzün önünde. Belki de bu yüzden bazı şarkıları dinlerken yalnızca müzik duymayız. Bir görüntü görürüz, bir kokuyu hatırlarız, bir sesi yeniden duyarız ve zaman kısa bir süreliğine geriye döner. Gönülden Gönüle şarkılarda bu akşam işte böyle bir yolculuk yapıyoruz. Şimdi programımızın son eserine yaklaşırken sizleri yine çok özel bir eserle buluşturacağız. Mümkün mü unutmak güzelim? Neydi o akşam? Bazı akşamlar vardır ki unutulmaz. Aradan yıllar geçse de, takvimler değişse de, insanlar değişse de, o akşamın hatırası gönlümüzde bir yerlerde yaşamaya devam eder. Şimdi Makbule Küçükbalcı'nın yorumuyla programımızın son eserini dinliyoruz. Mümkün mü unutmak güzelim? Neydi o akşam?

Evet sevgili dinleyenler, bir Gönülden Gönüle şarkılar programının daha sonuna geldik. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Altun. Bir sonraki salı akşamı saat 18.25'te yine aynı frekansta, yine güzel Türk sanat müziği eserleriyle buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.

Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 13-31 derece, Bilecik 13-31, Bursa 16-32, Çanakkale 20-30, Edirne 15-31, İstanbul 19-28, Kırklareli 15-28, Kocaeli 18-29, Sakarya 15-30, Tekirdağ 18-28 ve Yalova 18-29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 13-29 derece, Aydın 21-37, Denizli 21-36, Kütahya 12-30, İzmir 20-32, Manisa 19-35, Muğla 21-33 ve Uşak 15-32 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adana 21-37 derece, Antalya 23-34, Burdur 15-33, Hatay 20-32, Isparta 15-32, Kahramanmaraş 19-35, Mersin 25-34 ve Osmaniye 20-34 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 13-28 derece, Ankara 12-28, Çankırı 9-29, Eskişehir 12-30, Karaman 10-28, Kayseri 8-28, Kırıkkale 11-28, Kırşehir 10-27, Konya 14-28, Nevşehir 9-25, Niğde 11-28, Sivas 6-26 ve Yozgat 7-23 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 13-30 derece, Bolu 10-28, Düzce 12-28, Karabük 11-31, Kastamonu 6-27 ve Zonguldak 16-26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve az bulutlu. Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 11-27 derece, Artvin 10-21, Bayburt 3-24, Çorum 8-26, Giresun 16-24, Gümüşhane 6-25, Ordu 15-24, Rize 15-24, Samsun 16-25, Sinop 19-27, Tokat 9-26 ve Trabzon 16-24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Ağrı 4-26 derece, Ardahan -1-20, Bingöl 12-30, Bitlis 9-24, Elazığ 12-29, Erzincan 8-28, Erzurum 2-23, Hakkari 14-27, Iğdır 12-27, Kars 0-21, Malatya 12-29, Muş 11-28, Tunceli 11-31, Şırnak 21-30 ve Van 9-23 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 19-34 derece, Batman 13-34, Diyarbakır 15-34, Gaziantep 18-34, Kilis 20-34, Mardin 19-31, Şanlıurfa 21-35 ve Siirt 20-33 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Orta Karadeniz, Marmara ve Ege'de fırtınalı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta Karadeniz'de 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde gece saatlerine kadar 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinden öğle saatlerine kadar doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde ise hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerine kadar yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı OECD tarafından uygulanan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı PISA 2025 araştırmasında Türkiye önemli bir başarıya imza attı. Dünya genelinde 91 ülke ve ekonomiden yaklaşık 760 bin öğrencinin katılımıyla yapılan 15 yaş grubundaki öğrencilerin matematik, fen bilimleri ve okuma becerilerinin değerlendirildiği araştırmanın sonuçlarına göre Türkiye son 10 yılda matematik, fen bilimleri ve okuma becerileri alanında puanını en fazla artıran OECD ülkesi oldu. Türkiye fen bilimleri ve okuma becerilerinde ilk kez OECD ortalamasının üzerine çıkarken matematikte OECD ortalamasını yakaladı. Türkiye ülke sıralamasında 2022'ye göre fen bilimlerinde 15, okuma becerilerinde 18, matematikte ise 11 basamak yükseldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından açıklama yaparak söz konusu başarıda emeği geçen tüm öğretmenleri, öğrencileri, velileri ve eğitim camiasına tebrik etti. Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın daha nitelikli, daha özgüvenli, daha donanımlı yetişmeleri için çalışmaya devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa şampiyonluğunu üst üste ikinci kez kazanan A Milli Kadın Voleybol takımımızla Akdeniz oyunlarında şampiyon olan milli voleybolcuları kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ da hazır bulundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşun 104. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Mesajında başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere milli mücadelenin tüm kahramanlarını, aziz şehitleri ve gazileri rahmet, minnet ve hürmetle yad eden Bahçeli, 9 Eylül 1922'nin Türk milletinin istiklal kararlılığının zaferle sonuçlandığı kutlu bir gün olduğunu belirtti. Bahçeli, 9 Eylül'ün yalnızca İzmir'in kurtuluşu olmadığını, aynı zamanda emperyalizme karşı verilen mücadelenin de önemli bir sembolü olduğunu vurguladı. 9 Eylül kutlu, İzmir ilelebet Türk yurdu olsun ifadelerini kullandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cebeci Site Kız Öğrenci Yurdu'ndaki Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurt Koordinasyon Merkezi'nde yükseköğretim öğrencileri için yurt başvurularının sonuçlandığını, başvuran öğrencilerin %90'ının yurtlara yerleştirildiğini duyurdu. Bakan Bak, ek kontenjanla yerleşen, yatay veya dikey geçiş yapan, özel yetenek sınavıyla yükseköğretim programlarına kabul edilen ve lisansüstü eğitim görecek öğrencilerin başvurularını önümüzdeki günlerde alacaklarını açıkladı. Gençlik ve Spor Bakanı ayrıca normal öğrenim süresi içinde mezun olmayan öğrencilerle bir yükseköğretim programını tamamladıktan sonra ikinci üniversite öğrenimine başlayacak öğrenciler için de ayrıca başvuru süreci açacaklarını kaydetti. Avrupa Birliği, işgal altındaki Batı Şeria'da artan şiddetin kaygı verici olduğunu belirterek İsrail'in şiddet yanlısı yerleşimci faaliyetleri bir kez daha kınandı. Avrupa Birliği Komisyonu Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar El Anouni günlük basın toplantısında yerleşimlerin uluslararası hukuk kapsamında yasa dışı olduğuna dikkati çekerek işgalci İsrail'e tüm yerleşim faaliyetlerini ve yerleşimlerin genişletilmesini durdurma çağrısı yaptı. Ve spor, Save Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası 9 Eylül Çarşamba günü başlıyor. İtalya, Bulgaristan, Finlandiya ve Romanya'nın ev sahipliğinde 9-26 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek organizasyonda Avrupa'nın en büyüğü belli olacak. Bu yıl 34. kez düzenlenen turnuvanın ilk maçı Çarşamba günü Türkiye saatiyle 19'da Bulgaristan'la Kuzey Makedonya arasında oynanacak. Şampiyonada müsabakalar A grubunda İtalya'da, B grubunda Bulgaristan, C grubunda ise Finlandiya'da organize edilecek. A milli erkek voleybol takımımızın yer aldığı D grubundaki karşılaşmalarsa Romanya'nın Cluj Napoca kentindeki BT Arena'da yapılacak. Gruplarında ilk 4 sıraya alan takımlar son 16 turuna yükselecek. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: sayın dinleyiciler. Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara Çevre Otoyolu'nun 2 ila 4. kilometrelerinde Eskişehir istikameti üst yapı onarım nedeniyle trafiğe kapatıldığından ulaşım Samsun istikametinden çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Bursa, İnegöl, Bursa Bilecik il sınırı devlet yolunun 38 ila 41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Bursa-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Yozgat il sınırı Yıldızeli yolunun 46 ila 51. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 49 ila 53. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Malatya Havaalanı yolunun 0 ila 18. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Meteorolojinin Sesi.
1: Biliyor muydunuz?
2: Dünyada en çok konuşulan dil hangisidir? Sizce dünyada en çok hangi dil konuşuluyor? Eğer İngilizce veya Arapça olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Düşündüğünüzün aksine dünyada en çok konuşulan dil Çince. Hatta Çince'nin en çok konuşulan lehçesi olan Mandarin. Mandarin dili şu an Çin ve Tayvan'da resmi dil olarak kabul ediliyor. Şu anda dünyada Mandarin dilini toplam 1 milyar 300 bin kişi konuşuyor. Aslında düşününce dünyanın en kalabalık ülkesi olan Çin'den de başka bir şey bekleyemezdik. İngilizce ise dünyada en çok konuşulan ikinci dil. İngilizce en çok konuşulan dil olmasa da dünyanın evrensel dili olarak kabul ediliyor. İngilizceyi dünyada 508 milyon kişi konuşuyor. Yani aslında neredeyse Mandarin dilinin yarısı kadar ediyor bu. Büyük Çin'in Mandarin dili ve İngilizceden sonra sırayı 500 milyonla İspanyolca, arkasından 497 milyonla Hintçe ve 255 milyonla Arapça takip ediyor. Yani dünyada en çok konuşulan ilk 10 dil sırasıyla Mandarin, Çince 1 milyar 300 bin kişi, İngilizce 508 milyon, İspanyolca 500 milyon, Hintçe 497 milyon, Arapça 255 milyon, Rusça 250 milyon, Bengal dili 215 milyon, Portekizce 193 milyon, Malay dili 150 milyon ve Fransızca 129 milyon kişi.
1: Biliyor muydunuz?
2: Pireler ne kadar yükseğe sıçrayabilir? Bir pire kendi vücut yüksekliğinin 100 katından fazla yükseğe sıçrayabilir. Dahası pire sıçrayışlarını 78 saat ardı arkası kesilmeden sürdürebilir. Pirelerin bacak kasları aslında bu sıçrayışları gerçekleştirecek kadar güçlü değildir. Bu hareketi bacaklarındaki özel bir yaratılış sayesinde yaparlar. Pirelerde bacaklara bağlı bir tür yay sistemi vardır. Bu sistem sayesinde diğer vücut yapılarından bir miktar enerji aniden bacaklarına aktarılır. Bacaklarda kullanılan bu enerji sadece %5'lik bir kayıpla pirenin çok yükseklere sıçramasını sağlar. Bu yay sisteminin içindeki maddenin özelliği, gerilerek sakladığı enerjinin %97'sini serbest bırakabilmesidir. Pire bacaklarını büktüğünde en kuvvetli kaslarıyla onu gerer. Bacakları açılmaya başladığında saniyenin binde biri gibi kısa bir zamanda bütün enerjisini serbest bırakır. Bu sayede olağanüstü sıçrayışlar yapabilir.
1: Biliyor muydunuz?
2: Telgraf ne zaman, kim tarafından icat edildi? William Cook ve Charles Wheatstone adlı iki İngiliz 1837 yılında teller üzerinden elektrik akımı göndererek mesaj iletmeyi başardılar. Böylece ilk elektrikli telgraf makinesi ortaya çıktı. Elektrik akımı, alıcı cihazın kadranındaki bir dizi iğneyi hareket ettirerek ulaştırılacak mesajın ekranda belirmesine yardımcı oluyordu.
1: Biliyor muydunuz?
2: Müzik dinlemenin hafızanızı canlı tuttuğunu ve unutkanlığı azalttığını, köpeklerin burunlarını ıslatarak aldıkları kokuları takip ettiklerini, bu yüzden sıklıkla dilleriyle burunlarını ıslattıklarını, yeni doğmuş bebeğin topuk iziyle annenin baş parmak izinin aynı olduğunu, katil balinaların köpek balıklarının midesine alttan torpil gibi vurarak onları öldürdüğünü,

0: gördüklerini, pembe renginin ilk olarak 19. yüzyılın başında İngiltere'de kalsiyum oksit, kalay oksit ve krom oksitle elde edildiğini biliyor muydunuz?
1: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.
2: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

insanoğlunun ilk ayak izlerini görebildiğimiz kentlerin Anadolu'da kurulduğunu, inanışların ilk tapınaklarının birçok uygarlığa esin kaynağı olan Anadolu'da olduğunu, bir çağa isim veren Tunç'un Anadolu'da keşfedildiğini ve en güzel materyallere bu topraklarda dönüştürüldüğünü biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız bu programdan öğreneceğiniz çok şey var. Anadolu Uygarlıkları. Hazırlayan Halit Develioğlu. Sunan Ayşe Yücel.

Tarih hiç durmadan akıp giden uzun bir nehir gibidir. Kaynağından çıkıp da akmaya başladığından bu yana, kimi savrulmuş nehrin hırçın sularında, kimi dilden dökülen kalıntılarıyla ışık tutmakta uygarlığımıza. Kimi ise bu nehrin kollarıyla yayılmıştır Anadolu'nun dört bir yanına. Anadolu'dur ki, insanoğlunun ilk ayak izleri saklıdır bağrında. Günümüze kadar ulaşanlarla birçok ilke şahitlik ederken, onlarca medeniyet hala ortaya çıkmayı bekler topraklarında. Anadolu ki yaşayış ve inanışlarıyla birçok uygarlığa esin kaynağı olmuş. İlk antlaşmalar burada yapılmış, ilk düzenli ordu burada oluşturulmuş. Dünyanın ilk kütüphanesi kurulmuş, bir çağ adını veren tunç burada keşfedilmiş ve bilimsel çalışmalar ilk kez burada başlamış. Anadolu uygarlıklarının binlerce yıl öncesinden dünya tarihinde bıraktıkları izleri aktarmaya çalıştığımız programımız başlarken, program yapımcımız Halit Develioğlu ile birlikte mikrofonda ben Ayşe Yücel, sesimizin ulaştığı herkesi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Bu haftaki programımızda Makedonya İmparatoru Büyük İskender'i anlatmaya devam edeceğiz.

Ele geçirdiği ülke halklarından yeni askerler toplayarak engebeli arazide savaşma yeteneğine sahip yeni bir ordu oluşturan İskender, M.Ö. 327 yazında Hindistan üzerine yürümek amacıyla Baktriyani'den ayrılır. Daha hafif silahlar kullanan piyade birliklerinin yanı sıra ok ve mızrak kullanan süvari birliklerinin yer aldığı bu ordunun asıl savaşçı gücü 35 bin askerden oluşur. Plutarkos'un bu ordu için verdiği 120 bin rakamının yedek kuvvetleri, katır ve deve sürücülerini, sağlık görevlilerini, seyyar satıcılarını, askerleri eğlendirmekle görevli gösteri gruplarını, kadın ve çocukları da kapsadığı sanılır. Hindukuş dağlarını ikinci kez geçen İskender, M.Ö. 326 baharında İndus Irmağı yakınındaki Taksila'ya, bugünkü adıyla Taksashila'ya girer. Hidaspes ve Akesines, bugünkü isimleriyle Cihelun'la Çenap ırmaklarının arasındaki bölgenin hükümdarı Poros'u Hidaspes çarpışmasında yenilgiye uğratır. Esir olarak ele geçirilen Poros'a nasıl bir muamele görmek istiyorsun diye sorduğunda Poros krallara yakışır bir muamele cevabını verir. Daha sonra Poros'u affederek dost olurlar. Başarısını kutlamak üzere Aleksandra Nika kentini, ayrıca burada ölen atı Bukefalos'un adını verdiği Bukefala kentini kurar. Asya'nın doğusuna doğru yoluna devam etmek için Hifasis, yeni ismiyle Beyaz Irmağı'na kadar gitmesine karşın ordusunun ayaklanmak üzere olduğunu görerek geri dönmeye karar verir. Hidaspes Irmağı kıyısında 800 ila 1000 gemiden oluşan bir donanma kurduktan sonra bazı birlikleri karadan yürüterek İndus Irmağı boyunca Hint Okyanusu'na kadar ilerler. Bu arada Rabi Irmağı yakınlarında Malililerle girişilen çarpışmada ağır biçimde yaralanır. Milattan önce Ağustos 325'te İndus Deltası'nın ağzındaki Patala'ya ulaşır. Burada bir liman ve tersane yaptırır. Dönüş yolculuğu için ordusunun bir bölümü Nearkos'un komutasındaki gemilerle Milattan önce Eylül 325'te denize açılırken kendisi de kıyıyı izleyerek yiyecek sıkıntısı içinde ve çok zor koşullarda Belucistan'a geçer. Bu arada Hindistan seferi hazırlıklarına başlar.

Daha Hindistan seferine başlamadan yönetimde kanlı temizlik hareketlerini başlatan İskender, yokluğu sırasında da bu politikayı sürdürerek satraplarından 1/3'ünü değiştirip 6'sını öldürtür. Milattan önce 324 ilkbaharında Susa'ya vardığında hazine görevlisi Harpalos'un 6000 paralı asker ve 5000 talentle Yunanistan'a kaçmaya çalışan hazine görevlisini Girit'te öldürtür. Makedonyalılarla Persleri kaynaştırma politikasına daha çok ağırlık verdiği bu dönemde Darius'un kızı Barsine ile, bilinen diğer adı Stateira ile evlenir ve komutanlarıyla askerlerini de aynı yolu izlemeye özendirir. Ama Perslerin ordu ve yönetimde giderek eşit bir konuma yükselmesi Makedonyalıların tepkisini çekmeye başlar. Makedonya'da askeri eğitim gören 30 bin Persli gencin dönüşü, Baktriyani, Sogdiana ve Arachosia gibi doğu ülkelerinden gelenlerin süvari birliğine, ayrıca Pers soylularının kraliyet muhafız birliğine alınmaları bu hoşnutsuzluğu daha da arttırır. İskender'in Makedonyalı eski askerlerini ülkeye geri göndermeye karar vermesi, imparatorluğun güç ve yönetim merkezini Asya'ya kaydırmaya yönelik bir girişim olarak değerlendirilir. Milattan önce 324'te Gipis'te çıkan ayaklanmaya kraliyet muhafızları dışında bütün ordu katılır. Bunun üzerine İskender bütün orduyu dağıtarak Perslerden yeni bir ordu kurar ve ayaklanmanın sona ermesinden sonra 10 bin eski askeri armağanlarla yurda gönderir. Bu sayede ordu daha da güçlenir.

Kendisine tanrısal onurlar yakıştıran ve bunu Yunan kentlerine zorla kabul ettiren İskender, M.Ö. 324 kışında Luristan'da yerel halka yönelik sert bir sindirme hareketine girişir. İlkbaharda Babil'e geçerek bir bölümü uzak ülkelerden gelen elçileri kabul eder. Bu arada Hindistan'la deniz bağlantısını sağlamak için Arabistan kıyılarına yönelik bir sefer hazırlığı yapar. Ayrıca Hazar Denizi'nin ötesine bir keşif birliği gönderir. Babil'de sulama kanalları yaptırmayı ve Basra Körfezi kıyılarında yeni kentler kurmayı planı ardından hastalanır ve 10 gün sonra henüz 32 yaşındayken M.Ö. 323 yılında yaşama veda eder. Cenazesi önce Memphis'e, oradan İskenderiye'ye götürülür ve burada altın bir tabuta konur. Ölmeden önce kendisine bu kadar büyük bir imparatorluğu kime bıraktığı sorulduğunda son söz olarak en güçlünüze cevabını verdiği söylenir. İskender'in ölümünden sonra imparatorluk dört parçaya ayrılır. Kassander Yunanistan'a, Kreatus ve Antigonos Batı Asya'ya, Seleukos Doğu'ya, Ptolemyos Mısır'a hükümdar olur. Kassander güce olan tutkusunu kısa zamanda göstererek 7 yıl sonra İskender'in annesi Olimpias'ı idam ettirir. 12. yılın sonundaysa İskender'in karısı Roxana ve imparatorluğun gerçek varisi olan oğlunu zehirlettirdiğinde artık İskender'in soyunu tamamen kurutmayı başarır. İskender'in ikinci eşi Barsine'den doğan oğlu Herakles'i de zehirletir. Hatta Antipatrit Hanedanı'nın kurucusu olan Kassander'in İskender'in ölümünden sorumlu olduğu da iddia edilir. Genç yaşta ölmesine karşın 12 yıl 8 ay süren hükümdarlık dönemine büyük çaplı seferleri sığdıran İskender'in kurduğu geniş imparatorluk temelde Perslerden kalma yönetim sistemine dayanır. Bununla birlikte yerel satraplara bağlı olmayan tahsildarlardan oluşan merkezi bir vergi toplama mekanizması kurarak yeni bir mali sistemin temelini attığı bilinir. Görevlilerin yolsuzlukları ve yiyiciliği nedeniyle bu sistemi iyi işletememekle birlikte sikke çıkarma hakkını tek eline alarak ve Pers hazinelerinde birikmiş gümüş ve altını para biçiminde piyasaya sürerek bütün Ön Asya'da ve Akdeniz'de ticaret ve para ekonomisini geliştirdiği söylenir. Öte yandan İskender'in yeni kentler kurması Yunan yayılmasında yeni bir dönem açar. Askeri birer üs olarak kurulan ama zamanla birer kültür ve ticaret merkezine dönüşen bu kentler, eski Yunan etkisinin Hindistan'a kadar yayılmasında önemli rol oynar. Bu arada Pers-Makedonya karışımıyla yeni bir ırk yaratma girişimi sonuçsuz kaldıysa da, Yunan kültürüne yatkın ama doğuya özgü yeni bir soylu sınıf ortaya çıkar. Kendisini ve askerlerini en güç işlere yöneltmeyi başaran güçlü bir irade ve yetenekle esnek bir düşünce yapısını birleştiren İskender, koşullar gerektirdiğinde geri çekilmeyi ve değişiklikler yapmayı bilen bir kişidir. Düş gücü ve romantizmi kendisini Herakles, Aşil ve Diyojen gibi kahramanlarla özdeşleştirmesine yol açacak ölçüde güçlüdür. Çabuk öfkelenme, acımasızlık ve inatçılık gibi özellikleri uzun seferlerde daha çok ortaya çıkar. Güvenmediği kişileri hiç sorgulamadan öldürmekten çekinmemesine karşın, adamları onun peşinden gider, ona bağlı kalır ve güçlüklere katlanır. Dünyanın en büyük askeri dehaları arasında sayılan İskender, değişik kuvvetleri bir arada kullanmada ve düşmanın yeni savaş biçimlerine, yeni taktiklerle karşı koymada son derece ustadır. Yaratıcılığıyla savaşın sonucunu belirleyecek fırsatları değerlendirmeyi çok iyi bilir.
İskender'in kısa süren hükümdarlığı Avrupa ve Asya tarihi açısından önemli bir dönüm noktası sayılır. Seferleri ve bilimsel araştırmalara merakı, coğrafya ve doğa tarihi gibi konulardaki bilgilerin gelişmesine katkıda bulunmuş, ayrıca büyük uygarlık merkezlerinin geliştirdiği bilgi birikiminin ortak bir potada kaynaşmasına zemin hazırlamıştır. Siyasal açıdan olmasa bile ekonomik ve kültürel açıdan Cebeli Tarık'tan Pencap'a uzanan, ticarete ve toplumsal ilişkilere açık bir imparatorluk kurduğu ve ortak sayılabilecek bir uygarlığa ve bir lingua franca olarak Yunan kini lehçesine dayalı yeni bir dünya meydana getirdiği söylenir. Sonuçta İskender kendisinin Herakles'in soyundan geldiğini benimsemesi ve kendisini tanrısallaştırması onun halkın gözündeki büyüklüğünü ifade eder. Temsil edilen figürlerinde bile kendisini Amon gibi koç boynuzuyla, Herakles gibi aslan başlı postuyla gösterir. İkinci Filip'in ordusunda mızraklarının boyları 350 cm ile 400 cm kadar uzun olan ve pesheteri ya da pihanlangita adlı askerler bulunur. Bu disiplinli askerler falanks adlı bir sistemle savaşırlar. Falanks birliği normalden iki kat daha uzun olan ve sarissa olarak isimlendirilen mızrakları kullanan askerlerden oluşur. Falanks'ta ilk sıralardaki askerler mızraklarını öne doğru uzatır ve düşmana mızraktan bir duvar örer. Bu sayede İskender'in babası Filip, Falanks'a göre daha kısa mızrakları bulunan Yunan şehir devletlerindeki hopliteleri, Trakya kabilelerine ve bölgedeki diğer uluslara karşı üstünlük sağlar. İkinci Filip'in ölümünden sonra yerine geçen İskender, Falanks'ları güçlü kompanyon süvarileriyle destekler ve ek olarak Hipaspiste gibi yeni birimler oluşturarak falankslara koruma sağlar. Buna ek olarak İskender ele geçirdiği bölgelerdeki Teselyalı süvarileri, Rodoslu sapancıları, Giritli okçuları ordusuna katar ve üstün stratejileriyle dağınık ve stratejileri sayı üstünlüğüne dayanan ve daha çok hafif donanımlı birimlerden oluşan Persileri sayıca az olmasına rağmen yenilgiye uğratıp Helenik uygarlığı başlatır. Daha sonraki dönemlerde orduda filler de kullanılır. Monotilo mundo editus exempilium terras tot possessubuno esse viru. Yani bu dünya yararlı değildir. Yayınlanan bu modele birçok ülke dahil edilebilir. Tek adam. İskender'in en büyük kalıtı bu söz üzerine kurulur. Ondan önce Platon'un Respublikası'nda kurgulanan fakat hep polisin sınırları içinde kalan ve uygulanabilir bir katılımcı demokrasisinin işlendiği şehir devleti yerini ülkeleri, denizleri, dağları, nehirleriyle geniş bir hinterlanda sahip territoryal devlete bırakır. Bu batıda monarşinin gerçek ilham kaynağıdır ve etkileri salt politik anlamda değil, kültürel anlamda da elle tutulur dönüşümlerle kendisini gösterir. Yunan anakarasında Atina bir düşünce ve sanat başkenti olma özelliğini Anadolu ve daha doğudaki şehirlere terk eder. Bergama, Antakya, Selefka ve Mısır'da İskenderiye, Akdeniz dünyasının yeni okulları, parlak birer uygarlık merkezi olurlar. Ticaret kendisine yeni yollar, sahalar kazanırken doğudan getirilen zenginlikler Yunan dünyasında altın ve gümüşün artmasıyla ilk enflasyonist dalgalanmaları yaratır. İskender'in fetihleri Yunan dilini şarkın derinliklerine taşırken mimaride de doğu tesiriyle binaların oranları büyür, ilk tonoz denemeleri yapılır. Monarkın yükselişi klasik çağdaki kamu yapılarının önüne profan saray ve ev mimarisini geçirir. Düşünülebilir ki aynı tek adam fikri yontu sanatında onurlandırma amaçlı heykelleri ve kişisel portreleri ortaya çıkarır. Batıya oryantal motif ve düşünceler, senkretizm, doğuda Hindistan'daysa Buda'ya antropomorf Yunan alışkanlıklarıyla vücut veren Greco-Budist sanatı gelişir.
Doğunun batıya, batının doğuya nüfuz ettiği yeni bir dönem başlar artık. Johann Gustav Droysen'in 19. yüzyılda adını koyduğu Helenizm çağıdır bu. Hindistan'da Zeus, Shiva ve Çakra'nın mahiyetine girerken, Atina'da Trak tanrısı Bendis'e ayinler düzenlenmesi, Sabazios, Kibele, Adonis, Attis gibi doğu tanrılarının Yunanistan'da yüceltilmesi bu dönüşümün eseridir. Afrodit, Atargatis, Astarte ile, Isis Demeter ile, Dionysos, Osiris ile, Herakles, Melkart ile bir tutulmaya başlanır. İskenderiye'de yeni bir kült doğar, Serapis. En önemlisi de İskender'le birlikte Tanrı Kral fikrinin batıda tanınmaya başlanmasıdır. Roma İmparatorluğundaki tanrılaştırma düşüncesinin ve imparatorluk kültünün kaynağı İskender'dir. İskender doğudaki ilk Tanrı Kral değildir ama batıda inançsız yandaşları ve alaycı Yunanlılar hariç tutulursa yaşarken Tanrı bilinen ilk ve son hükümdar olur. Hiç durmadan akıp giden uzun bir nehirse, bu nehrin suyu dil, bereketi günümüze kadar gelen kalıntılardır. Bu kalıntıların ışık tuttuğu Anadolu uygarlıklarını tanımaya çalıştığımız programımızda bu hafta Makedonya İmparatoru Büyük İskender'i anlatmaya devam ettik. Programı hazırlayan Halit Develioğlu, mikrofonda ben Ayşe Yücel. Binlerce yıl öncesindeki yaşanmışlıklardan arta kalan ne varsa sizler için derlemeye devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek esen kalın.

insanoğlunun ilk ayak izlerini görebildiğimiz kentlerin Anadolu'da kurulduğunu, inanışların ilk tapınaklarının birçok uygarlığa esin kaynağı olan Anadolu'da olduğunu, bir çağa isim veren Tunç'un Anadolu'da keşfedildiğini ve en güzel materyallere bu topraklarda dönüştürüldüğünü biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız bu programdan öğreneceğiniz çok şey var. Anadolu Uygarlıkları. Hazırlayan Halit Develioğlu. Sunan Ayşe Yücel.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
1: Saat 20.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı baz bulutlu geçecek. Balıkesir 13-31 derece, Bilecik 13-31, Bursa 16-32, Çanakkale 20-30, Edirne 15-31, İstanbul 19-28, Kırklareli 15-28, Kocaeli 18-29, Sakarya 15-30, Tekirdağ 18-28 ve Yalova 18-29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 13-29 derece, Aydın 21-37, Denizli 21-36, Kütahya 12-30, İzmir 20-32, Manisa 19-35, Muğla 21-33 ve Uşak 15-32 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adana 21-37 derece, Antalya 23-34, Burdur 15-33, Hatay 20-32, Isparta 15-32, Kahramanmaraş 19-35, Mersin 25-34 ve Osmaniye 20-34 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 13-28 derece, Ankara 12-28, Çankırı 9-29, Eskişehir 12-30, Karaman 10-28, Kayseri 8-28, Kırıkkale 11-28, Kırşehir 10-27, Konya 14-28, Nevşehir 9-25, Niğde 11-28, Sivas 6-26 ve Yozgat 7-23 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 13-30 derece, Bolu 10-28, Düzce 12-28, Karabük 11-31, Kastamonu 6-27 ve Zonguldak 16-26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve az bulutlu. Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 11-27 derece, Artvin 10-21, Bayburt 3-24, Çorum 8-26, Giresun 16-24, Gümüşhane 6-25, Ordu 15-24, Rize 15-24, Samsun 16-25, Sinop 19-27, Tokat 9-26 ve Trabzon 16-24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Ağrı 4-26 derece, Ardahan -1-20, Bingöl 12-30, Bitlis 9-24, Elazığ 12-29, Erzincan 8-28, Erzurum 2-23, Hakkari 14-27, Iğdır 12-27, Kars 0-21, Malatya 12-29, Muş 11-28, Tunceli 11-31, Şırnak 21-30 ve Van 9-23 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 19-34 derece, Batman 13-34, Diyarbakır 15-34, Gaziantep 18-34, Kilis 20-34, Mardin 19-31, Şanlıurfa 21-35 ve Siirt 20-33 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanaklı yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanaklı yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanaklı yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parça bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda doğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde ise 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, kuzeyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar sabah 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah 6'dan akşam 6'ya kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar sabah 6'ya kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah 6'dan öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 3 ila 5, öğle 12'den akşam 6'ya kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a güvenlik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin çatışma bölgeleriyle bağlantılı olduğu ve MASAK tarafından gönderilen hesap hareketlerinde terör örgütü DEAŞ'a diğer dini motifli terör örgütleri kapsamında adli işlem gören çok sayıda kişiyle para transferi ilişkisi bulunduğu tespit edildi. İstanbul Güngören'de bıçaklanarak hayatını kaybeden 16 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin davada karar çıktı. Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasında tutuklu çocuk sanık, çocuğa karşı kasten öldürme, 6136 sayılı kanuna muhalefet ve zincirleme şekilde silahla tehdit suçlarından toplam 18 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme sanığın son sözünde pişman olduğuna yönelik ifadesinin mahkemeyi etkilemeye ve cezasında indirim uygulanmasına yönelik olduğunu değerlendirerek 3 suç kapsamında da iyi hal indirimi uygulamadı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ne Sosyal hesabından İstanbul'da kentsel dönüşümü hızlandırmak amacıyla uygulanan Yarısı Bizden kampanyasının bir yıl daha uzatılmasına ilişkin paylaşımda bulundu. Bakan Kurum, siz istediniz, yarısı bizdeni bir yıl daha uzattık. Yeni süre 31 Aralık 2027. Evini dönüştürmek isteyen vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Kampanya kapsamında bugüne kadar İstanbul'da 435.683 bağımsız bölümün dönüşüm kapsamına alındığı bilgisini paylaşan kurum, 108.881 bağımsız bölümün dönüşümünün tamamlandığını belirtti. Bakan kurum, bu yılın sonuna kadar 500 binden fazla konutun kampanya kapsamına alınmasının hedeflendiğini açıkladı. Yarısı Bizden kampanyasıyla hak sahiplerine bir konut için 875 bin lira hibe, 875 bin lira kredi ve 125 bin lira taşınma desteği olmak üzere toplam 1 milyon 875 bin liraya kadar destek sağlanıyor. İstanbul Üsküdar'da belediye başkan vekili belli oldu. Başkan vekilini belirlemek üzere belediye meclisinde yapılan oylamanın 4. turunda 42 oyun 23'ünü alan AK Partili Dündar Ziya Gültekin belediye başkan vekilliğine seçildi. İstanbul Kağıthane'deki evinde 51 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Serhat Kılıç, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. Kılıç'ın naaşı Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine Kılıç'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, sanatçı dostları, meslektaşları ve vatandaşlar da katıldı. İngiltere, Fransa, Kanada, Danimarka, Finlandiya, İzlanda, İrlanda, Norveç, Polonya, Portekiz, İspanya ve İsveç olmak üzere 12 ülke, Batı Şeria'daki yasa dışı İsrail yerleşimlerinden gelen ürünlerin ticaretine yasaklama getireceklerini duyurdu. 12 ülke tarafından yayınlanan ortak bildiride, yerleşimlerin uluslararası hukuka aykırı olduğu ve Batı Şeria'daki gerilimlerin iki devletli çözüm ihtimalini tehdit ettiği belirtildi. İsrail'den yerleşimlerin genişletilmesine derhal son verilmesi istendi. Ve spor, Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında 9 Eylül Çarşamba günü deplasmanda Portekiz ekibi Sporting'e konuk olacak. Portekiz'in başkenti Lizbon'daki Jose Alvalade stadında oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. Müsabakayı Norveç Futbol Federasyonu'ndan hakem Espen Eskas yönetecek. Mücadele TRT 1 Tabi ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara Çevre Otoyolu'nun 2 ila 4. kilometrelerinde Eskişehir istikameti üst yapı onarım nedeniyle trafiğe kapatıldığından ulaşım Samsun istikametinden çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Bursa İnegöl Bursa Bilecik il sınırı devlet yolunun 38 ila 41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Ankara Bursa istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Bursa Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Yozgat il sınırı Yıldızeli yolunun 46 ila 51. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 49 ila 53. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Malatya Havaalanı yolunun 0 ila 18. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 9 Eylül Çarşamba günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı illerinin iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 10 Eylül Perşembe günü yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey kesimleri parçalı bulutlu, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 11 Eylül Cuma günü yurdumuzun kuzey ve doğu kesimleri parçalı bulutlu, Van'ın doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı ise yurt genelinde 4 ila 8 derece artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Merhaba sayın dinleyicilerimiz. Destanlarımız programımıza hoş geldiniz. Her hafta bir Türk destanını anlatacağımız programımızda bu hafta Manas Destanı'nı sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Çin hükümdarı Esen Han, savaş meydanında alt edemediği Manas'ı hileyle ele geçirmeyi planlamıştı. Kendi topraklarında yaşayan Çinlileşmiş Kırgızları bir dost gibi göstererek Kırgız topraklarına yolladı. Manas bu gelen topluluğu bağrına bastı, onlara yurt verdi. Ancak gelenler Manas'ı yemek bahanesiyle davet edip onu bayıltıp esir ettiler. Manas'ın eşi Kanıkey gece çok kötü rüyalar gördü. Sabaha kadar gözüne uyku girmedi. Avucu yanıyor, gözü seyiriyordu. Bunu felakete yordu. Kafası allak bullak olmuştu. İçindeki şüpheyi dağıtmak, her şeyden emin olmak istiyordu. Saçlarını tepesinde toplayıp zırhını giyip silahlarını kuşandı. Atı Akula'ya binerek Közkoman'ın yaylağına doğru yola koyuldu. Yanına Manas'ın sadık erlerinden Akayar'ı da almıştı. Közkoman'ın çadırına varınca Manas'ı gözetleyen birkaç kalleş Kanıkey'e karşı geldi. Kanıkey savaşmasını çok iyi biliyordu. O rakipleri saf dışı bırakıp oyalamaya çalışıyorken Akayar da Manas'ı kuyudan çıkarmaya çalışıyordu. Manas hırpalanmaktan ve açlıktan bitkin düşmüştü. Ayağa bile kalkacak mecali yoktu. Kanıkey, Gökçe Göz'ün adamlarıyla mücadele ederken Akayar Manas'ı ata bindirip kaçmaya çalıştı. Hepsi yaralanmıştı. Manas, Kanıkey'in atına bindirilmişti. Ancak Akayar yaralanıp esir düşmüştü. Tüm zorluklara rağmen Kanıkey, Manas'ı emniyetli bir yere getirip hem Manas'ın hem de kendi yaralarını tedaviye başladı. Bu sırada Manas'ın yiğitlerinden Kırgıl olayları duymuş, hemen gelip diğer arkadaşlarına haber vermişti. Bire gafiller, hepimizin Talas'ta yatacak yeri, konacak çadırı yok. Manas'ın başına ne geldiğini biliyor musunuz? Pekin'den gelen sözde kardeşler, onu zehirleyip bir çukura atmışlar. Siz burada eğlenirken, dişi kaplan Kanıkey onu kurtarmış. Şimdi ilaç verip bakıyor. Neredesiniz beyler? Neredesiniz? Hiç mi merak etmezsiniz? Kırk yiğit telaş içinde hazırlıklarına başladılar. Tam o anda uzaktan bir toz bulutu göründü. Gelenler Kanıkey ile Akayar'dı. Kanıkey Alp Bahadırlar gibi zırhlarını kuşanmış yara bere içindeydi. Kanıkey'in de durumu ağırdı. Kanıkey, Manas'ı kurtarıp güvene aldıktan sonra bir yolunu bulup esir düşen Akayar'ı da kurtarmayı bilmişti. Kanıkey'i o haliyle gören 47'in gözleri yaşardı. Ah edip bah ettikten sonra intikam için ad içtiler. Hemen hain Közkoman ve Gökçe Bağ'a dersini vermek için yola koyuldular. Bu sırada hainler Pekin'e doğru yol alıyorken bir yandan da davullar çalıp Manas'ı öldürdük diye sevinç çığlıkları atıyorlardı. Bu da aşkına Manas'ı öldürdük. Verdiğimiz zehir mutlaka Manas'ı öldürür. O zehir bir fili bile sağ bırakmaz. Müjdeler olsun. Hakanımız bize hanlık verecek. Ne mutlu bizlere.
Gözkoman Gökçe Göz kafilesi yollarına devam ediyorken gözcü olarak geride kalan Yeldey Boz gördükleri karşısında şoke oldu. Eyvah, geliyorlar. Manas'ın bahadırları geliyor. Haber vermeliyim, yoksa hepimizi yakalarlar. Yeldey Boz bir çırpıda kafili ulaşıp onları haberdar etti. Sizlere elimizi çabuk tutalım demiştim. Bayak Alp, Kaplan Çubak, Alp Sırgak, Alman Bey peşimize düşmüşler. Çok sürmez buraya gelirler. Gözkoman kendisine çok güveniyordu. Silah kullanmayı iyi biliyordu. Çin ordusunda askerliği de iyi öğrenmişti. Hemen savunma durumuna geçti. Karşı karşıya geldiklerinde uzun süre çarpıştılar. Ertesi gün birbirlerini teke tek çarpışmaya çağırdılar. Sığrak meydana atılıp er bekledi. Karşısına Gökçe Göz çıkmıştı. Genç sığrak Gökçe Göz'le uzun süre mücadele etmesine rağmen bir sonuç alamıyordu. Meydan yeniden karışıp askerler birbirlerine girince Çubak Gökçe Göz'ü öldürdü. Daha sonra bir avuç Kırgız haini temizlediler. Manas henüz iyileşemediği için arkadaşlarına yardıma gidemedi. Gözkoman Gökçe Göz seferinden galip dönen arkadaşlarının şerefine 40 gün 40 gece şölen tertipledi. Manas kurtulduğu için sayısız kurban kesildi, fakirler doyurulup giydirildi. Bu sıralarda Taşkent civarındaki Çırçık yaylasında Kırgız hanlarından Köketay hüküm sürmekteydi. Köketay'ın hiç çocuğu olmamıştı. Bir gün avlanırken kundak içinde bulduğu bir bebeği alıp evlatlık edindi. Ona Bakmur'un adını verdiler. Bebeği tıpkı bir şehzade gibi yetiştirdiler. Şımarık yetiştiği için asla haddini bilmezdi. Köketay Han vefat edeceğine yakın bayın oğlu Bay Mirza ve Kırgızlara şu nasihati verdi. Serseri dolaşan kalabalığı toplum yaptım. Ben öldükten sonra benim yaptıklarımı devam ettiriniz. Yayalara at, çıplaklara giyim veriniz. Büyük aşıma herkesi çağırınız. Aşımı idare etmesi için Manas Han'ı mutlaka çağırınız. Sakın ola, oğlum Bakmur'unu sığıntı diye başına katmayınız. Köketay vasiyetini yaptıktan sonra bu dünyadan göçüp gitti. Oğlu Bakmur'un babasının kör baygı denilen küçük aşını verdikten sonra büyük aşını vermek için de hazırlıklara girişti. Bakmur'un cenaze törenine babasının çok sevdiği ve takdir ettiği Manas'ı çağırmamıştı. Manas bu duruma çok üzülmüş, darılmış ama akıl hocası Bayak'ın sayesinde karşılık vermemişti. Köketay Han'ın Manas'ı sevip saydığı gibi Manas da Köketay Han'ı sever ve saygı duyardı. Onun hatırına Manas da Bakmur'unu affedip önemsememişti. Bakmur'un büyük aş töreni yaparken herkese haber vermiş, yine Manas'a haber vermemişti. Bu durum karşısında Bay Mirza, Bakmur'unu uyarıp babasının vasiyeti gereği Manas'ı da mutlaka çağırması gerektiğini hatırlattı. Ama Bakmur'un gene ukalalığını yapmıştı. ''Manasız lakırdı etme, kafası çürümüş herif. Benim taptığım işe karışma. Ben dilediğimce hareket eder, istediğimi yaparım.'' Bakmur'un genç Aydar'a zırh giydirip Meniker denilen ata bindirdi ve çevresindeki tüm hanlıklara, beyliklere elçi olarak yolladı. Müzik
Bu hafta bize ayrılan sürenin sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Önümüzdeki programda Manas destanını sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Ben sunucunuz Feridun Cesur, program yapımcımız Can İşcan, yayın ekibimizle birlikte hepinize mutlu bir hafta diliyoruz. Hoşçakalınız efendim.

0: O acı haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi hayatını kaybetti.
1: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
0: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa
2: gitti. Yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
3: Evet, saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan çıktı.
4: Sel, eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabii afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür. Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar. Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir. Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 13-31 derece, Bilecik 13-31, Bursa 16-32, Çanakkale 20-30, Edirne 15-31, İstanbul 19-28, Kırklareli 15-28, Kocaeli 18-29, Sakarya 15-30, Tekirdağ 18-28 ve Yalova 18-29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 13-29 derece. Aydın 21-37, Denizli 21-36, Kütahya 12-30, İzmir 20-32, Manisa 19-35, Muğla 21-33 ve Uşak 15-32 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adana 21-37 derece, Antalya 23-34, Burdur 15-33, Hatay 20-32, Isparta 15-32, Kahramanmaraş 19-35, Mersin 25-34 ve Osmaniye 20-34 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 13-28 derece, Ankara 12-28, Çankırı 9-29, Eskişehir 12-30, Karaman 10-28, Kayseri 8-28, Kırıkkale 11-28, Kırşehir 10-27, Konya 14-28, Nevşehir 9-25, Niğde 11-28, Sivas 6-26 ve Yozgat 7-23 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 13-30 derece, Bolu 10-28, Düzce 12-28, Karabük 11-31, Kastamonu 6-27 ve Zonguldak 16-26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve az bulutlu. Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 11-27 derece, Artvin 10-21, Bayburt 3-24, Çorum 8-26, Giresun 16-24, Gümüşhane 6-25, Ordu 15-24, Rize 15-24, Samsun 16-25, Sinop 19-27, Tokat 9-26 ve Trabzon 16-24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Ağrı 4-26 derece, Ardahan -1-20, Bingöl 12-30, Bitlis 9-24, Elazığ 12-29, Erzincan 8-28, Erzurum 2-23, Hakkari 14-27, Iğdır 12-27, Kars 0-21, Malatya 12-29, Muş 11-28, Tunceli 11-31, Şırnak 21-30 ve Van 9-23 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 19-34 derece, Batman 13-34, Diyarbakır 15-34, Gaziantep 18-34, Kilis 20-34, Mardin 19-31, Şanlıurfa 21-35 ve Siirt 20-33 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 9 Eylül Çarşamba günü Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde. Sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 10 Eylül Perşembe günü Orta Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 11 Eylül Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda yer yer 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı OECD tarafından uygulanan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı PISA 2025 araştırmasında Türkiye önemli bir başarıya imza attı. Dünya genelinde 91 ülke ve ekonomiden yaklaşık 760 bin öğrencinin katılımıyla yapılan 15 yaş grubundaki öğrencilerin matematik, fen bilimleri ve okuma becerilerinin değerlendirildiği araştırmanın sonuçlarına göre Türkiye son 10 yılda matematik, fen bilimleri ve okuma becerileri alanında puanını en fazla artıran OECD ülkesi oldu. Türkiye fen bilimleri ve okuma becerilerinde ilk kez OECD ortalamasının üzerine çıkarken matematikte OECD ortalamasını yakaladı. Türkiye ülke sıralamasında 2022'ye göre fen bilimlerinde 15, okuma becerilerinde 18, matematikte ise 11 basamak yükseldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından açıklama yaparak söz konusu başarıda emeği geçen tüm öğretmenleri, öğrencileri ve velileri ve eğitim camiasına tebrik etti. Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın daha nitelikli, daha özgüvenli, daha donanımlı yetişmeleri için çalışmaya devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa şampiyonluğunu üst üste ikinci kez kazanan A Milli Kadın Voleybol takımımızla Akdeniz oyunlarında şampiyon olan milli voleybolcuları kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ da hazır bulundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşun 104. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Mesajında başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere milli mücadelenin tüm kahramanlarını, aziz şehitleri ve gazileri rahmet, minnet ve hürmetle yad eden Bahçeli, 9 Eylül 1922'nin Türk milletinin istiklal kararlılığının zaferle sonuçlandığı kutlu bir gün olduğunu belirtti. Bahçeli, 9 Eylül'ün yalnızca İzmir'in kurtuluşu olmadığını, aynı zamanda emperyalizme karşı verilen mücadelenin de önemli bir sembolü olduğunu vurguladı. 9 Eylül kutlu, İzmir ilelebet Türk yurdu olsun ifadelerini kullandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cebeci Site Kız Öğrenci Yurdu'ndaki Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurt Koordinasyon Merkezi'nde yükseköğretim öğrencileri için yurt başvurularının sonuçlandığını, başvuran öğrencilerin %90'ının yurtlara yerleştirildiğini duyurdu. Bakan Bak, ek kontenjanla yerleşen, yatay veya dikey geçiş yapan, özel yetenek sınavıyla yükseköğretim programlarına kabul edilen ve lisansüstü eğitim görecek öğrencilerin başvurularını önümüzdeki günlerde alacaklarını açıkladı. Gençlik ve Spor Bakanı ayrıca normal öğrenim süresi içinde mezun olmayan öğrencilerle bir yükseköğretim programını tamamladıktan sonra ikinci üniversite öğrenimine başlayacak öğrenciler için de ayrıca başvuru süreci açacaklarını kaydetti. Avrupa Birliği işgal altındaki Batı Şeria'da artan şiddetin kaygı verici olduğunu belirterek İsrail'in şiddet yanlısı yerleşimci faaliyetleri bir kez daha kınandı. Avrupa Birliği Komisyonu Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar El Anouni günlük basın toplantısında yerleşimlerin uluslararası hukuk kapsamında yasa dışı olduğuna dikkati çekerek işgalci İsrail'e tüm yerleşim faaliyetlerini ve yerleşimlerin genişletilmesini durdurma çağrısı yaptı. Ve spor, Sev Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası 9 Eylül Çarşamba günü başlıyor. İtalya, Bulgaristan, Finlandiya ve Romanya'nın ev sahipliğinde 9-26 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek organizasyonda Avrupa'nın en büyüğü belli olacak. Bu yıl 34. kez düzenlenen turnuvanın ilk maçı Çarşamba günü Türkiye saatiyle 19'da Bulgaristan'la Kuzey Makedonya arasında oynanacak. Şampiyonada müsabakalar A grubunda İtalya'da, B grubunda Bulgaristan'da, C grubunda ise Finlandiya'da organize edilecek. A milli erkek voleybol takımımızın yer aldığı D grubundaki karşılaşmalarsa Romanya'nın Cluj Napoca kentindeki BT Arena'da yapılacak. Gruplarında ilk 4 sıraya alan takımlar son 16 turuna yükselecek. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara Çevre Otoyolu'nun 2 ila 4. kilometrelerinde Eskişehir istikameti üst yapı onarım nedeniyle trafiğe kapatıldığından ulaşım Samsun istikametinden çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Bursa İnegöl Bursa Bilecik il sınırı devlet yolunun 38 ila 41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Ankara Bursa istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Bursa Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Yozgat il sınırı Yıldızeli yolunun 46 ila 51. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 49 ila 53. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Malatya Havaalanı yolunun 0 ila 18. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam sağanak yağışlı 12 derece, Atina parça bulutlu 23, Belgrad parça bulutlu 19. Sayın dinleyiciler,

Roma parça bulutlu 24, Saraybosna parça bulutlu 17, Sofya parça bulutlu 16, Tiran parça bulutlu 21, Varşova sağanak yağışlı 12, Viyana parça bulutlu 19 ve Zürih sağanak yağışlı 12 derece. Asya kıtasında Amman parça bulutlu 21 derece, Aşgabat parça bulutlu 19, Astana parça bulutlu 11, Bağdat az bulutlu ve açık 30, Bakü parça bulutlu 18, Bişkek parça bulutlu 13, Duşanbe az bulutlu ve açık 19, Kabil parça bulutlu 15, Kerkük az bulutlu ve açık 23, Kuveyt az bulutlu ve açık 31, Medine az bulutlu ve açık 30, Mekke az bulutlu ve açık 29, Riyad az bulutlu ve açık 28, Şam az bulutlu ve açık 19, Tahran parça bulutlu 20, Taşkent az bulutlu ve açık 24, Tiflis parça bulutlu 13 ve Tokyo sağanak yağışlı 18 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir parça bulutlu 24 derece, Kahire az bulutlu ve açık 24, Melbourne sağanak yağışlı 9, Montreal parça bulutlu 14, New York parça bulutlu 16, Sydney parça bulutlu 12 ve Washington parça bulutlu 19 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadırlunga parça bulutlu 15 derece, Frankfurt sağanak yağışlı 13, Gümülcine parça bulutlu 18, Kırcaali parça bulutlu 15, Köln sağanak yağışlı 12, Komrat parça bulutlu 14, Köstence parça bulutlu 17, Münih parça bulutlu 15, Podgorica az bulutlu 21, Selanik parça bulutlu 19, Şumlu parça bulutlu 13, Taraklia parça bulutlu 15, Valkaneş parça bulutlu 15, Zenitsa parça bulutlu 18, Gazimavasa açık 19, Girne açık 25, Lefkoşa açık 23 ve Güzelyurt az bulutlu ve açık 18 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Doğa bana özen gösterin diyor. Çöp yığınlarının doruğa ulaştığı bu dönemde dünya olarak belki her zamankinden fazla durup düşünmek için zamanımız var. Her birimizin neyi daha iyi yapabilirim sorusunu sorma zamanı. Sağlığımızı, doğanın sağlığını korumak için önce farkına varmalıyız. Tek kullanımlık maskeler, plastik eldivenler nereye gidiyor? Bize enfeksiyon ve çevre kirliliği olarak geri dönmeyecek mi? Artan maske ve plastik eldiven kullanımı önüne geçilemez bir sağlık ve çevre sorunu haline gelmeden düşünelim, ihtiyacımız kadar kullanalım. Kullanılmış maske ve eldivenleri ikinci bir torbaya koyarak en az 72 saat beklettikten sonra evsel atığa atalım.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Çıkardığımız sesler böyle bir ahenk oluşturmuyor. Gerçeği duymaya hazır mısınız? Gürültü bariyerleri bizleri araç gürültüsünden korurken, bizler de çevremizin huzurlu yaşama hakkına saygı duyalım ve gelin hep birlikte gürültü kirliliğine dur diyelim.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 13-31 derece, Bilecik 13-31, Bursa 16-32, Çanakkale 20-30, Edirne 15-31, İstanbul 19-28, Kırklareli 15-28, Kocaeli 18-29, Sakarya 15-30, Tekirdağ 18-28 ve Yalova 18-29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 13-29 derece, Aydın 21-37, Denizli 21-36, Kütahya 12-30, İzmir 20-32, Manisa 19-35, Muğla 21-33 ve Uşak 15-32 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adana 21-37 derece, Antalya 23-34, Burdur 15-33, Hatay 20-32, Isparta 15-32, Kahramanmaraş 19-35, Mersin 25-34 ve Osmaniye 20-34 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 13-28 derece, Ankara 12-28, Çankırı 9-29, Eskişehir 12-30, Karaman 10-28, Kayseri 8-28, Kırıkkale 11-28, Kırşehir 10-27, Konya 14-28, Nevşehir 9-25, Niğde 11-28, Sivas 6-26 ve Yozgat 7-23 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 13-30 derece, Bolu 10-28, Düzce 12-28, Karabük 11-31, Kastamonu 6-27 ve Zonguldak 16-26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve az bulutlu. Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 11-27 derece, Artvin 10-21, Bayburt 3-24, Çorum 8-26, Giresun 16-24, Gümüşhane 6-25, Ordu 15-24, Rize 15-24, Samsun 16-25, Sinop 19-27, Tokat 9-26 ve Trabzon 16-24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Ağrı 4-26 derece, Ardahan -1-20, Bingöl 12-30, Bitlis 9-24, Elazığ 12-29, Erzincan 8-28, Erzurum 2-23, Hakkari 14-27, Iğdır 12-27, Kars 0-21, Malatya 12-29, Muş 11-28, Tunceli 11-31, Şırnak 21-30 ve Van 9-23 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 19-34 derece, Batman 13-34, Diyarbakır 15-34, Gaziantep 18-34, Kilis 20-34, Mardin 19-31, Şanlıurfa 21-35 ve Siirt 20-33 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Orta Karadeniz, Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta Karadeniz'de 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde gece saatlerine kadar 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinden öğle saatlerine kadar doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde ise hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerine kadar yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Müzik.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a güvenlik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin çatışma bölgeleriyle bağlantılı olduğu ve MASAK tarafından gönderilen hesap hareketlerinde terör örgütü DEAŞ'la diğer dini motifli terör örgütleri kapsamında adli işlem gören çok sayıda kişiyle para transferi ilişkisi bulunduğu tespit edildi. İstanbul Güngören'de bıçaklanarak hayatını kaybeden 16 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin davada karar çıktı. Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasında tutuklu çocuk sanık, çocuğa karşı kasten öldürme, 6136 sayılı kanuna muhalefet ve zincirleme şekilde silahla tehdit suçlarından toplam 18 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme sanığın son sözünde pişman olduğuna yönelik ifadesinin mahkemeyi etkilemeye ve cezasında indirim uygulanmasına yönelik olduğunu değerlendirerek 3 suç kapsamında da iyi hal indirimi uygulamadı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ne Sosyal hesabından İstanbul'da kentsel dönüşümü hızlandırmak amacıyla uygulanan Yarısı Bizden kampanyasının bir yıl daha uzatılmasına ilişkin paylaşımda bulundu. Bakan Kurum, siz istediniz, yarısı bizdeni bir yıl daha uzattık. Yeni süre 31 Aralık 2027. Evini dönüştürmek isteyen vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Kampanya kapsamında bugüne kadar İstanbul'da 435.683 bağımsız bölümün dönüşüm kapsamına alındığı bilgisini paylaşan kurum, 108.881 bağımsız bölümün dönüşümünün tamamlandığını belirtti. Bakan kurum, bu yılın sonuna kadar 500 binden fazla konutun kampanya kapsamına alınmasının hedeflendiğini açıkladı. Yarısı Bizden kampanyasıyla hak sahiplerine bir konut için 875 bin lira hibe, 875 bin lira kredi ve 125 bin lira taşınma desteği olmak üzere toplam 1 milyon 875 bin liraya kadar destek sağlanacak. İstanbul Üsküdar'da belediye başkan vekili belli oldu. Başkan vekilini belirlemek üzere belediye meclisinde yapılan oylamanın 4. turunda 42 oyun 23'ünü alan AK Partili Dündar Ziya Gültekin belediye başkan vekilliğine seçildi. İstanbul Kağıthane'deki evinde 51 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Serhat Kılıç, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. Kılıç'ın naaşı Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine Kılıç'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, sanatçı dostları, meslektaşları ve vatandaşlar da katıldı. İngiltere, Fransa, Kanada, Danimarka, Finlandiya, İzlanda, İrlanda, Norveç, Polonya, Portekiz, İspanya ve İsveç olmak üzere 12 ülke, Batı Şeria'daki yasa dışı İsrail yerleşimlerinden gelen ürünlerin ticaretine yasaklama getireceklerini duyurdu. 12 ülke tarafından yayınlanan ortak bildiride, yerleşimlerin uluslararası hukuka aykırı olduğu ve Batı Şeria'daki gerilimlerin iki devletli çözüm ihtimalini tehdit ettiği belirtildi. İsrail'den yerleşimlerin genişletilmesine derhal son verilmesi istendi. Ve spor, Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında 9 Eylül Çarşamba günü deplasmanda Portekiz ekibi Sporting'e konuk olacak. Portekiz'in başkenti Lizbon'daki Jose Alvalade stadında oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. Müsabakayı Norveç Futbol Federasyonu'ndan hakem Espen Eskas yönetecek. Mücadele TRT 1 Tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara Çevre Otoyolu'nun 2 ila 4. kilometrelerinde Eskişehir istikameti üst yapı onarım nedeniyle trafiğe kapatıldığından ulaşım Samsun istikametinden çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Bursa, İnegöl, Bursa Bilecik il sınırı devlet yolunun 38 ila 41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Bursa-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Yozgat il sınırı Yıldızeli yolunun 46 ila 51. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 49 ila 53. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Malatya Havaalanı yolunun 0 ila 18. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteorolojinin sesi.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 9 Eylül Çarşamba günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı illerinin iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 10 Eylül Perşembe günü yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey kesimleri parçalı bulutlu, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 11 Eylül Cuma günü yurdumuzun kuzey ve doğu kesimleri parçalı bulutlu, Van'ın doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı ise yurt genelinde 4 ila 8 derece artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Tahmin raporunu sunduk.

0: yaşam kaynağımız, zirveden gelen benzersiz lezzet. İçilebilir su yakın gelecekte tüm seçkin marketlerde. Sınırlı sayıda. Tükenmeden alın.
1: Çevremizi korumaz, su kaynaklarımızı temiz tutmaz ve cömertçe harcarsak belki de bu tablo yakın gelecekte gerçek olacak. Gelin tedbirimizi alalım. Tasarruf edip geleceğe can suyu olalım.
2: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Dünyada iklim dengesi değiştikçe Türkiye'de kuraklık, sel ve toprak kayması gibi doğal afetlerin artması beklenmektedir. Bireyler olarak bizler de iklim değişikliğiyle mücadele edebiliriz. Ülkemizde iklim değişikliğiyle mücadele etmek için gelişim başlıyor. Daha çok yürüyelim. Bisiklete binelim. Toplu taşıma araçlarını kullanalım. Yeni bir taşıt alacağımızda az yakıt tüketenleri tercih edelim. Enerjiyi verimli kullanan ürünleri tercih edelim. Tasarruflu ampul kullanalım. Suyu tasarruflu kullanmaya çalışalım. Evimize yalıtım yaptıralım. Kağıt, cam gibi geri dönüştürülebilir ambalajı olan ürünler kullanalım. Organik gıda tüketmeye çalışalım. İş yerimize, okulumuza ya da mahallemize bol bol çiçek ve ağaç dikelim. Bildiklerimizi paylaşalım. Görüldüğü gibi iklim değişikliği yalnızca çevreyi değil, hayatın her yönünü etkileyen küresel bir süreçtir. Gelişim süreci değişimle başlar.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
1: Saat 23.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 13-31 derece, Bilecik 13-31, Bursa 16-32, Çanakkale 20-30, Edirne 15-31, İstanbul 19-28, Kırklareli 15-28, Kocaeli 18-29, Sakarya 15-30, Tekirdağ 18-28 ve Yalova 18-29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 13-29 derece. Aydın 21-37, Denizli 21-36, Kütahya 12-30, İzmir 20-32, Manisa 19-35, Muğla 21-33 ve Uşak 15-32 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adana 21-37 derece, Antalya 23-34, Burdur 15-33, Hatay 20-32, Isparta 15-32, Kahramanmaraş 19-35, Mersin 25-34 ve Osmaniye 20-34 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 13-28 derece, Ankara 12-28, Çankırı 9-29, Eskişehir 12-30, Karaman 10-28, Kayseri 8-28, Kırıkkale 11-28, Kırşehir 10-27, Konya 14-28, Nevşehir 9-25, Niğde 11-28, Sivas 6-26 ve Yozgat 7-23 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 13-30 derece, Bolu 10-28, Düzce 12-28, Karabük 11-31, Kastamonu 6-27 ve Zonguldak 16-26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve az bulutlu. Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 11-27 derece, Artvin 10-21, Bayburt 3-24, Çorum 8-26, Giresun 16-24, Gümüşhane 6-25, Ordu 15-24, Rize 15-24, Samsun 16-25, Sinop 19-27, Tokat 9-26 ve Trabzon 16-24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Ağrı 4-26 derece, Ardahan -1-20, Bingöl 12-30, Bitlis 9-24, Elazığ 12-29, Erzincan 8-28, Erzurum 2-23, Hakkari 14-27, Iğdır 12-27, Kars 0-21, Malatya 12-29, Muş 11-28, Tunceli 11-31, Şırnak 21-30 ve Van 9-23 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 19-34 derece, Batman 13-34, Diyarbakır 15-34, Gaziantep 18-34, Kilis 20-34, Mardin 19-31, Şanlıurfa 21-35 ve Siirt 20-33 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parça bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda doğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde ise 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, kuzeyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar sabah 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah 6'dan akşam 6'ya kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar sabah 6'ya kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah 6'dan öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 3 ila 5, öğle 12'den akşam 6'ya kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı OECD tarafından uygulanan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı PISA 2025 araştırmasında Türkiye önemli bir başarıya imza attı. Dünya genelinde 91 ülke ve ekonomiden yaklaşık 760 bin öğrencinin katılımıyla yapılan 15 yaş grubundaki öğrencilerin matematik, fen bilimleri ve okuma becerilerinin değerlendirildiği araştırmanın sonuçlarına göre Türkiye son 10 yılda matematik, fen bilimleri ve okuma becerileri alanında puanını en fazla artıran OECD ülkesi oldu. Türkiye fen bilimleri ve okuma becerilerinde ilk kez OECD ortalamasının üzerine çıkarken matematikte OECD ortalamasını yakaladı. Türkiye ülke sıralamasında 2022'ye göre fen bilimlerinde 15, okuma becerilerinde 18, matematikte ise 11 basamak yükseldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından açıklama yaparak söz konusu başarıda emeği geçen tüm öğretmenleri, öğrencileri, velileri ve eğitim camiasına tebrik etti. Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın daha nitelikli, daha özgüvenli, daha donanımlı yetişmeleri için çalışmaya devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa şampiyonluğunu üst üste ikinci kez kazanan A Milli Kadın Voleybol takımımızla Akdeniz oyunlarında şampiyon olan milli voleybolcuları kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ da hazır bulundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşun 104. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Mesajında başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere milli mücadelenin tüm kahramanlarını, aziz şehitleri ve gazileri rahmet, minnet ve hürmetle yad eden Bahçeli, 9 Eylül 1922'nin Türk milletinin istiklal kararlılığının zaferle sonuçlandığı kutlu bir gün olduğunu belirtti. Bahçeli, 9 Eylül'ün yalnızca İzmir'in kurtuluşu olmadığını, aynı zamanda emperyalizme karşı verilen mücadelenin de önemli bir sembolü olduğunu vurguladı. 9 Eylül kutlu, İzmir ilelebet Türk yurdu olsun ifadelerini kullandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cebeci Site Kız Öğrenci Yurdu'ndaki Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurt Koordinasyon Merkezi'nde yükseköğretim öğrencileri için yurt başvurularının sonuçlandığını, başvuran öğrencilerin %90'ının yurtlara yerleştirildiğini duyurdu. Bakan Bak, ek kontenjanla yerleşen, yatay veya dikey geçiş yapan, özel yetenek sınavıyla yükseköğretim programlarına kabul edilen ve lisansüstü eğitim görecek öğrencilerin başvurularını önümüzdeki günlerde alacaklarını açıkladı. Gençlik ve Spor Bakanı ayrıca normal öğrenim süresi içinde mezun olmayan öğrencilerle bir yükseköğretim programını tamamladıktan sonra ikinci üniversite öğrenimine başlayacak öğrenciler için de ayrıca başvuru süreci açacaklarını kaydetti. Avrupa Birliği, işgal altındaki Batı Şeria'da artan şiddetin kaygı verici olduğunu belirterek İsrail'in şiddet yanlısı yerleşimci faaliyetleri bir kez daha kınandı. Avrupa Birliği Komisyonu Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar El Anouni günlük basın toplantısında yerleşimlerin uluslararası hukuk kapsamında yasa dışı olduğuna dikkati çekerek işgalci İsrail'e tüm yerleşim faaliyetlerini ve yerleşimlerin genişletilmesini durdurma çağrısı yaptı. Ve spor, SEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası 9 Eylül Çarşamba günü başlıyor. İtalya, Bulgaristan, Finlandiya ve Romanya'nın ev sahipliğinde 9-26 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek organizasyonda Avrupa'nın en büyüğü belli olacak. Bu yıl 34. kez düzenlenen turnuvanın ilk maçı Çarşamba günü Türkiye saatiyle 19'da Bulgaristan'la Kuzey Makedonya arasında oynanacak. Şampiyonada müsabakalar A grubunda İtalya'da, B grubunda Bulgaristan'da, C grubunda ise Finlandiya'da organize edilecek. A milli erkek voleybol takımımızın yer aldığı D grubundaki karşılaşmalarsa Romanya'nın Cluj-Napoca kentindeki BT Arena'da yapılacak. Gruplarında ilk 4 sıraya alan takımlar son 16 turuna yükselecek. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: sayın dinleyiciler. Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara Çevre Otoyolu'nun 2 ila 4. kilometrelerinde Eskişehir istikameti üst yapı onarım nedeniyle trafiğe kapatıldığından ulaşım Samsun istikametinden çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Bursa, İnegöl, Bursa Bilecik il sınırı devlet yolunun 38 ila 41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Bursa-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Yozgat il sınırı Yıldızeli yolunun 46 ila 51. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 49 ila 53. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Malatya Havaalanı yolunun 0 ila 18. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Burası Meteorolojinin Sesi.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam sağanak yağışlı 12 derece, Atina parça bulutlu 23, Belgrad parça bulutlu 19, Berlin parça bulutlu 13, Helsinki sağanak yağışlı 15, Kiev sağanak yağışlı 13, Kopenhag sağanak yağışlı 12, Londra sağanak yağışlı 12, Madrid parça bulutlu 22, Moskova parça bulutlu 10, Paris sağanak yağışlı 11, Priştine parça bulutlu 17, Roma parça bulutlu 24, Saraybosna parça bulutlu 17, Sofya parça bulutlu 16, Tiran parça bulutlu 21, Varşova sağanak yağışlı 12, Viyana parça bulutlu 19 ve Zürih sağanak yağışlı 12 derece. Asya kıtasında Amman parça bulutlu 21 derece, Aşgabat parça bulutlu 19, Astana parça bulutlu 11, Bağdat az bulutlu ve açık 30, Bakü parça bulutlu 18, Bişkek parça bulutlu 13, Duşanbe az bulutlu ve açık 19, Kabil parça bulutlu 15, Kerkük az bulutlu ve açık 23, Kuveyt az bulutlu ve açık 31, Medine az bulutlu ve açık 30, Mekke az bulutlu ve açık 29, Riyad az bulutlu ve açık 28, Şam az bulutlu ve açık 19, Tahran parça bulutlu 20, Taşkent az bulutlu ve açık 24, Tiflis parça bulutlu 13 ve Tokyo sağanak yağışlı 18 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir parça bulutlu 24 derece, Kahire az bulutlu ve açık 24, Melbourne sağanak yağışlı 9, Montreal parça bulutlu 14, New York parça bulutlu 16, Sydney parça bulutlu 12 ve Washington parça bulutlu 19 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadırlunga parça bulutlu 15 derece, Frankfurt sağanak yağışlı 13, Gümülcine parça bulutlu 18, Kırcaali parça bulutlu 15, Köln sağanak yağışlı 12, olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadırlunga parça bulutlu 15 derece, Frankfurt sağanak yağışlı 13, Gümülcine parça bulutlu 18, Kırcaali parça bulutlu 15, Köln sağanak yağışlı 12, Komrat parça bulutlu 14,

Lutlu 18, Gazi Mavasa Açık 19, Girne Açık 25, Lefkoşa Açık 23 ve Güzelyurt Az Bulutlu ve Açık 18 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Sevgili dinleyiciler, Anadolu'nun zengin efsane kültüründen Sakarya ilimizde nasibini almıştır. Tarihçiler Sakarya adının Sangaryus'tan geldiğini, bu adın da eski Frigya bölgesinde Sakarya'nın doğduğu yer olan Sangea şehrinden alındığını yazar. Günümüzde de bu antik şehrin yakınlarında kaynayan ve küçük bir göl haline gelen yeraltı suları Sakarya Nehri'nin kaynağı olarak bilinir. Bir başka rivayet, M.Ö. 3. ve 4. yüzyıllar arasında Sakarya'da yaşayan Bitanya kraliçesi Sangaryus'un adının zamanla söyleniş değişikliğinden Sakarya'ya dönüştüğünü anlatır. Bugün sizlerle paylaşacağımız söylencede ise şehrin adının Sakardede adlı bir ermişten geldiği anlatılıyor. Bir gün Sakardede adlı bir ermiş kişinin yolu ada pazarına düşer. Şimdiki Sakarya Nehri üzerindeki 5 köprüden geçerken durdurulur.
1: Ey yabancı, nereden gelip nereye gidersin?
2: Evladım, ben gezginim. Yolum nereye düşerse oraya giderim. Bu yaşlı halimle beni niye sorguya çekersin? Yol ver geçeyim.
1: Kim olursan ol, bu köprüden geçmek için vergi vereceksin.
2: Evladım, param yok, veremem.
1: Öyleyse köprüden geçemezsin.
2: Köprüden geçmem şart. Param yok dedim, canımı mı alacaksın?
1: Paran yoksa geçemezsin amca. Bizi daha fazla meşgul etme, şöyle kenara çekil. Hadi evladım, amca hadi. Bak. Ya sağır mısın, nesin amca ya? Paran yoksa geçemezsin dedik. Ne laftan anlamaz adamsın sen yahu.
2: Bak şu köye.
0: Dede eliyle Kirazca köyü yönünü göstererek okumaya başlar.
2: Allahümme ya Rabbi, Cebrail'e ve Mikail'e ve İsrafil'e ve Azrail'e ve İbrahim'e ve İsmail'e ve İshak'a ve Yakub'a ve Münzilel Berekat'i ve Tevrat'i ve Zekuri ve İncil'i ve Furkan. وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيَ الْعَزِيزِ.
0: Daha duası bitmeden koca nehir yatak değiştirerek Sakar dedenin eliyle gösterdiği ovanın ters istikametinde akmaya başlar.
3: Aman Allah'ım, sen ermişsin baba. Özür dilerim baba, ver. Baba kayboldu. Allah'ım ben ne yaptım ben?

0: Sakar dede köprünün sahibini lanetlediğinden nehir yolunu değiştirir ve üzerinden geçmek istediği köprü kuru toprak üzerinde kalır.
1: Geçme namet köprüsünden, ko aparsın su seni, sinme tilki gölgesine, ko yesin aslan seni.
0: Sakar dede bunları söyledikten sonra yürüyerek karşıya geçer.

günden itibaren yeni yatağından akan bu ırmak, halk arasında Sakar Dede'nin adına ithafen Sakarya Nehri adını alır. O gün bugündür halen Erenler Tepesi'nin eteklerindeki türbede yatan Ermiş'in Sakar Dede olduğuna inanılır.

Sakarya'nın Erenler ilçesi sınırları içinde türbesi de bulunan Sakar Dede'den söz ederken, Sakarya biçiminde halk arasında söylenişin yaygınlaşmasından dolayı Sakarya da ortaya çıkar. Sevgili dinleyiciler, bu efsaneye göre Sakarya ilimiz adını bir Anadolu ereninden

Anadolu'nun tamamı Türklerin egemenliğine geçince Selçuklular nehre ve çevresine Sakar Dede efsanesinden dolayı Sakarya adını verir.

yapımcılığının Murat Çakıret'in üstlendiği yeni bir efsanenin gizeminde veya hikayenin heyecan dolu atmosferinde tekrar buluşmayı umut ediyoruz. Hoşçakalın.

0: Toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
1: Pancarcı çok zor, kolay değil.
2: Saat 2'ye kadar sen kafada çarşınca tutmuyorsun.
1: Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tekbirinizi alın çiftçi olarak. Mazotu alın, yağ alın, geldik her tarlanın bir tarafında köşesinde ateş et. Dumana boğduk.
2: Haberleri seyretme. Meteorolojide haberimiz yok. Sabah geldik, pazarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
1: Allah razı olsun meteorolojide bildirdiği için. Neyse pancarım evde gidecekti.
0: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilen. Meteoroloji Genel Müdürü.
3: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu. Saat 24.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 13-31 derece, Bilecik 13-31, Bursa 16-32, Çanakkale 20-30, Edirne 15-31, İstanbul 19-28, Kırklareli 15-28, Kocaeli 18-29, Sakarya 15-30, Tekirdağ 18-28 ve Yalova 18-29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 13-29 derece. Aydın 21-37, Denizli 21-36, Kütahya 12-30, İzmir 20-32, Manisa 19-35, Muğla 21-33 ve Uşak 15-32 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adana 21-37 derece, Antalya 23-34, Burdur 15-33, Hatay 20-32, Isparta 15-32, Kahramanmaraş 19-35, Mersin 25-34 ve Osmaniye 20-34 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 13-28 derece, Ankara 12-28, Çankırı 9-29, Eskişehir 12-30, Karaman 10-28, Kayseri 8-28, Kırıkkale 11-28, Kırşehir 10-27, Konya 14-28, Nevşehir 9-25, Niğde 11-28, Sivas 6-26 ve Yozgat 7-23 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 13-30 derece, Bolu 10-28, Düzce 12-28, Karabük 11-31, Kastamonu 6-27 ve Zonguldak 16-26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve az bulutlu. Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 11-27 derece, Artvin 10-21, Bayburt 3-24, Çorum 8-26, Giresun 16-24, Gümüşhane 6-25, Ordu 15-24, Rize 15-24, Samsun 16-25, Sinop 19-27, Tokat 9-26 ve Trabzon 16-24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Ağrı 4-26 derece, Ardahan -1-20, Bingöl 12-30, Bitlis 9-24, Elazığ 12-29, Erzincan 8-28, Erzurum 2-23, Hakkari 14-27, Iğdır 12-27, Kars 0-21, Malatya 12-29, Muş 11-28, Tunceli 11-31, Şırnak 21-30 ve Van 9-23 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 19-34 derece, Batman 13-34, Diyarbakır 15-34, Gaziantep 18-34, Kilis 20-34, Mardin 19-31, Şanlıurfa 21-35 ve Siirt 20-33 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 9 Eylül Çarşamba günü Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde. Sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 10 Eylül Perşembe günü Orta Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 11 Eylül Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda yer yer 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a güvenlik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin çatışma bölgeleriyle bağlantılı olduğu ve MASAK tarafından gönderilen hesap hareketlerinde terör örgütü DEAŞ'la diğer dini motifli terör örgütleri kapsamında adli işlem gören çok sayıda kişiyle para transferi ilişkisi bulunduğu tespit edildi. İstanbul Güngören'de bıçaklanarak hayatını kaybeden 16 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin davada karar çıktı. Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasında tutuklu çocuk sanık, çocuğa karşı kasten öldürme, 6136 sayılı kanuna muhalefet ve zincirleme şekilde silahla tehdit suçlarından toplam 18 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme sanığın son sözünde pişman olduğuna yönelik ifadesinin mahkemeyi etkilemeye ve cezasında indirim uygulanmasına yönelik olduğunu değerlendirerek 3 suç kapsamında da ihlal indirimi uygulamadı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ne Sosyal hesabından İstanbul'da kentsel dönüşümü hızlandırmak amacıyla uygulanan Yarısı Bizden kampanyasının bir yıl daha uzatılmasına ilişkin paylaşımda bulundu. Bakan Kurum, siz istediniz, yarısı bizdeni bir yıl daha uzattık. Yeni süre 31 Aralık 2027. Evini dönüştürmek isteyen vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Kampanya kapsamında bugüne kadar İstanbul'da 435.683 bağımsız bölümün dönüşüm kapsamına alındığı bilgisini paylaşan kurum, 108.881 bağımsız bölümün dönüşümünün tamamlandığını belirtti. Bakan kurum, bu yılın sonuna kadar 500 binden fazla konutun kampanya kapsamına alınmasının hedeflendiğini açıkladı. Yarısı Bizden kampanyasıyla hak sahiplerine bir konut için 875 bin lira hibe, 875 bin lira kredi ve 125 bin lira taşınma desteği olmak üzere toplam 1 milyon 875 bin liraya kadar destek sağlanacak. İstanbul Üsküdar'da belediye başkan vekili belli oldu. Başkan vekilini belirlemek üzere belediye meclisinde yapılan oylamanın 4. turunda 42 oyun 23'ünü alan AK Partili Dündar Ziya Gültekin belediye başkan vekilliğine seçildi. İstanbul Kağıthane'deki evinde 51 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Serhat Kılıç, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. Kılıç'ın naaşı Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine Kılıç'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, sanatçı dostları, meslektaşları ve vatandaşlar da katıldı. İngiltere, Fransa, Kanada, Danimarka, Finlandiya, İzlanda, İrlanda, Norveç, Polonya, Portekiz, İspanya ve İsveç olmak üzere 12 ülke, Batı Şeria'daki yasa dışı İsrail yerleşimlerinden gelen ürünlerin ticaretine yasaklama getireceklerini duyurdu. 12 ülke tarafından yayınlanan ortak bildiride, yerleşimlerin uluslararası hukuka aykırı olduğu ve Batı Şeria'daki gerilimlerin iki devletli çözüm ihtimalini tehdit ettiği belirtildi. İsrail'den yerleşimlerin genişletilmesine derhal son verilmesi istendi. Ve spor, Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında 9 Eylül Çarşamba günü deplasmanda Portekiz ekibi Sporting'e konuk olacak. Portekiz'in başkenti Lizbon'daki Jose Alvalade stadında oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. Müsabakayı Norveç Futbol Federasyonu'ndan hakem Espen Eskas yönetecek. Mücadele TRT 1 Tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara Çevre Otoyolu'nun 2 ila 4. kilometrelerinde Eskişehir istikameti üst yapı onarım nedeniyle trafiğe kapatıldığından ulaşım Samsun istikametinden çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Bursa, İnegöl, Bursa-Bilecik il sınırı devlet yolunun 38 ila 41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Bursa-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Yozgat il sınırı Yıldızeli yolunun 46 ila 51. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 49 ila 53. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Malatya Havaalanı yolunun 0 ila 18. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 9 Eylül çarşamba günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı illerinin iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 10 Eylül perşembe günü yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey kesimleri parçalı bulutlu, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 11 Eylül Cuma günü yurdumuzun kuzey ve doğu kesimleri parçalı bulutlu, Van'ın doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı ise yurt genelinde 4 ila 8 derece artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

İyi akşamlar sevgili dinleyenler. Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndan hepinize sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Altun. Her salı akşamı saat 18.25'te sizlerle buluştuğumuz Gönülden Gönüle Şarkılar programına hoş geldiniz. Birlikte olduğumuz bu güzel akşamda gönlünüzün bir köşesinde sakladığınız hatıralara, belki yıllar öncesinden kalan bir sevdaya, belki bir dostla, belki de hiç unutamadığınız bir akşama Türk sanat müziğinin birbirinden güzel eserleriyle yolculuk edeceğiz. Çünkü bazı şarkılar vardır, yalnızca dinlenmez, hatırlanır, hissedilir. Ve bazen de tek bir mısra insanı yıllar öncesine götürmeye yeter. Kimi zaman bir şarkıda gençliğimizi buluruz, kimi zaman eski bir dostun sesini, kimi zaman da kalbimizde sessizce sakladığımız bir duyguyu. İşte biz de bu akşam yine gönülden gönüle uzanan ezgilerle sizlerle olacağız. Bizlere ulaşmak isterseniz telefon numaramız 0312 302 25 25. Elektronik posta adresimiz ise radyo@mgm.gov.tr. Programımızın tekrarını aynı gece saat 00.25'te dinleyebilirsiniz. Bu akşam programımızda yine arşiv kayıtlarımızdan hazırladığımız birbirinden güzel Türk sanat müziği eserleriyle sizlerle olacağız. Ve her zaman olduğu gibi bu güzel kayıtların oluşmasında emeği geçen değerli saz sanatçılarımıza da gönülden teşekkür etmek istiyoruz. Ud'da Ali Osman Güngör ve İlhami Yıldız'a, kemanda Ayhan Türkel'e, kanunda Behzat Çiğ. Ve her zaman olduğu gibi bu güzel kayıtların oluşmasında emeği geçen değerli saz sanatçılarımıza da gönülden teşekkür etmek istiyoruz. Ud'da Ali Osman Güngör ve İlhami Yıldız'a, kemanda Ayhan Türkel'e, kanunda Behzat Çiğtepe, Funda Bağ ve

verelim. Yaşamak yalan belki. Daha ilk cümlesiyle insanın içine dokunan, düşündüren ve duygulandıran bir eser. Hayatın, zamanın ve yaşadığımız duyguların içinden geçerek bizi başka bir yere götüren bu güzel eserle başlayalım programımıza. Değerli saz sanatçılarımızın eşliğinde Selda Yıldızhan sizlerle olacak. Yaşamak yalan belki diyecek. Hep birlikte dinleyelim.

Ne güzel bir eser. Bazen bir şarkı biter ama bıraktığı duygu hemen bitmez. Bir süre daha insanın içinde yaşamaya devam eder. Belki sizler de bu eseri dinlerken kendi hayatınızdan bir anı hatırladınız. Belki bir yüz geldi gözünüzün önüne, belki yıllar önce söylenmiş bir söz, belki de hiç söyleyemediğiniz bir cümle. Türk sanat müziğinin en güzel taraflarından biri de bu değil mi? Duygularımıza tercüman olması. Bizim söyleyemediğimizi bir güfte söyler, anlatamadığımızı bir saz anlatır ve insan bazen yalnızca dinleyerek bile kendisini anlaşılmış hisseder. Sevgili dinleyenler, gönülden gönüle şarkılar devam ediyor. Bu akşam arşiv kayıtlarımızdan sizler için seçtiğimiz birbirinden değerli eserleri paylaşacağız. Şimdi sırada sözleri ve ezgisiyle yine gönül dünyamıza dokunacak bir eser var. Böyle mi esecekti son günümde bu rüzgar? Ne kadar etkileyici bir ifade. Bir rüzgar düşünün. Geçip gidiyor ama ardında bıraktığı his uzun süre kalıyor. Tıpkı hayatımıza giren insanlar gibi. Bazıları gelir, hayatımızı değiştirir ve sonra gider. Ama bıraktıkları iz kolay kolay silinmez. Şimdi sizleri bu güzel eserin nameleriyle baş başa bırakıyoruz. Öznur Öztaş'tan Böyle mi esecekti son günümde bu rüzgar?

Değerli dinleyenler, rüzgarın yönünü değiştirmek elimizde olmayabilir. Ama bazen o rüzgarın getirdiği hatıraları nasıl taşıyacağımıza kendimiz karar veririz. Kimi hatıraları gülümseyerek hatırlarız, kimilerini ise sessizce. Hayat dediğimiz yolculukta hepimizin biriktirdiği güzel ve hüzünlü anılar var. Ve belki de müzik bu anıları taşımanın en zarif yollarından biri. Bir şarkı duyarsınız, bir anda yıllar öncesine dönersiniz. Bir mekan, bir insan, bir bakış, bir akşam. Her şey yeniden canlanır. İşte şimdi sıradaki eserimizde biraz hüzün, biraz özlem, biraz da gönül sızısı taşıyor. Dertliyim, ruhuma hicranımı sardım da yine. Dert, hepimizin bildiği bir kelime ama herkesin derdi kendine özgü. Kimi özlemdir, kimi ayrılık. Kimi söylenmemiş bir söz, kimi yarım kalmış bir hikayedir. Dertliyim, ruhuma hicranımı sardım da yine. Daha adı bile insanı duyguların derinliklerine götüren bu güzel eseri şimdi sizlerle paylaşıyoruz. Meral Gerdan'dan Dertliyim, ruhuma hicranımı sardım da yine. Dinleyelim efendim.

Evet sevgili dinleyenler, gönül bazen gerçekten de kendine dert sarıyor ve insan anlatamadığı şeyleri içinde büyütüyor. Ama müzik öyle değil mi? İçimizde kalanları alıp bir ezgiye dönüştürüyor. Bir şarkıyı dinlerken benim hissettiğim de tam olarak buydu diyoruz. Belki de sanatın en güzel tarafı burada. İnsana yalnız olmadığını hissettirmesi. Bu akşam da sizlerle aynı duyguların etrafında buluşuyoruz. Kimimiz Ankara'da, kimimiz başka bir şehirde. Kimimiz evinde dinliyor programımızı, kimimiz yolda. Ama aynı şarkıda, aynı duyguda buluşabiliyoruz. Şimdi sırada gönülde saklanan ve kolay kolay dile getirilmeyen duyguları anlatan bir eser var. Ahımı, hicranımı sakladım, gizli tuttum. Ne kadar tanıdık geliyor bu cümle, değil mi? Bazı duygular vardır. İnsan onları herkese anlatamaz. İçinde saklar, belki yıllarca. Şimdi Duygu Kahraman'ın yorumuyla bu güzel eseri dinliyoruz. Ahımı, hicranımı sakladım, gizli tuttum.

Bazen insanın en büyük sırdaşı yine kendi gönlüdür. Kimseye anlatamadığını ona anlatır ve zaman geçer. Bazı acılar azalır, bazıları şekil değiştirir. Ama güzel hatıralar da vardır. İnsanın yüzünü gülümseten, içini ısıtan. İşte Türk sanat müziği bize bu duyguları aynı anda yaşatabiliyor. Bir yanda hicran, bir yanda sevda, bir yanda özlem. Ve bütün bunların arasında eşsiz melodiler. Değerli dinleyenler, programımızın bu bölümünde sizleri biraz da İstanbul'un, denizin ve hatıraların dünyasına götürelim. Çünkü sıradaki eserimizin adı bile insanın zihninde güzel bir manzara oluşturuyor. Sen Körfez'e geldiğin zaman, bir körfez, deniz, bir akşamüstü ve sevdiğiniz insanın geldiği o an. Bazen bir eserin adı bile başlı başına bir hikayedir. Şimdi o hikayenin namelerine kulak veriyoruz. İlhami Yıldız'dan gelecek sıradaki eser, Sen Körfez'e geldiğin zaman. Hep birlikte dinleyelim.

Denizin de kendine özgü bir hafızası vardır sanki. Bir sahil, bir iskele, bir vapur düdüğü insanın zihninde yıllarca saklanabilir ve yıllar sonra aynı manzarayı gördüğünüzde bir zamanlar yanınızda olan biri yeniden belirir gözünüzün önünde. Belki de bu yüzden bazı şarkıları dinlerken yalnızca müzik duymayız. Bir görüntü görürüz, bir kokuyu hatırlarız, bir sesi yeniden duyarız ve zaman kısa bir süreliğine geriye döner. Gönülden Gönüle şarkılarda bu akşam işte böyle bir yolculuk yapıyoruz. Şimdi programımızın son eserine yaklaşırken sizleri yine çok özel bir eserle buluşturacağız. Mümkün mü unutmak güzelim? Neydi o akşam? Bazı akşamlar vardır ki unutulmaz. Aradan yıllar geçse de, takvimler değişse de, insanlar değişse de, o akşamın hatırası gönlümüzde bir yerlerde yaşamaya devam eder. Şimdi Makbule Küçükbalcı'nın yorumuyla programımızın son eserini dinliyoruz. Mümkün mü unutmak güzelim? Neydi o akşam?

Evet sevgili dinleyenler, bir Gönülden Gönüle şarkılar programının daha sonuna geldik. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Altun. Bir sonraki salı akşamı saat 18.25'te yine aynı frekansta, yine güzel Türk sanat müziği eserleriyle buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 13-31 derece, Bilecik 13-31, Bursa 16-32, Çanakkale 20-30, Edirne 15-31, İstanbul 19-28, Kırklareli 15-28, Kocaeli 18-29, Sakarya 15-30, Tekirdağ 18-28 ve Yalova 18-29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 13-29 derece, Aydın 21-37, Denizli 21-36, Kütahya 12-30, İzmir 20-32, Manisa 19-35, Muğla 21-33 ve Uşak 15-32 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adana 21-37 derece, Antalya 23-34, Burdur 15-33, Hatay 20-32, Isparta 15-32, Kahramanmaraş 19-35, Mersin 25-34 ve Osmaniye 20-34 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 13-28 derece, Ankara 12-28, Çankırı 9-29, Eskişehir 12-30, Karaman 10-28, Kayseri 8-28, Kırıkkale 11-28, Kırşehir 10-27, Konya 14-28, Nevşehir 9-25, Niğde 11-28, Sivas 6-26 ve Yozgat 7-23 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 13-30 derece, Bolu 10-28, Düzce 12-28, Karabük 11-31, Kastamonu 6-27 ve Zonguldak 16-26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve az bulutlu. Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 11-27 derece, Artvin 10-21, Bayburt 3-24, Çorum 8-26, Giresun 16-24, Gümüşhane 6-25, Ordu 15-24, Rize 15-24, Samsun 16-25, Sinop 19-27, Tokat 9-26 ve Trabzon 16-24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Ağrı 4-26 derece, Ardahan -1-20, Bingöl 12-30, Bitlis 9-24, Elazığ 12-29, Erzincan 8-28, Erzurum 2-23, Hakkari 14-27, Iğdır 12-27, Kars 0-21, Malatya 12-29, Muş 11-28, Tunceli 11-31, Şırnak 21-30 ve Van 9-23 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 19-34 derece, Batman 13-34, Diyarbakır 15-34, Gaziantep 18-34, Kilis 20-34, Mardin 19-31, Şanlıurfa 21-35 ve Siirt 20-33 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parça bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda doğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde ise 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, kuzeyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar sabah 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah 6'dan akşam 6'ya kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar sabah 6'ya kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah 6'dan öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 3 ila 5, öğle 12'den akşam 6'ya kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı OECD tarafından uygulanan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı PISA 2025 araştırmasında Türkiye önemli bir başarıya imza attı. Dünya genelinde 91 ülke ve ekonomiden yaklaşık 760 bin öğrencinin katılımıyla yapılan 15 yaş grubundaki öğrencilerin matematik, fen bilimleri ve okuma becerilerinin değerlendirildiği araştırmanın sonuçlarına göre Türkiye son 10 yılda matematik, fen bilimleri ve okuma becerileri alanında puanını en fazla artıran OECD ülkesi oldu. Türkiye fen bilimleri ve okuma becerilerinde ilk kez OECD ortalamasının üzerine çıkarken matematikte OECD ortalamasını yakaladı. Türkiye ülke sıralamasında 2022'ye göre fen bilimlerinde 15, okuma becerilerinde 18, matematikte ise 11 basamak yükseldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından açıklama yaparak söz konusu başarıda emeği geçen tüm öğretmenleri, öğrencileri ve velileri ve eğitim camiasına tebrik etti. Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın daha nitelikli, daha özgüvenli, daha donanımlı yetişmeleri için çalışmaya devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa şampiyonluğunu üst üste ikinci kez kazanan A Milli Kadın Voleybol takımımızla Akdeniz oyunlarında şampiyon olan milli voleybolcuları kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ da hazır bulundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşun 104. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Mesajında başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere milli mücadelenin tüm kahramanlarını, aziz şehitleri ve gazileri rahmet, minnet ve hürmetle yad eden Bahçeli, 9 Eylül 1922'nin Türk milletinin istiklal kararlılığının zaferle sonuçlandığı kutlu bir gün olduğunu belirtti. Bahçeli, 9 Eylül'ün yalnızca İzmir'in kurtuluşu olmadığını, aynı zamanda emperyalizme karşı verilen mücadelenin de önemli bir sembolü olduğunu vurguladı. 9 Eylül kutlu, İzmir ilelebet Türk yurdu olsun ifadelerini kullandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cebeci Site Kız Öğrenci Yurdu'ndaki Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurt Koordinasyon Merkezi'nde yükseköğretim öğrencileri için yurt başvurularının sonuçlandığını, başvuran öğrencilerin %90'ının yurtlara yerleştirildiğini duyurdu. Bakan Bak, ek kontenjanla yerleşen, yatay veya dikey geçiş yapan, özel yetenek sınavıyla yükseköğretim programlarına kabul edilen ve lisansüstü eğitim görecek öğrencilerin başvurularını önümüzdeki günlerde alacaklarını açıkladı. Gençlik ve Spor Bakanı ayrıca normal öğrenim süresi içinde mezun olmayan öğrencilerle bir yükseköğretim programını tamamladıktan sonra ikinci üniversite öğrenimine başlayacak öğrenciler için de ayrıca başvuru süreci açacaklarını kaydetti. Avrupa Birliği, işgal altındaki Batı Şeria'da artan şiddetin kaygı verici olduğunu belirterek, İsrail'in şiddet yanlısı yerleşimci faaliyetleri bir kez daha kınandı. Avrupa Birliği Komisyonu Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar El Anouni, günlük basın toplantısında yerleşimlerin uluslararası hukuk kapsamında yasa dışı olduğuna dikkati çekerek, işgalci İsrail'e tüm yerleşim faaliyetlerini ve yerleşimlerin genişletilmesini durdurma çağrısı yaptı. Ve spor, Sev Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası 9 Eylül Çarşamba günü başlıyor. İtalya, Bulgaristan, Finlandiya ve Romanya'nın ev sahipliğinde 9-26 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek organizasyonda Avrupa'nın en büyüğü belli olacak. Bu yıl 34. kez düzenlenen turnuvanın ilk maçı Çarşamba günü Türkiye saatiyle 19'da Bulgaristan'la Kuzey Makedonya arasında oynanacak. Şampiyonada müsabakalar A grubunda İtalya'da, B grubunda Bulgaristan'da, C grubunda ise Finlandiya'da organize edilecek. A milli erkek voleybol takımımızın yer aldığı D grubundaki karşılaşmalarsa Romanya'nın Cluj Napoca kentindeki BT Arena'da yapılacak. Gruplarında ilk 4 sıraya alan takımlar son 16 turuna yükselecek. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara Çevre Otoyolu'nun 2 ila 4. kilometrelerinde Eskişehir istikameti üst yapı onarım nedeniyle trafiğe kapatıldığından ulaşım Samsun istikametinden çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Bursa, İnegöl, Bursa Bilecik il sınırı devlet yolunun 38 ila 41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Bursa-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Yozgat il sınırı Yıldızeli yolunun 46 ila 51. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 49 ila 53. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Malatya Havaalanı yolunun 0 ila 18. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Hızlı araba kullanmaktan keyif mi alıyorsunuz? Buyurun sizi pistlere alalım. Trafikte hız sınırını koruyalım. Ben Saffet Üçüncü. Hızlı araç kullanmayalım. Sevdiklerimize güvenle kavuşalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam sağanak yağışlı 12 derece, Atina parça bulutlu 23, Belgrad parça bulutlu 19, Berlin parça bulutlu 13, Helsinki sağanak yağışlı 15, Kiev sağanak yağışlı 13, Kopenhag sağanak yağışlı 12, Londra sağanak yağışlı 12, Madrid parça bulutlu 22, Moskova parça bulutlu 10, Paris sağanak yağışlı 11, Priştine parça bulutlu 17, Roma parça bulutlu 24, Saraybosna parça bulutlu 17, Sofya parça bulutlu 16, Tiran parça bulutlu 21, Varşova sağanak yağışlı 12, Viyana parça bulutlu 19 ve Zürih sağanak yağışlı 12 derece. Asya kıtasında Amman parça bulutlu 21 derece, Aşgabat parça bulutlu 19, Astana parça bulutlu 11, Bağdat az bulutlu ve açık 30, Bakü parça bulutlu 18, Bişkek parça bulutlu 13, Duşanbe az bulutlu ve açık 19, Kabil parça bulutlu 15, Kerkük az bulutlu ve açık 23, Kuveyt az bulutlu ve açık 31, Medine az bulutlu ve açık 30, Mekke az bulutlu ve açık 29, Riyad az bulutlu ve açık 28, Şam az bulutlu ve açık 19, Tahran parça bulutlu 20, Taşkent az bulutlu ve açık 24, Tiflis parça bulutlu 13 ve Tokyo sağanak yağışlı 18 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir parça bulutlu 24 derece, Kahire az bulutlu ve açık 24, Melbourne sağanak yağışlı 9, Montreal parça bulutlu 14, New York parça bulutlu 16, Sydney parça bulutlu 12 ve Washington parça bulutlu 19 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadırlunga parça bulutlu 15 derece, Frankfurt sağanak yağışlı 13, Gümülcine parça bulutlu 18, Kırcaali parça bulutlu 15, Köln sağanak yağışlı 12, Komrat parça bulutlu 14, Köstence parça bulutlu 17, Münih parça bulutlu 15, Podgorica az bulutlu 21, Selanik parça bulutlu 19, Şumlu parça bulutlu 13, Taraklia parça bulutlu 15, Valkaneş parça bulutlu 15, Zenitsa parça bulutlu 18, Gazimovasa açık 19, Girne açık 25, Lefkoşa açık 23 ve Güzelyurt az bulutlu ve açık 18 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük Gazimovasa açık 19, Girne açık 25, Lefkoşa açık 23 ve Güzelyurt az bulutlu ve açık 18 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava

0: Sesiyle konuşur.
1: Bandajı çok zor. Kolay değil.
2: Saat 12'ye kadar sen havada çalışıyorsun. Sen çalışıyorsun.
1: Evden oturuyordum. Mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot abi, ya abi geldik, her tarlanın bir tarafında köşesinde ateş et. Dumana boğduk.
2: Haberleri seyretme. Meteorolojide haberimiz yok. Sabah geldik, pancarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
1: Allah razı olsun meteorolojide bildirdiği için. Neyse pancarım evde gidecek.
0: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Denizciler, balıkçılar, filmciler.
1: Frekansınız meteorolojinin sesi radyosuna ayarlı olsun.
0: Rüzgarınız ne sağ, rotanız belli,
1: yolunuz hep açık olsun.

insanoğlunun ilk ayak izlerini görebildiğimiz kentlerin Anadolu'da kurulduğunu, inanışların ilk tapınaklarının birçok uygarlığa esin kaynağı olan Anadolu'da olduğunu, bir çağa isim veren Tunç'un Anadolu'da keşfedildiğini ve en güzel materyallere bu topraklarda dönüştürüldüğünü biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız bu programdan öğreneceğiniz çok şey var. Anadolu Uygarlıkları. Hazırlayan Halit Develioğlu. Sunan Ayşe Yücel.

Tarih hiç durmadan akıp giden uzun bir nehir gibidir. Kaynağından çıkıp da akmaya başladığından bu yana, kimi savrulmuş nehrin hırçın sularında, kimi dilden dökülen kalıntılarıyla ışık tutmakta uygarlığımıza. Kimi ise bu nehrin kollarıyla yayılmıştır Anadolu'nun dört bir yanına. Anadolu'dur ki, insanoğlunun ilk ayak izleri saklıdır bağrında. Günümüze kadar ulaşanlarla birçok ilke şahitlik ederken, onlarca medeniyet hala ortaya çıkmayı bekler topraklarında. Anadolu ki yaşayış ve inanışlarıyla birçok uygarlığa esin kaynağı olmuş. İlk antlaşmalar burada yapılmış, ilk düzenli ordu burada oluşturulmuş. Dünyanın ilk kütüphanesi kurulmuş, bir çağ adını veren tunç burada keşfedilmiş ve bilimsel çalışmalar ilk kez burada başlamış. Anadolu uygarlıklarının binlerce yıl öncesinden dünya tarihinde bıraktıkları izleri aktarmaya çalıştığımız programımız başlarken, program yapımcımız Halit Develioğlu ile birlikte mikrofonda ben Ayşe Yücel, sesimizin ulaştığı herkesi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Bu haftaki programımızda Makedonya İmparatoru Büyük İskender'i anlatmaya devam edeceğiz.

Ele geçirdiği ülke halklarından yeni askerler toplayarak engebeli arazide savaşma yeteneğine sahip yeni bir ordu oluşturan İskender, M.Ö. 327 yazında Hindistan üzerine yürümek amacıyla Baktriyani'den ayrılır. Daha hafif silahlar kullanan piyade birliklerinin yanı sıra ok ve mızrak kullanan süvari birliklerinin yer aldığı bu ordunun asıl savaşçı gücü 35 bin askerden oluşur. Plutarkos'un bu ordu için verdiği 120 bin rakamının yedek kuvvetleri, katır ve deve sürücülerini, sağlık görevlilerini, seyyar satıcılarını, askerleri eğlendirmekle görevli gösteri gruplarını, kadın ve çocukları da kapsadığı sanılır. Hindukuş dağlarını ikinci kez geçen İskender, M.Ö. 326 baharında İndus Irmağı yakınındaki Taksila'ya, bugünkü adıyla Taksashila'ya girer. Hidaspes ve Akesines, bugünkü isimleriyle Cihelun'la Çenap ırmaklarının arasındaki bölgenin hükümdarı Poros'u Hidaspes çarpışmasında yenilgiye uğratır. Esir olarak ele geçirilen Poros'a nasıl bir muamele görmek istiyorsun diye sorduğunda Poros krallara yakışır bir muamele cevabını verir. Daha sonra Poros'u affederek dost olurlar. Başarısını kutlamak üzere Aleksandra Nika kentini, ayrıca burada ölen atı Bukefalos'un adını verdiği Bukefala kentini kurar. Asya'nın doğusuna doğru yoluna devam etmek için Hifasis, yeni ismiyle Beyaz Irmağı'na kadar gitmesine karşın ordusunun ayaklanmak üzere olduğunu görerek geri dönmeye karar verir. Hidaspes Irmağı kıyısında 800 ila 1000 gemiden oluşan bir donanma kurduktan sonra bazı birlikleri karadan yürüterek İndus Irmağı boyunca Hint Okyanusu'na kadar ilerler. Bu arada Ravi Irmağı yakınlarında Malililerle girişilen çarpışmada ağır biçimde yaralanır. M.Ö. Ağustos 325'te İndus Deltası'nın ağzındaki Patala'ya ulaşır. Burada bir liman ve tersane yaptırır. Dönüş yolculuğu için ordusunun bir bölümü Nearkos'un komutasındaki gemilerle M.Ö. Eylül 325'te denize açılırken kendisi de kıyıyı izleyerek yiyecek sıkıntısı içinde ve çok zor koşullarda Belucistan'a geçer. Bu arada Hindistan seferi hazırlıklarına başlar.

Daha Hindistan seferine başlamadan yönetimde kanlı temizlik hareketlerini başlatan İskender, yokluğu sırasında da bu politikayı sürdürerek satraplarından üçte birini değiştirip altısını öldürtür. M.Ö. 324 ilkbaharında Susa'ya vardığında hazine görevlisi Harpalos'un 6000 paralı asker ve 5000 talentle Yunanistan'a kaçmaya çalışan hazine görevlisini Girit'te öldürtür. Makedonyalılarla Persleri kaynaştırma politikasına daha çok ağırlık verdiği bu dönemde Darius'un kızı Barsine ile bilinen diğer adı Stateira ile evlenir ve komutanlarıyla askerlerini de aynı yolu izlemeye özendirir. Ama Perslerin ordu ve yönetimde giderek eşit bir konuma yükselmesi Makedonyalıların tepkisini çekmeye başlar. Makedonya'da askeri eğitim gören 30 bin Persli gencin dönüşü, Baktriyani, Sodiana ve Arakosya gibi doğu ülkelerinden gelenlerin süvari birliğine, ayrıca Pers soylularının kraliyet muhafız birliğine alınmaları bu hoşnutsuzluğu daha da arttırır. İskender'in Makedonyalı eski askerlerini ülkeye geri göndermeye karar vermesi, imparatorluğun güç ve yönetim merkezini Asya'ya kaydırmaya yönelik bir girişim olarak değerlendirilir. M.Ö. 324'te Gipis'te çıkan ayaklanmaya kraliyet muhafızları dışında bütün ordu katılır. Bunun üzerine İskender bütün orduyu dağıtarak Perslerden yeni bir ordu kurar ve ayaklanmanın sona ermesinden sonra 10 bin eski askeri armağanlarla yurda gönderir. Bu sayede ordu daha da güçlenir.

Kendisine tanrısal onurlar yakıştıran ve bunu Yunan kentlerine zorla kabul ettiren İskender, M.Ö. 324 kışında Luristan'da yerel halka yönelik sert bir sindirme hareketine girişir. İlkbaharda Babil'e geçerek bir bölümü uzak ülkelerden gelen elçileri kabul eder. Bu arada Hindistan'la deniz bağlantısını sağlamak için Arabistan kıyılarına yönelik bir sefer hazırlığı yapar. Ayrıca Hazar Denizi'nin ötesine bir keşif birliği gönderir. Babil'de sulama kanalları yaptırmayı ve Basra Körfezi kıyılarında yeni kentler kurmayı planın ardından hastalanır ve 10 gün sonra henüz 32 yaşındayken M.Ö. 323 yılında yaşama veda eder. Cenazesi önce Memphis'e, oradan İskenderiye'ye götürülür ve burada altın bir tabuta konur. Ölmeden önce kendisine bu kadar büyük bir imparatorluğu kime bıraktığı sorulduğunda son söz olarak en güçlünüze cevabını verdiği söylenir. İskender'in ölümünden sonra imparatorluk dört parçaya ayrılır. Kassander Yunanistan'a, Kreatus ve Antigonos Batı Asya'ya, Seleukos Doğu'ya, Ptolemyos Mısır'a hükümdar olur. Kassander güce olan tutkusunu kısa zamanda göstererek 7 yıl sonra İskender'in annesi Olimpias'ı idam ettirir. 12. yılın sonundaysa İskender'in karısı Roxana ve imparatorluğun gerçek varisi olan oğlunu zehirlettirdiğinde artık İskender'in soyunu tamamen kurutmayı başarır. İskender'in ikinci eşi Barsine'den doğan oğlu Herakles'i de zehirletir. Hatta Antipatrit Hanedanı'nın kurucusu olan Kassander'in İskender'in ölümünden sorumlu olduğu da iddia edilir. Genç yaşta ölmesine karşın 12 yıl 8 ay süren hükümdarlık dönemine büyük çaplı seferleri sığdıran İskender'in kurduğu geniş imparatorluk temelde Perslerden kalma yönetim sistemine dayanır. Bununla birlikte yerel satraplara bağlı olmayan tahsildarlardan oluşan merkezi bir vergi toplama mekanizması kurarak yeni bir mali sistemin temelini attığı bilinir. Görevlilerin yolsuzlukları ve yiyiciliği nedeniyle bu sistemi iyi işletememekle birlikte sikke çıkarma hakkını tek eline alarak ve Pers hazinelerinde birikmiş gümüş ve altını para biçiminde piyasaya sürerek bütün Ön Asya'da ve Akdeniz'de ticaret ve para ekonomisini geliştirdiği söylenir. Öte yandan İskender'in yeni kentler kurması Yunan yayılmasında yeni bir dönem açar. Askeri birer üs olarak kurulan ama zamanla birer kültür ve ticaret merkezine dönüşen bu kentler, eski Yunan etkisinin Hindistan'a kadar yayılmasında önemli rol oynar. Bu arada Pers-Makedonya karışımıyla yeni bir ırk yaratma girişimi sonuçsuz kaldıysa da, Yunan kültürüne yatkın ama doğuya özgü yeni bir soylu sınıf ortaya çıkar. Kendisini ve askerlerini en güç işlere yöneltmeyi başaran güçlü bir irade ve yetenekle esnek bir düşünce yapısını birleştiren İskender, koşullar gerektirdiğinde geri çekilmeyi ve değişiklikler yapmayı bilen bir kişidir. Düş gücü ve romantizmi kendisini Herakles, Aşil ve Diyojen gibi kahramanlarla özdeşleştirmesine yol açacak ölçüde güçlüdür. Çabuk öfkelenme, acımasızlık ve inatçılık gibi özellikleri uzun seferlerde daha çok ortaya çıkar. Güvenmediği kişileri hiç sorgulamadan öldürmekten çekinmemesine karşın adamları onun peşinden gider, ona bağlı kalır ve güçlüklere katlanır. Dünyanın en büyük askeri dehaları arasında sayılan İskender, değişik kuvvetleri bir arada kullanmada ve düşmanın yeni savaş biçimlerine yeni taktiklerle karşı koymada son derece ustadır. Yaratıcılığıyla savaşın sonucunu belirleyecek fırsatları değerlendirmeyi çok iyi bilir. İskender'in kısa süren hükümdarlığı Avrupa ve Asya tarihi açısından önemli bir dönüm noktası sayılır.
seferleri ve bilimsel araştırmalara merakı, coğrafya ve doğa tarihi gibi konulardaki bilgilerin gelişmesine katkıda bulunmuş, ayrıca büyük uygarlık merkezlerinin geliştirdiği bilgi birikiminin ortak bir potada kaynaşmasına zemin hazırlamıştır. Siyasal açıdan olmasa bile ekonomik ve kültürel açıdan Cebeli Tarık'tan Pencap'a uzanan, ticarete ve toplumsal ilişkilere açık bir imparatorluk kurduğu ve ortak sayılabilecek bir uygarlığa ve bir lingua franca olarak Yunan kini lehçesine dayalı yeni bir dünya meydana getirdiği söylenir. Sonuçta İskender, kendisinin Herakles'in soyundan geldiğini benimsemesi ve kendisini tanrısallaştırması onun halkın gözündeki büyüklüğünü ifade eder. Temsil edilen figürlerinde bile kendisini Amon gibi koç boynuzuyla, Herakles gibi aslan başlı postuyla gösterir. İkinci Filip'in ordusunda mızraklarının boyları 350 cm ile 400 cm kadar uzun olan ve pesheteri ya da pihanlangita adlı askerler bulunur. Bu disiplinli askerler falanks adlı bir sistemle savaşırlar. Falanks birliği normalden iki kat daha uzun olan ve sarissa olarak isimlendirilen mızrakları kullanan askerlerden oluşur. Falanks'ta ilk sıralardaki askerler mızraklarını öne doğru uzatır ve düşmana mızraktan bir duvar örer. Bu sayede İskender'in babası Filip, Falanks'a göre daha kısa mızrakları bulunan Yunan şehir devletlerindeki hopliteleri, Trakya kabilelerine ve bölgedeki diğer uluslara karşı üstünlük sağlar. İkinci Filip'in ölümünden sonra yerine geçen İskender, Falanks'ları güçlü kompanyon süvarileriyle destekler ve ek olarak Hipaspiste gibi yeni birimler oluşturarak falankslara koruma sağlar. Buna ek olarak İskender ele geçirdiği bölgelerdeki Teselyalı süvarileri, Rodoslu sapancıları, Giritli okçuları ordusuna katar ve üstün stratejileriyle dağınık ve stratejileri sayı üstünlüğüne dayanan ve daha çok hafif donanımlı birimlerden oluşan Perslileri sayıca az olmasına rağmen yenilgiye uğratıp Helenik uygarlığı başlatır. Daha sonraki dönemlerde orduda filler de kullanılır. Monotilo mundo editus exemplum terrastot possessubuno esseviro, yani bu dünya yararlı değildir. Yayınlanan bu modele birçok ülke dahil edilebilir. Tek adam. İskender'in en büyük kalıtı bu söz üzerine kurulur. Ondan önce Platon'un Respublikası'nda kurgulanan fakat hep polisin sınırları içinde kalan ve uygulanabilir bir katılımcı demokrasisinin işlendiği şehir devleti yerini ülkeleri, denizleri, dağları, nehirleriyle geniş bir hinterlanda sahip territoryal devlete bırakır. Bu batıda monarşinin gerçek ilham kaynağıdır ve etkileri salt politik anlamda değil, kültürel anlamda da elle tutulur dönüşümlerle kendisini gösterir. Yunan anakarasında Atina bir düşünce ve sanat başkenti olma özelliğini Anadolu ve daha doğudaki şehirlere terk eder. Bergama, Antakya, Selefka ve Mısır'da İskenderiye, Akdeniz dünyasının yeni okulları, parlak birer uygarlık merkezi olurlar. Ticaret kendisine yeni yollar, sahalar kazanırken doğudan getirilen zenginlikler Yunan dünyasında altın ve gümüşün artmasıyla ilk enflasyonist dalgalanmaları yaratır. İskender'in fetihleri Yunan dilini şarkın derinliklerine taşırken mimaride de doğu tesiriyle binaların oranları büyür, ilk tonoz denemeleri yapılır. Monarkın yükselişi klasik çağdaki kamu yapılarının önüne profan saray ve ev mimarisini geçirir. Düşünülebilir ki aynı tek adam fikri yontu sanatında onurlandırma amaçlı heykelleri ve kişisel portreleri ortaya çıkarır. Batıya oryantal motif ve düşünceler, senkretizm, doğuda Hindistan'daysa Buda'ya antropomorf Yunan alışkanlıklarıyla vücut veren Greko-Budist sanatı gelişir. Doğunun batıya, batının doğuya nüfuz ettiği yeni bir dönem başlar artık.
Johann Gustav Droysen'in 19. yüzyılda adını koyduğu Helenizm çağıdır bu. Hindistan'da Zeus, Shiva ve Çakra'nın mahiyetine girerken, Atina'da Trak tanrısı Bendis'e ayinler düzenlenmesi, Sabazios, Kibele, Adonis, Attis gibi doğu tanrılarının Yunanistan'da yüceltilmesi bu dönüşümün eseridir. Afrodit, Atargatis, Astarte ile, Isis Demeter'le, Dionysos, Osiris'le, Herakles, Melkart'la bir tutulmaya başlanır. İskenderiye'de yeni bir kült doğar, Serapis. En önemlisi de İskender'le birlikte Tanrı Kral fikrinin batıda tanınmaya başlanmasıdır. Roma İmparatorluğundaki tanrılaştırma düşüncesinin ve imparatorluk kültünün kaynağı İskender'dir. İskender doğudaki ilk tanrı kral değildir ama batıda inançsız yandaşları ve alaycı Yunanlılar hariç tutulursa yaşarken tanrı bilinen ilk ve son hükümdar olur. Tarih hiç durmadan akıp giden uzun bir nehirse bu nehrin suyu dil, bereketi günümüze kadar gelen kalıntılardır. Bu kalıntıların ışık tuttuğu Anadolu uygarlıklarını tanımaya çalıştığımız programımızda bu hafta Makedonya İmparatoru Büyük İskender'i anlatmaya devam ettik. Programı hazırlayan Halit Develioğlu, mikrofonda ben Ayşe Yücel. Binlerce yıl öncesindeki yaşanmışlıklardan arta kalan ne varsa sizler için derlemeye devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek esen kalın.

0: insanoğlunun ilk ayak izlerini görebildiğimiz kentlerin Anadolu'da kurulduğunu, inanışların ilk tapınaklarının birçok uygarlığa esin kaynağı olan Anadolu'da olduğunu, bir çağa isim veren Tunç'un Anadolu'da keşfedildiğini ve en güzel materyallere bu topraklarda dönüştürüldüğünü biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız bu programdan öğreneceğiniz çok şey var. Anadolu Uygarlıkları. Hazırlayan Halit Develioğlu. Sunan Ayşe Yücel.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 13-31 derece, Bilecik 13-31, Bursa 16-32, Çanakkale 20-30, Edirne 15-31, İstanbul 19-28, Kırklareli 15-28, Kocaeli 18-29, Sakarya 15-30, Tekirdağ 18-28 ve Yalova 18-29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 13-29 derece. Aydın 21-37, Denizli 21-36, Kütahya 12-30, İzmir 20-32, Manisa 19-35, Muğla 21-33 ve Uşak 15-32 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adana 21-37 derece, Antalya 23-34, Burdur 15-33, Hatay 20-32, Isparta 15-32, Kahramanmaraş 19-35, Mersin 25-34 ve Osmaniye 20-34 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 13-28 derece, Ankara 12-28, Çankırı 9-29, Eskişehir 12-30, Karaman 10-28, Kayseri 8-28, Kırıkkale 11-28, Kırşehir 10-27, Konya 14-28, Nevşehir 9-25, Niğde 11-28, Sivas 6-26 ve Yozgat 7-23 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 13-30 derece, Bolu 10-28, Düzce 12-28, Karabük 11-31, Kastamonu 6-27 ve Zonguldak 16-26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve az bulutlu. Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 11-27 derece, Artvin 10-21, Bayburt 3-24, Çorum 8-26, Giresun 16-24, Gümüşhane 6-25, Ordu 15-24, Rize 15-24, Samsun 16-25, Sinop 19-27, Tokat 9-26 ve Trabzon 16-24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Ağrı 4-26 derece, Ardahan -1-20, Bingöl 12-30, Bitlis 9-24, Elazığ 12-29, Erzincan 8-28, Erzurum 2-23, Hakkari 14-27, Iğdır 12-27, Kars 0-21, Malatya 12-29, Muş 11-28, Tunceli 11-31, Şırnak 21-30 ve Van 9-23 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 19-34 derece, Batman 13-34, Diyarbakır 15-34, Gaziantep 18-34, Kilis 20-34, Mardin 19-31, Şanlıurfa 21-35 ve Siirt 20-33 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Orta Karadeniz, Marmara ve Ege'de fırtınalı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta Karadeniz'de 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde gece saatlerine kadar 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinden öğle saatlerine kadar doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde ise hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerine kadar yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin çatışma bölgeleriyle bağlantılı olduğu ve MASAK tarafından gönderilen hesap hareketlerinde terör örgütü DEAŞ'la diğer dini motifli terör örgütleri kapsamında adli işlem gören çok sayıda kişiyle para transferi ilişkisi bulunduğu tespit edildi. İstanbul Güngören'de bıçaklanarak hayatını kaybeden 16 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin davada karar çıktı. Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasında tutuklu çocuk sanık, çocuğa karşı kasten öldürme, 6136 sayılı kanuna muhalefet ve zincirleme şekilde silahla tehdit suçlarından toplam 18 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme sanığın son sözünde pişman olduğuna yönelik ifadesinin mahkemeyi etkilemeye ve cezasında indirim uygulanmasına yönelik olduğunu değerlendirerek 3 suç kapsamında da ihlal indirimi uygulamadı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ne Sosyal hesabından İstanbul'da kentsel dönüşümü hızlandırmak amacıyla uygulanan Yarısı Bizden kampanyasının bir yıl daha uzatılmasına ilişkin paylaşımda bulundu. Bakan Kurum, siz istediniz, yarısı bizdeni bir yıl daha uzattık. Yeni süre 31 Aralık 2027. Evini dönüştürmek isteyen vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Kampanya kapsamında bugüne kadar İstanbul'da 435.683 bağımsız bölümün dönüşüm kapsamına alındığı bilgisini paylaşan kurum, 108.881 bağımsız bölümün dönüşümünün tamamlandığını belirtti. Bakan kurum, bu yılın sonuna kadar 500 binden fazla konutun kampanya kapsamına alınmasının hedeflendiğini açıkladı. Yarısı Bizden kampanyasıyla hak sahiplerine bir konut için 875 bin lira hibe, 875 bin lira kredi ve 125 bin lira taşınma desteği olmak üzere toplam 1 milyon 875 bin liraya kadar destek sağlanacak. İstanbul Üsküdar'da belediye başkan vekili belli oldu. Başkan vekilini belirlemek üzere belediye meclisinde yapılan oylamanın 4. turunda 42 oyun 23'ünü alan AK Partili Dündar Ziya Gültekin belediye başkan vekilliğine seçildi. İstanbul Kağıthane'deki evinde 51 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Serhat Kılıç, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. Kılıç'ın naaşı Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine Kılıç'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, sanatçı dostları, meslektaşları ve vatandaşlar da katıldı. İngiltere, Fransa, Kanada, Danimarka, Finlandiya, İzlanda, İrlanda, Norveç, Polonya, Portekiz, İspanya ve İsveç olmak üzere 12 ülke, Batı Şeria'daki yasa dışı İsrail yerleşimlerinden gelen ürünlerin ticaretine yasaklama getireceklerini duyurdu. 12 ülke tarafından yayınlanan ortak bildiride, yerleşimlerin uluslararası hukuka aykırı olduğu ve Batı Şeria'daki gerilimlerin iki devletli çözüm ihtimalini tehdit ettiği belirtildi. İsrail'den yerleşimlerin genişletilmesine derhal son verilmesi istendi. Ve spor, Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında 9 Eylül Çarşamba günü deplasmanda Portekiz ekibi Sporting'e konuk olacak. Portekiz'in başkenti Lizbon'daki José Alvalade stadında oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. Müsabakayı Norveç Futbol Federasyonu'ndan hakem Espen Eskas yönetecek. Mücadele TRT 1 Tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara Çevre Otoyolu'nun 2 ila 4. kilometrelerinde Eskişehir istikameti üst yapı onarım nedeniyle trafiğe kapatıldığından ulaşım Samsun istikametinden çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Bursa, İnegöl, Bursa Bilecik il sınırı devlet yolunun 38 ila 41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Bursa-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Yozgat il sınırı Yıldızeli yolunun 46 ila 51. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 49 ila 53. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Malatya Havaalanı yolunun 0 ila 18. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteorolojinin

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 9 Eylül Çarşamba günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı illerinin iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 10 Eylül Perşembe günü yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey kesimleri parçalı bulutlu. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 11 Eylül Cuma günü yurdumuzun kuzey ve doğu kesimleri parçalı bulutlu. Van'ın doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı ise yurt genelinde 4 ila 8 derece artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Bir Türkülerin Dilinden programında daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü programımızda Manisa türkülerinden örnekler sunacağız sizlere. Haydar Bayçın'dan alınan bir türküyle başlıyoruz programımıza. Türküyü Muzaffer Sarı Sözen repertuara kazandırmış. Oduncular dağdan odun indirir. Gözyaşı değirmenleri döndürür. Bu dert bizi iflah etmez, öldürür. Okan Murat Öztürk söylüyor.

Türkülerden haber geldi, nefes geldi, ses geldi. Gönüllerden dile, dillerden tele, tellerden size geldi.

Manisa türkülerinden örnekler sunduğumuz programımızda sırayı Çimen İpekçi'den dinleyeceğimiz bir türkü alıyor. Bu türküyü Muzaffer Sarı Sözen, Haydar Baycan'dan vermiş. Kırmızı buğday ayrılmıyor sizinden. Mevlam versin güzellerin gencinden. Kim ayrılmış ben ayrılan eşimden? Yürü dilber, yürü, salma saçın söylesin. Açıver cepkeni, elmas gerdan verin.

Türkülerin Dilinden programımızda şimdi de Musa Eroğlu'ndan Manisa Turgutlu'dan bir türkü dinliyoruz. Bu türküyü TRT İzmir Radyosu Mehmet Bulanlar'dan repertuara kazandırmış. Armut ağacı, armut ağacı, başında tacı, kalksın semah eylesin, anayla bacı.

Programımız Adile Kurt Karatepe'den dinleyeceğimiz bir türkü ile devam edecek. Türkünün kaynak kişisi Niyazi Emre, derleyeni ise Ahmet Günday. İki durnam gelir Bağdat elinden, gül alır, gül verir kendi elinden. Aşığın verdiği koymaz dilinden, inip gider durnam, dost

Manisa türkülerinden örnekler sunduğumuz programımızda Nuri Esentürk'ten dinleyeceğimiz Hayati Ürgüp'le Şadan Yektaş'tan alınan bir türkü alıyor sırayı sevgili dinleyenler. Bu türküyü Hamdi Özbay Manisa Akhisar'dan repertuara kazandırmış. Çaya iner ağlarım, çayda balık avlarım, balık değil efkarım, ben derdimi ağlarım.

Manisa türkülerinden örnekler sunduğumuz Türkülerin Dilinden programımızın yavaş yavaş sonuna yaklaşırken Nezahat Bayram'ın sesinden bir türkü dinliyoruz. Bu türküyü Emin Aldemir, Haydar Bayçın'dan repertuara kazandırmış. Söğüdün yaprağı narindir narin, içerim yanıyor, dışarım serin.

Manisa türkülerinden örnekler sunduğumuz türkülerin dilinden programımız Ahmet Günday'dan dinleyeceğimiz bir türkü ile devam edecek. Bu türküyü Mustafa Hoşsu, Selim Önder'den alıp Manisa Selendi'den derlemiş. Yiğidenin dalı gevrecik olur, kırılıverir. Ellerin oğlu pek kurnaz olur, sarılıverir.

Sevgili dinleyenler, bugünkü Türkülerin Dilinden programımızda Manisa türkülerinden örnekler dinlettik sizlere. Programımızı Sevinç Akkaya'dan dinleyeceğimiz bir türküyle noktalıyoruz. Bu türküyü İsmet Egeli, Hasan Avcı'dan repertuara kazandırmış. Ateş attım samana, bak dumana dumana, senin zalim ananı ben getirdim imanı. Programı hazırlayan ve sunan benim Nertif Karaslı. Bir başka türkü serinde görüşünceye dek gönül bahçenizin türkü kokan çiçekleri hiç solmasın. Hoşçakalın.